Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

Ve kutularından mutluluğu getireceğim kapına. Önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara.

istersen zaman daha yavaşlamalı dersen beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.

yürek derler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: Reklam. Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaptığı görüşmeler 18 saat sürdü. İran heyeti ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerin bittiğini duyurdu ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerinde anlaştık dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğunu söyledi. Fidan, her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen dedi. Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda bir kişinin başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle reysen soruşturma başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu konuda suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirtti. Denizli'de bir düğünde 15 yaşındaki çocuk havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle 11 kişi yaralanırken 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Hindistan'da 2 milyondan fazla adayın katıldığı tıp fakültelerine giriş sınavında soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiası nedeniyle ilk sınav sonuçları iptal edildi. Öğrenciler dünyanın en zorlu sınavlarından birine ikinci kez girdi. Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okulun kapalı olmasına karar verildi. Ülkede alarm durumu 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette turuncuya çıkarılacak. Yunanistan'ın birçok adasında kuraklık, artan turizm faaliyetleri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle su krizi derinleşiyor. Yetkililer en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Meclis Dilekçe Komisyonu'na Mayıs ayında 1076 başvuru yapıldı. Dilekçeler arasında kadınların askere alınması, bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi ve herkese ücretsiz internet kotası verilmesi gibi ilginç talepler dikkat çekti.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
4: Next. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım Net, Sigortam
5: Net. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
10: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
12: Hep tatil mutluluğu. Jolie, Jolie. yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
13: Kışın sıcak kesinlikle, gürültü yok, kafan rahat. Bağplus'ta, oh ne rahat hayat.
14: Bağplus'ta, hayat iyi pencereyle rahat.
15: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
14: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
16: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
17: HDI Sigorta.
0: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman

0: Doğmadı, aslanlar doğmadı. Üzdüler, doğmadı. üzdüler. Günaydın sevgili dinleyiciler. İyi sabahlar diliyoruz. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah.
1: Abi.
2: Aşkta korkaklar ölür ama kalpteni aslanlar doğuyor.
0: Sahada doğmuyor, onu anladık. Sahada doğmuyor ya.
2: Kopar dedin, kopardı.
0: Arkadaş, iki gündür travmamız var be. Suratımız beş karış. Bunu bize niye yaşatıyorsunuz kardeşim? Ondan sonra da yok kazansalar baş tacı edecektiniz. Yenildiler, niye böyle falan gibi garip grup açıklamalar. Kardeşim, bu böyledir.
1: Yani her şeyin
0: siz zaten
1: doğası.
0: O kadar parayı o yüzden almıyor musunuz kardeşim?
1: Bütün her şeyin doğasında bu var sevgili Yıldırım. Yani kazandığın be. Sürece sırtına taşırlar seni herkes.
0: Evet.
1: Kaybettiğin sürece de sevgili Yıldırım sırttan inersin.
0: Evet, bugün bir kampanya başlatıyoruz. Alacakları villaları şehit ailelerine, primleri de şehit ailelerine.
1: Varsa prim.
0: Demeci, varsa yani. Bağışlasınlar. Versinler abi.
1: Versinler.
0: Aldıkları abi, bütün milli şeyi boyunca aldıkları ne varsa, versinler valla. Çok sinirliyiz.
1: Hak edenlere gitsin.
0: Acayip sinirliyiz. Hiç böyle geçiştirilecek bir konu değil. Böyle bir iki gün konuşulur, unutulur. Öyle bir konu değil yani.
1: Unutulmaz.
0: Çok yayını öyle açtık, düşün. Unutulmaz. Yani yayını öyle.
1: Yani cumartesi sabahından bu saate kadar, bu sabaha kadar
0: geçmedi,
1: hala aklımızda, hala fikrimizde, uykumuzda, rüyalarımızda.
0: Senacığım günaydın.
3: Günaydın abicim.
0: Yavrum benim, yeni kalkmış gelmiş, saçlar maçlar. Ne oldu?
3: Yok, örüp yattın.
0: Örüp yattın. He, kabarmış çünkü.
1: Dalgalı.
0: Kabarmalı olmuş efendim. Sevgili dinleyiciler, uyandıysanız bir işaretinize bakarız. Bugün yayını sizin yapmanızı istiyoruz. Çünkü biz çok sinirliyiz. Siz bizi sakinleştirin. Cumartesiden beri bizim sinirimiz geçmedi. Sabahın köründe beni babamın oğlu kaldıramaz. Ya sadece beni değil, hocamızı da yani. Biz buraya yayın yapmaya geldik kardeşim.
1: Evet.
0: Ya şu play tuşuna basamadım, gol atamadık. Delirmek üzereyiz. O yüzden bugün siz bizi rahatlatın. Neredesiniz? Bir işaretinize bakarız efendim.
1: Gönder gelsin.
0: Uyanmışlar mıdır?
1: Haydi uyan. Uyanırlar artık sevgili Yıldırım.
0: Değil mi?
1: Saat kaç? Uyanırlar.
0: Hadi bir zahmet ya.
1: 7-10 geçiyor. Tamam.
0: Favori iliniz neresi, favori iliniz?
1: Benim Bursa sevgili Yıldırım.
0: Bursa. Evet efendim.
3: Balıkesir.
0: Ben de bu sabah İstanbul'u şov yapacağını düşünüyorum.
1: Haydi bakalım.
0: Valla.
1: Haydi görelim. Aman.
0: Elleri yürüyeyim arka taraf.
1: Kalktı eller kalktı.
4: Arkadaşlar, acayip çıktı telli muhabbetine hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi.
0: Eyvallah baba.
4: Patlat oradan acayip çıktı telli de oynayalım, anladın mı de.
1: Hadi bakayım.

0: ülkesi olduğunu kanıtladı.
1: Çin'i 3-2 devirdi. Yendi. Ver hocam detayları.
0: Veriyorum
1: ver.
0: Sevgili Yıldırım. Çin'den önceki maça dönüyorum hemen. Milletler Ligi'nde sevgili Yıldırım. İkinci etabın 3. maçında ilk başta Almanya karşısına çıktık sevgili Yıldırım. Parkede 2-0 geri düştük. 2-2'yi yakaladık karar setinde. Almanya'yı 2-0'dan 3-2 devirdi. Fidenin sultanları. Ne oldu arkasından? Dün Çin maçı geldi sevgili Yıldırım. Yine aynı şekilde 2-1 geriden geldiğimiz Çin maçında. Sahadan 3-2'lik skorla galip gelmesini bildi. Yine filenin sultanları.
1: İşte gerçek bizim çocuklar.
0: Başımızın tacı.
1: Gerçek bunlar. Bizim çocuklar.
0: Ekonomi
1: gerçek.
0: Ekonomi sınıfında gidenler gerçek. Başımızın tacıdır.
1: Gerçekler. Gerçekler. Ya en azından bir insan bir o mücadeleyi görmek istedi ya en azından. Ya riske girmeyeyim, topa girmeyeyim.
0: Kaçak oynayayım, kaçak dönüşeyim. Sağa ver, sola ver, geri ver, bir stopere şey olmayayım falan. Ver. Çaldık.
1: Efendim 7-13 inşallah hafta sonunuz güzel geçmiştir diye temenni ederek devam edelim. Bizim için çok öyle olmadı zaten anlamışsınızdır. Zaten önümüzdeki 3 ay 5 ay boyunca da yapıştıracağız efendim. Bize de öyle görünüyor.
0: Yapıştıracağız tabii. Ama muhtemelen bunu... Eylül'de de şey Milletler Ligi yine bir öyle bir şey vardı galiba futbolda. Ha,
1: orada da görürüz. Orada da görürüz.
0: Fransa, İspanya falan var orada.
1: Orada görürüz inşallah. Bunu tekrarlayalım yineleyelim. Şu villalar vardı ya villalar.
0: Evet.
1: O alacaklar o villaları şehit ailelerine bağışlasınlar.
0: Almasınlar ya da anca, alıp bağışlasınlar.
1: Anca öyle belki belki normalleşiriz.
0: Yaramızın üzerine.
1: Belki birazcık. Bu kadar korkak, bu kadar pısırık, bu kadar ülkenin imajını yerle yeksan eden, hiçbir halta yaramayan bir takım.
0: Yakışmadı o hiç formaya yakışmadı. Ay yıldızlı formayı sırtında taşıyan.
1: Ama diyor oraya kadar getirdiler diyor. Olur
0: yapacak
1: mu öyle şey diyor.
0: Yok yani yapacak bir
1: sağdakilerin
0: şey
1: yok. Sağdakilerin bu işi gerekiyordu. Çok sinirliyiz. Acayip sinirliyiz efendim. Peki hocam hava durumu ne durumda?
0: Hava durumu
1: olarak...
0: iyi galiba sevgili Yıldırım. Her yerimiz güzel. Bu hafta özellikle daha da sıcak olmaya başlıyoruz. Artık yazı iliklerimize kadar hissedeceğiz. Ufak ufak dışarıda da görüyoruz zaten. İstanbul şu an artık 21-22 derece sabah. Bu derecelere kalkıyoruz. Gün içerisinde de 30'ları rahatlıkla görecek.
1: Evet.
0: Böyle Türkiye geneli böyle gider.
1: Türkiye geneli böyle.
0: Böyle gider.
1: Ben birazcık yandım cumartesi günü.
0: Evet.
1: Saatimin izini de göstereyim şöyle.
0: Balıkçılık
1: şöyle,
0: vardı.
1: Şöyle boğarımı da göstereyim. Dokunamıyorum her yerim
0: acıyor
1: yanıyor.
0: Mu?
1: Alev alev nasıl acıyor belli değil. O yüzden böyle... Kendimi şey hissediyorum.
0: Biraz tabii şey gittiniz
1: tatil
0: ya.
1: Tatil dönüşü hissediyorum.
0: Tatil dönüşü. Normalde senin gittiğiniz saatlerde maç tatiydi değil mi? Senin orada balık yapma tuttuğun saatlerde birazcık geç gittiğin için güneşi aldın.
1: Güneşi aldık. Tam güneşi öğlen aldın. Sıcağında güneşi aldık. Böyle kollarım her yerim yanıyor. Alev alevim yani şu anda. Bu şeyi özlemişiz ama o alev alevliği özlemişiz. Sabah kalktığımda.
0: Bir hissettin değil mi?
1: Var acıyor. Ya gelir. Evet.
0: Gergin.
1: Acıyor mu? Güzel acıyor.
0: Güzel acıyor. Sonra aldın turnayı almışsın.
1: Turnayı aldım.
0: Turnamyara selam.
1: Gözünden vurduk. Turnayı gözünden orada. Vurduk. Güzel oldu. Hayat Mektefa turnayı kaldım ve turnayı yedik.
0: Güzel mi?
1: Yani bayılmadık ama güzel.
0: Ha yani tuttuk yedik
1: çok kılçıklıymış. Sonuçta. Çok kılçıklı.
0: İri mi küçük kılçıklar mı? Büyük kılçıklar mı?
1: Büyük kılçık. Büyük yani
0: büyükse gene büyük en azından hani biraz daha temizlemesi daha kolay oluyor. Küçükler evet, çok evet. Fena.
1: Kılçıklıydı ama güzeldi diyebilirim.
0: Afiyet olsun.
1: Sena sen yanıyor musun yavrum yazın yoksa kremleniyor musun yanmıyor musun?
2: Yok ben kremleniyorum abi ben beyazım.
1: Hocam yani... sen de yanıyorsun ya.
0: Ben
1: sen
0: de yanıyorum sevgili yıldırım yanıyorum. Ben gölgede ama hep kaçıyorum güneşten kaçıyorum. Sevmiyorum çünkü güneşte canım sıkılıyor benim güneşte ama fark etmiyor her türlü. Denize girdiğin anda geçmiş olsun.
1: Güneş demişken bir haber var onunla ilgili. Kimsenin yılda iki defa gölge oluşmayan bir yer vardı gördünüz mü haberlerde?
0: Aa gördüm de neresiydi şu an?
2: Fotoğraflara bakınca da gölge vardı. O yüzden o haberden çok emin olamadım. Bir ağacın gölgesi düşmüştü.
1: Gölge yok. İki defa gölge olmuyor.
0: Nesneleri böyle göstermişler. Fotoğrafı vardı. Gölgesi gelmiyor.
1: Ona da bakalım birazdan. Olur mu çocuklar?
0: Olur.
1: Biz voleybol ülkesi değil miyiz diyor.
0: Ülkesiyiz.
1: Valla futbol burada, ülkesi olmadığımız aşikar da.
0: Ya biz burada Montella ile olmaz dinleyicimizin karşısında durduk.
1: Ondan da özür diliyoruz.
0: Makara yaptık burada ya.
1: Valla özür
0: diliyoruz. Bütün yayın boyunca Montella ile olmaz dedik her haberin arkasına. Vallahi kusura bakmasın. Evet. Hakkını helal etsin.
1: Allah hakkını helal etsin. Halit Doğan abinize selam çıkın çocuklar.
0: Günaydın Halit Bey.
1: Halit abicim saygılar.
0: Saygılar Gaziantep.

0: Sahada aslanlar doğmadı dedik ama.
1: Başka bir yerde
0: başka
1: doğdu.
0: Başka bir yerde doğdu. Türk kadını.
1: Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin bir voleybol.

0: Artık Amerika bize ne yaşatacak bilmiyoruz diyor. Bir travma daha bizi bekliyor. Ben izlemeyeceğim maçı.
1: Yok ben de izlemeyeceğim. Bitti artık.
0: Abi biz şimdi kesin olarak elendik mi diyor. Mesela Amerika'yı 7-0 yensek. Grupta en iyi üçüncü olup turnuvaya devam etme şansımız yok mu diyor.
1: Şöyle Amerika'yı 19-0 yenersek, Paraguay'da 6-0 yenilirse
0: oluyor
1: o
0: mu?
1: O zaman çıkıyor millilerimiz.
0: Kesin mi elendik?
1: Ya bitti ya sevgili Yıldırım yani.
0: Ya dediği gibi mesela 7-0 alsak.
1: Ya inanıyor muyuz bu yazdıklarımıza ya?
0: Ya dev ki aldık, olur mu olur?
1: Olur olur yani, olur. O zaman ne oluyor bilmiyorum, biliyor musun? Oturup burada şimdi averaj hesabı yapmamız lazım varsa.
0: Ya bitti arkadaşlar, bitti. Abi, hatta bitti. Yani bu kadarı da gelmenize gerek yok.
1: Uyanalım.
0: İkinci yarının 65. dakikasında bitti demiştik zaten size yani. Ben hatta orada şey dedim, 15 dakika kaldı dedim. Beni düzelttiler, 25 yani daha 25 var falan.
1: O kadar dedi. Bitirmişti kafadan.
0: Bitmişti
1: sen.
0: Zaten bitirmişti.
1: Yani. Ya dünyada 48 tane ülkenin katıldığı Dünya Kupası'ndan.
0: Haiti 1, Türkiye 2.
1: En erken elenen iki ülkeden biriyiz. Bu bence ikimiz maç yapalım. Haiti Türkiye 48. kim bilelim abi.
0: Vallahi öyle.
1: Vallahi
0: öyle.
1: Ya bir organizasyon olsun. Kim sonuncu kim değil belli olsun abi. Bu Dünya Kupası'nda.
0: Bizi üzdünüz. Bizi çok büyük üzdünüz hakikaten yani. Evet. Olmuyor abi. İkili avaraja bakılıyor demiş efendim.
1: Tabii ilk başta ikili, sonra goldür.
0: Hmm.
1: İkili avaraja zaten Paraguay'ın da Avustralya'nın da altındayız doğal olarak.
0: Hala beklentide olmamıza ne diyorsunuz demiş. Ya bize de terbiyesizlik.
1: Abi işte yani bizim de o Türk şeyimiz var ya abi. Her yerden bir geri dönüş şeyimiz vardır ya. Hani bitti demeden bitmez diye bir mevzu var ya bizde.
0: Ya ona çok güzel bir görsel hazırlamışlar. Biz bitti demeden bitti.
1: Bitti. Bir tane spor
0: ya bu kadar ayıp
1: bir
0: olur mu ya?
1: Bir tane spor yorumcusu vardı. Şey demişti Montelli'yle maç sonunda. İşte denedik falan filan. İşte olmayınca olmuyor
0: ya
1: diyor.
0: Ya abi onu ben derim. Sen diyemezsin ya. Sen teknik direktörsün kardeşim.
1: Adam da diyor ki ya şimdi sen bir şirkette hepinize sesleniyorum arkadaşlar diyor. Şirkette diyor patron iş verdi. De ki patron olmayınca olmuyor.
0: Olmayınca olmuyor. Vallahi tutmuyor primler.
1: Yapamayın. Yapamadım. Olmayınca olmuyor. Desene bir kere diyor ne oluyor.
0: Abi bak bunu ben söylerim. Bunu sen de söylersin. Bunu Sena da söyler. Ama sen bir teknik adamsın. Kader olmayınca olmuyor. İşte bilmem ne falan. Ya bu ne kadar komik.
1: Yani arkasına saklandığımız, sığındığımız şeyler çok gereksiz ve yani topa sahip olmak.
0: Ulan olsun diye o kadar para alıyorsunuz ya zaten.
1: Zaten.
0: Hani olsun diye
1: ya
0: yapıyoruz.
1: Bu ne abi, bir sağa bir sola vererek topa sahip olmuşsun olmamışsın. Ne fark eder, ne yapayım ben onları ya. 86 tane şut çekmişiz.
0: Çok övdüğünüz Montella turnuvayı.
1: Evet doğru.
0: Evet övdük.
1: Bir sözümüzü de yeriz.
0: Övmedik
1: burada.
0: Aslında. Şöyle arkasında şunu söyledik.
1: Arkasında durduk Montella.
0: Dünya Kupası'na kadar getirdi dedik.
1: Evet yani.
0: Evet, arkasında
1: yılların
0: durduk.
1: 20 yıllık, 20 küsur yıllık bir özlemi Montella ile dindirdik. Arkasında durmamız gerekiyor dedik.
0: Peki şeye ne diyorsun? Paraguaylı futbolcu hakemin düşen saatini alıp koluna takıyor. O yapay zeka mı? O gerçek
1: ya,
0: mi?
1: Ya gerçek diyorlar. Artık kimin neyin gerçek? Maç esnasında görmediğimiz şeyler bunlar. Ya bir adam diyor ki sakatlandığında hani içeride tedavi olduğunda bir dakika geride beklemen gerekiyor ya sağ dışında. Bir tane futbolcu vardı orada itiraz ediyordu, ben niye bir dakika bekleyeceğim diye. Daha diyor kural bilmeyen adamlara yenildik diyor ya. Hani kural bilmeyen
0: adamlara. Ağzını kapatan adama yenildik.
1: Yenildin yani. Kuralı yenildin bilmiyor. Buna.
0: Yazık. Vallahi
1: gitti,
0: yazık.
1: Bitti bir hayal de çok çok erken bir şekilde sona erdi.
0: Peki araya gidiyoruz.
1: Haydi bakalım.
0: Aradan sonra devam. Sevgili dinleyiciler 7:20 İstanbul'da trafik durumu ne durumda?
1: İstanbul trafiği sevgili Yıldırım %44 gözüküyor şu an.
0: Gayet temiz açmışız. Bakalım ilerleyen dakikada ne olur. Çok sinirli olduğumuz için ara ara böyle futbola gireriz, haberiniz olsun. Çünkü dün önceki gün berbat geçti diyebilirim. Sürekli aklımızın bir kenarında o var yani. Her yerde o konuşuluyor. Ve bunun altına ara ara çizeceğiz. Ola ki o villaları size verirler. O villaları hemen şehit ailelerine veriyorsunuz.
1: Bağışlamanız için buradan gerekli kampanyayı biz başlatırız.
0: Başlatıyoruz ya. Böyle bedava villa yok.
1: Change.org üzerinden.
0: Terbiyesizliğe gerek yok. Yani hem kötü oyla, hem yüreğini koyma, hem bizi eleştirmeyin korkuyoruz de, üstüne bir de villa al.
1: Villa al.
0: Olur mu öyle ya?
1: Stresi yönetemediniz.
0: Yönetemedin.
1: Diyorlar. Şimdi hadi bu almayın. Stresi de almayın. Villayı da almayın. O stresi de yönetmeyin.
0: Neyin stresi hocam bu?
1: İşte onu bir öyle diyorlar ya. Stresi yönetemedik diyor.
0: Stresliydik diyor.
1: Ya.
0: Yazık.
1: Hadi geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. Kısa bir ara geliyoruz.

0: sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
4: Pronto Tur.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
6: Geçer herkesler geçer. Türkiye geçer Türkiye QNB'ye geçer.
7: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
8: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
9: Tam uyuyacağım, bak yemin ediyorum, takmışım gözlük, göz bandımı.
10: Sen göz bandı mı takıyorsun?
9: Tabii onu? Göz bandının içinde de sevgili de minik hoparlörler var. Bluetooth'la bağlıyorum onu göz bandının içine. Harika oluyor.
10: Sen göz bandıyla mı uyuyorsun onu?
9: Deep Sleep diye müzikler var, derin uyku. Onu da takıyorum.
10: Ya hiç utanmıyor musun? Göz bandıyla uyumak ne ya?
9: Çok güzel oluyor.
10: Askerde
9: ya.
10: De mi böyleydin?
9: Çok güzel. Askerde de böyleydim. 3 ayda beni ters ettiler. Kısa dönem 5 ay normalde.
10: Bunu alın ya buradan.
9: Başına bir iş gelecekti. Bir başta da diye gelmeye.
10: Sinek mi?
9: Sinek. Ya iki hareket yaptım. Uyku gitti. Sağa döndüm, sola döndüm. Uyumaya çalıştım, bu sefer terledim, sıcak bastı. Zırt geçiyor. Ondan sonra gecenin bir vakti saat 12.30 falandı baktım. Ondan sonra gittim balkonda 5 dakika oturdum. Soğukta terimi soğuttum, iyice hasta olayım gelemeyeyim diye.
8: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: 7.28 şahane bir gün diliyoruz efendim. Bugün itibariyle artık gündüzler kısalacak, geceler uzayacak. Hocam dün en uzun gündüzü yaşadık değil mi?
1: Evet, 21 Haziran en uzun gündüz, en kısa geceydi. Bitti artık, yavaş yavaş geriye doğru gidiyoruz diyor. Ama tabii onu hissetmemiz daha çok uzun sürecek.
0: Evet, evet.
1: Bu bahsettiğimiz gölgenin düşen yerde sevgili Yıldırım, o fotoğraflarda sosyal medyaya yansıyan yerde Hawaii.
0: Hawaii.
1: Hawaii'de sonra baktık nedir bu mevzu diye sevgili Yıldırım. Tropikal bölgelerde, o kuşakta yengeç ve oğlak dönencileri arasında yer alan yerlerde yılda iki kere güneş ışınlarının 90 derece düşmesiyle sıfır gölge günü. Hatta buna Hawaii'de Lahaina öğlesi diyorlarmış sevgili Yıldırım.
0: Lahana.
1: Lahaina öğlesi. Hawaii, Lahana Singapur, öylesi. Bangkok, Nairobi ve Quito gibi noktalarda bu doğa olayı yılda iki kez görülür. Ya fotoğraflara bakıyorum. Gölgesiz bir fotoğrafa bakmak inanılmaz, oyunun içinde gibi.
0: Değil mi?
1: Fotoğrafların hiçbiri gerçek değil. Yapay zeka ile yapılmış gibi ya da bir oyun içinden alınmış gibi. İnanılmaz bir şey. Gölgesiz ya.
0: İlginç ya.
1: Gölge yok.
0: Evet, bu arada dinleyicilerimize söyleyelim. Alem FM uygulamalarını güncellesinler.
1: Güncelleyin. Uygulamanızı, evet, güncelleyin. Uygulamaya girin.
0: Güncelleyiniz efendim.
1: Sekmelere bir bakın. Alttaki sekmeleri bir gezin bakalım neler var.
0: Neler var, bir bakın bakalım.
1: Bir bakın bakayım ne varmış.
0: Sevgili dinleyiciler, Alem FM uygulamasını hemen ivedi güncelleyiniz efendim.
1: Güncellemeler geldi.
2: Alem Portal.
3: Cümle Alem. Şimdi Alem Portal'da.
4: Alem Portal'da.
5: Modunu seç.
3: Müziğini dinle. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
6: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.
2: Alem Portal.
0: Ver günün ilk haberini ver.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Geçtiğimiz biliyorsun hafta sonunda üniversite sınavları yapıldı. AYT'si, TYT'si, çocuklar bir yılın sonunda sınava girmeye çalıştı. Evet. Ama ekranlarda yıllardır görmeye alışık olduğumuz Kurban Bayramı kasapları gibi. Her yıl kimliğini unutanlar.
0: Geç
1: ya
0: kalanlar.
1: Ben bak 45 ya 46 yaşındayım sevgili Yıldırım. Ben de canım sıkıldığı için öyle kendi kendime bir üniversite okuyorum. Bak yemin ediyorum, hiçbir beklentim olmamasına rağmen.
0: Aldın mı kimliğini yanına?
1: Hiçbir durumum olmamasına rağmen bir gece önceden kalemimi, kimliğimi, sınav giriş belgemi hazırlarım.
0: Aferin oğluma.
1: Bak yani.
0: Aferin oğluma.
1: Ben bu yaşta yapıyorum bunu ki unutma yaşlarım artık geldi. B12 azaldı bende. Alzheimer riski yüksek yaşlardayım. Ben bu yaşta bunu artık, bak ya vallahi yani yemin ediyorum, gına geldi. Yani onu yetiştirmeye çalışan polis memuru, öbürküsünü koşuşturmaya çalışan polis
0: memuru.
1: Abla
0: kapıyı kapatmalar.
1: Kimliğini unutmayanlar, duvara tırmananlar, görevlilerle kavga eden ana babalar. Bir sürü mevzu yaşandı. Şimdi bir tanesini okuyacağım. Bir tanesi yine sınava giremeyen bir kardeşimizin başından geçenler. Burada nasipten ötesinin neden olmadığını çok net bir şekilde anlayacağız.
0: Ona okuyorum biraz üzüldüm yıldır ya.
1: Üzücü bir şey. Burada hani kurtarmış ama başka şeyler meydana geliyor. Şimdi Samsun'da bir kız öğrencinin başına gelenler. Kimliğini yanında getirmediğini fark etti. Ehliyetiyle birlikte sınava girerken bir süre sonra ehliyetini de yolda düşürdü. Ailesi geri dönüp kimliğini aldı. Sınava dakikalar kala kimliği okula ulaştırdı. Ailesini beklerken kaygıdan bayılan öğrenci kendine gelememesi sonucu sınava giremedi.
0: Çok üzüldük bu yavruya.
1: Hastaneye
0: ya.
1: Kaldırıldı. Bayılmış yani.
0: Bayılmış stresten. Değil mi, stresten bayılıyor?
1: Evet, stresten bayılıyor. Yetişti yetişmedi bilmem ne derdinden bayılıyor. Abi işte yani olmayınca olmuyor derler ya. Bak bu işte o. Bizim millilerimizinki değil.
0: Montella sana söylüyor. Ha,
1: olmayınca olmuyor bu.
0: Tatil için yoldayız Erzurum'dan Muğla'ya.
1: Günaydın Erzurum.
0: Evet.
1: İyi yolculuklar, dikkat.
0: Ömer Taha'yı öptük. Efendim, Yunanistan'dan bir haber var.
1: Allah.
0: Ama şöyle ya, su krizi olmuş.
1: He, o şekilde.
0: 12 adada olağanüstü hal ilan etmişler. İnşallah suyumuzu çalmazlar. Temennimiz o. Su krizi varmış. Neyse, gülmeyelim oğlum, başımıza gelmesin.
1: O da aynı değil mi? Yani etrafı adalarla denizlerle çevrili adalar ama kriz ne? Su krizi.
0: Su krizi.
1: Ya işte.
0: Üzüldük,
1: nasıl oluyor dememek
0: üzüldük
1: lazım. Biz de burada sevgili Yıldırım her sene artık yaşamaya başladık su krizimizi. Burada tasarruf edelim diyoruz, bilmem ne anlatıyoruz. Barajlarımızın doluluk oranlarından bahsediyoruz. Bu sene özellikle bir sürü barajımızda sıfır olduk biliyorsun.
0: Şimdi
1: rahatız
0: şimdi
1: ama.
0: Şimdi rahatız.
1: Ama her sene artık bunu yaşamaya başladık. Biz de yaşıyoruz.
0: Şimdi trafik cezaları artmış diye sevgili dinleyiciler. Hani böyle yüksek cezalar oldu. Hatta daha yüksek olsun diye yayında konuşmuştuk. Daha olmalı. Trafik cezaları ondan sonra neler azalmış? Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Bak bu çok önemli bir haber. Trafik cezaları arttı. İhlaller azalmış. Makas atma ihlalleri %93 azalmış.
1: Oo, inanın yok olma şeyine gelmiş neredeyse. Var etrafta yine görüyoruz da %93
0: hız,
1: büyük.
0: Hız ihlalleri %55 azalmış. Küsuratları vermiyorum.
1: Evet, hızı sallamıyorlar belli.
0: Dur ihtarına uymama %52. Kas kullanmama %36. Sürücüsüz belge araç kullanma %33. Ters yön ihlalleri %21. Trafik levhalarına uymama %14. Kırmızı ışık ihlali %11. Alkollü araç kullanma %10, emniyet kemeri ihlalleri %7.9. Şimdi araştıralım. Kesin düşük cezalılar yüksek azalmamıştır. Bir baksınlar.
1: Ha, emniyet kemeri, kırmızı ışık ve alkollü araç kullanmak da düşük cezalı mıydı ya? Onun cezası yüksek değil miydi?
0: %10. Yani %10 azalmış. Daha bir böyle ceza artırılırsa bu %90'lara gelir.
1: Tabii çıkacak
0: ben sana söyleyeyim.
1: Yani şey gibi.
0: Ama şöyle olacak mesela.
1: Makas gibi.
0: Araç men edilecek. Ehliyet alınacak. Hatta bir daha trafiğe çıkmama falan gibi şeyler olsa. Bak ne oluyor.
1: Kalmayacak. Hiçbiri kalmayacak. Bak %90 gibi. Hepsi %90 azalsa bunların trafik rahatlayacak yemin ediyorum.
0: Çok
1: şey
0: güzel
1: yok mu
0: oldu.
1: Burada ya?
0: Çok güzel oldu.
1: Burada taralı alan yok mu ya? Taralı alan. Kafadan girme taralı alanlar var mı? Kafadan girme yerleri.
0: Şimdi bir de bize bu haberlerden sonra şey falan yazıyorlar. Kasamız doldu, para kazanmak için yapıyor.
1: Allah'a çok şükür böyle milletimizdeki vatandaşlarımız olduğu sürece bu milletin bu devletin sırtı yere gelmez.
0: Gelmez.
1: Gelmesin de zaten.
0: Ya o kurallara uyacaksın kardeşim bu kadar
1: şimdi,
0: ya.
1: Trafik kuralını okudun ya, bir tane haber var. Haberin altında bir sürü yorum emniyetten şikayet yorumu. Şimdi Samsun'da gelin arabası trafiğe takıldı. Samsun'da gelin arabası trafiğe takıldı diye bir haber. İlk Adım ilçesinde trafik uygulamasına takılan gelin arabası. Gelin arabası süslemişler arabayı. Arabanın plakaları da kapalı. Plakasının kapalı olması nedeniyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Damat da yaşanan yasadan haberi olmadığını söylemiş. Üzüntüsünü dile getirmiş fakat trafikten men edilmesini, aracın çekilmesini kurtaramamış. Altta şey var. Samsun'daki trafik polislerinin vicdanı kalmamış. Bak şimdi. Allah sizi bildiği gibi yapsın. En mutlu gününde insana bu zulmü yaşatıyorsunuz, siz de yaşayın. Bak şimdi.
0: Ya bu nasıl bir salaklıktır ya bu? Bak altını çizerek söylüyorum ya. Ya bu nasıl bir salaklıktır ya?
1: Ya görevini yapmak, kurallara uymak.
0: Ya sen emniyeti tebrik etmen gerekmiyor mu ya böyle bir durumda?
1: Vallahi,
0: görevini yapıyor, helal olsun demen gerekmiyor mu?
1: Yani benim mutlu günüm diye yapmak. O zaman bu yolları kapatanlara da.
0: Yolları kapatıp alay çektiler
1: alay
0: ya.
1: Alay çekenlere de en mutlu günleri arkadaşlar, göz yumalım.
0: Yani ucu size dokunmadığı sürece hiç problem yok, kafasından bir an önce çıkması lazım.
1: Çıkmamız lazım. Çıkmamız lazım sevgili. Böyle yürür mü ya tekne? Böyle yürümez ki.
0: Kavga etmek için araçtan inenlere ceza gelince kediler araç içinde aslan oldu demiş bir dinleyicimiz mesela. Furkan yazmış, onu yazmış.
1: Tabii

0: Abi aracın içinden inmedin mi? Tamam, mevzu da çıkmıyor zaten, büyümüyor. Gene araç içinde inenleri her gün görüyoruz. Videolara yansıyor. İnsanlar çekiyor videoları da.
1: Damat plakayı saklamak suç değil mi? Nasıl bilmiyorum dersin? Aklın nerede demiş.
0: Ya işte yani damada söylemiş, trafiği kapatmışsın. Nasıl haberin olmaz diyor. Ya plaka kapalı abi. Kapalı plakayla gidebilir misin ya?
1: Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Yok ya, genel itibariyle dinleyicilerimiz de mesela cezaları şey yapıyorlar.
0: Abi bu
1: doğru buluyorlar yani.
0: Mecburen ya, bu makas atmanın %93 oranında azalmasını nasıl sağlayabilirsin?
1: Ya bu yorumda bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yorumları yazanlar 13-15 yaşında ki bebeler. Gerçekten.
0: Yok be abi, 13 yaşında 15 yaşındaki bebenin vicdan muhasebesi bu kadar güçlü olabilir mi şu anki?
1: Abi bak,
0: şu anki 13 yaşında çocukları düşün. Vicdani olarak.
1: Yorumlara bakıyorum. Dinleyicilerimizin yorumlarına bakıyorum.
0: 13 yaşında bebenin yapacağı yorum beter olur lan. Her şeye öyle diyorlar ya onlar. Allah kahretsin hepiniz.
1: Ya bir tane hak veren yok, o yorumların yanında olan yok.
0: Yok.
1: Doğruluyor. İyi ki o cezaları kesiyorlar. Daha fazla kessinler diyenler var. Dinleyicilerimize bakıyorum. Bir tane aksi yorum görmüyorum şu anda. Nerede bunlar, bu tayfa?
0: İşte bu tayfa bir şeyin altında.
1: Sosyal medyada
0: takılıyor. Sosyal medyada da altında duruyorlar.
1: Gizli.
0: Gizli. Gizli
1: yumurta kapaklı profiller.
0: Tabii onlar işte.
1: Kendini bilmiyorlar. Kendini açığa çıkarmayanlar.
0: Öyle işte.
1: Gelin arabasına da ceza yazmazsın be kardeşim. Heh, bir tane geldi. Geldi. Oğlum, bir tane geldi. Pardon.
0: Yazarsın abi, gelin arabası, düğün arabası. Hepsi fark etmez. Kardeşim, ne arabası olduğu önemli bak, değil. Sen... Bunu genellersek orada daha da problemlerimiz daha da azalacak. Bak, bu emniyet şeridini herkesin kullanmasının da önüne geçersek... Buradaki şeylerimiz de daha da, güvenimiz de daha da artacak burada.
1: Şimdi senin akşam eğlencen var diye, sen çok mutlu olacaksın diye, sen türlü aksiyonlara gireceksin diye, halaydan bahsediyorum.
0: Evet.
1: Bunu yapamazsın.
0: Yapmaman lazım. Yapmaman lazım. İşte o da farkında değilmiş, artık farkında olur.
1: Cezalar daha da yükseltilmelidir, Cengiz Bey yazmış efendim. Evet. Niye ömür boyu men etmiyorlar ki ehliyeti, anlamıyorum diyor.
0: İşte vicdan orada devreye girmiş olabilir belki. Vicdansızsın diyor ya. Belki de vicdanından yapmadı.
1: Peki geçtik. Ulan bu... bari eve kadar gitselerdi de sonra bağlasalardı arabayı.
0: Polis eskortla. Eskortla.
1: Gideceğini seni kadar götürelim. Ama bunu almak zorundayız.
0: Üzücü oldu tabii. Damat açısından, gelin açısından indiler, araba değiştirdiler falan. Bayağı bir...
1: Adam 110'la gidecek yerde 180'le radara giriyor. Bir ya. De polise beddua ediyor diyor Ahmet.
0: Var, öylelerini de gördük, doğru. Öylelerini de görüyoruz.
1: Yani öbür gün gelin arabası süsleyip süsleyip... evet bak, Ece yazmış diyor ki... ceza kesilmediğini, bak plakanın plaka kapatıldı diye.
0: Hemen biz hemen.
1: Ya gelin arabası, aman ne olacak diyoruz ya.
0: Evet.
1: Diyorlar ya bazıları. Yarın öbür gün gelin arabası gibi süsleyip bomba koyup patlatsalar, plakayı alamazsan ne olacak diyor.
0: Bitti.
1: Ya da suç işlese gelin arabası.
0: Plaka yok ortada abi.
1: Profilinde, evet. Bunun önüne geçmek için uyuşturucu kaçakçıları gelin arabası kullansın o zaman diyor. Mantıklı mı diyor Safa?
0: Bak. Aynı bravo.
1: Aynı kafa.
0: Bravo, aynı kafa. Bravo, helal olsun.
1: Evet.
0: Kapat plakayı, devam et. Öyle bir dünya yok.
1: Hadi damat bilmiyordu. Arabayı süsleyen çiçekçi de mi bilmiyordu bunu?
0: Abi çiçekçi parasına bakar. Oraya artı 2000, 3000, 5000 daha koyacak abi.
1: Mesela benim. Ben şimdi damadım.
0: Tamam.
1: Geldim, arabayı süsleyeceğim.
0: Evet.
1: Çiçekçiye geldim. Kolay gelsin.
0: Eyvallah abi, hoş geldin, buyursunlar.
1: Eyvallah, sağ ol. Abi arabayı bir süsleyelim. Abi düğünümüz var.
0: Senin randevu vardı değil mi?
1: Evet evet. Heh,
0: tamamdır sağ abi. Ikide. Hoş geldin ya, hayırlı olsun.
1: Sağ ol, sağ ol.
0: Hayırlı
1: sağ ol,
0: olsun. Eyvallah. Nasıl yapıyoruz abi, söylediğin gibi?
1: Abi aynen.
0: Her şimdi, yerini.
1: Yalnız bir şey söyleyeceğim.
0: Gelin gibi yapıyorum.
1: Evet ama plakayı kapatma diyorlar. Böyle bir şey duydum ama yani.
0: Kim diyor abi?
1: Yani ne bileyim öyle.
0: Hurafe, hurafe abi.
1: Plakayı açıp mı tutsak
0: hurafe
1: acaba?
0: Hurafe yok mu be abi? Ne alakası var? Yıllardır yapıyorum be abi. Bak bu semtin komple gelin arabalarını
1: eyvallah,
0: ben yaptım.
1: Eyvallah tamam, top
0: sende. Hep görüyorsun bak, bizim Hakan abi vardı geçtiğimiz hafta. Evet. Evlendi. Onun da plakayı ben kapattım.
1: Eyvallah
0: onun
1: tamam.
0: Onun da plakayı ben kapattım.
1: Yapalım o zaman.
0: Tamam, onu yapıyorum. İyice kapatıyorum, iyice örtüyorum.
1: Komple kapat.
0: İyice örtüyorum.
1: Komple kapat.
0: Tamam, camlara film çekiyor muyuz?
1: Çek film çek, camlara tamam. Film çek.
0: Biraz... Öne mutluyuz, arkaya evleniyoruz yazıyorum.
1: Yok, öne evleniyoruz, arkaya mutluyuz.
0: Tamam, önden evliyiz, arkadan mutluyuz.
1: Mutluyuz, evet.
0: Tamam, yazıyorum.
1: Sağ ol. Ben gideyim mi, bekleyeyim mi, ne yapayım?
0: Neon mu yapayım bunu? Neon yapayım mı?
1: Neon yap.
0: Fosforlu.
1: Biraz da arabayı indir.
0: Basayım mı?
1: Basıyorum.
0: Basıyorum, bozar mısın?
1: Bas.
0: Tamam, şu. 4 saate gel al abi.
1: Eyvallah, tamam. Teşekkür ediyorum. Yalnız şu plaka işi biraz korkuttu. Ben bir Google'a bakayım da bir dakika.
0: Sen bak abi, ben bekliyorum seni. Ben bekliyorum, içerideyim.
1: Abi emniyetin sitesinde yazıyor ya.
0: Abi plakayı kapatma. Komple site onlar, gerçek değil.

0: Gerçi kopya site. Kopya site. Biliyorsun kopyalarını yapıyorlar siteleri.
1: Doğru evet.
0: Kopyalarını yapıyorlar. Şimdi gir oraya bak. Dikkat et girme.
1: Tamam.
0: Linke tıklama alırlar valla. Bankanın kartını boşaltırlar.
1: Tamam eyvallah. Teşekkür ederim.
0: 4 hours later.
1: 4 saat sonra.
0: Buyur abim. Hazır araba.
1: Sağ ol.
0: Şöyle bir bak abi, bir yerinde sağında solunda eksik varsa hemen halledelim.
1: Havalı görünüyor yalnız.
0: Güzel yaptık abi. Her yerini kapattım. Her yerini vallahi kapattım.
1: Güzel oldu.
0: Hiç görünmeyeceksiniz.
1: Borcunuz içeride. Ne bu arada?
0: Borcun abi bakıyorum hemen. Şöyle plaka, evleniyoruz, mutluyuz. Şöyle 48 film camda 17.
1: Eyvallah.
0: 63 bin TL. 63. Sen mahalle çocuğusun. %2'lik indirimle 62.500.
1: Tamam şöyle karttan şey yaparsan.
0: Eyvallah yaparsan. Abim hemen çekiyorum.
1: Sağ olasın.
0: Bakiye yetmedi abi.
1: Yetersiz. Şu karttan çeksen.
0: Tabii abi onu aldım hemen. Şöyle.
1: Şöyle yapalım ama düğünden sonra geleyim mi ben?
0: Abi
1: çeyreklerle geleyim.
0: Abi sökmem lazım o zaman.
1: Tam plakaları sök sadece.
0: Plakaları mı?
1: Hı.
0: Yok abi hepsini sökmem lazım.
1: Oğlum saçmalama düğün.
0: Emek ver abi. 20 binlik çiçek koydum buraya.
1: 20 binlik.
0: 20 bin liralık çiçek koydum.
1: Neymiş ya bu 20 binlik?
0: 20 bin liralık çiçek abi burada. Doldurduk ya her tarafını doldurduk.
1: Şöyle yapayım ben sana kimliğimi bırakayım.
0: Tamam.
1: Dönüşte geleyim alayım.
0: Tamam kimlik olur abi. Biz kimlikle güzel şöyle hırsızlık yaparız. Biz onu düşürürüz orada. Kimliksiz nasıl evleneceksin peki? Nikah memuru isterse.
1: O zaman dur kimliği ben geri alayım.
0: Kimliği al.
1: Senet menet yok mu imzalayayım ben?
0: Senet var. Senet var. Şöyle. Hakan. Getir senedi getir.
1: Acil ara gitmem lazım, devam edemeyeceğiz çünkü reklam süresi geçti.
0: Tamam.
1: Hemen geliyoruz. Kısa abi bir aradan sonra buradayız efendim. Ayrılmayın.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: inan, gelsin Sütaş ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: haliyle Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Tablet istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: şöyle yapıyoruz. Sağ ve sol elimizin işaret parmaklarını
1: burun deliklerimize sokuyoruz.
0: Yok, ağzımızın kenarlarını sakıyoruz hele. Evet.
2: Ağzınızı ikiye mi ayırıyoruz?
0: İkiye ayır.
2: Kendi ağzınızı.
0: İkiye ayır.
2: Ayırdım.
0: Evet.
2: Nasıl?
0: Güzel. Tamam, şimdi bırak.
1: Bıraktım.
0: Dilini çıkar. Çıkar dilini. Sen acaba. Şimdi söylediğimi söylüyorsun.
2: Evet.
0: Dilin dışarıdayken.
2: Dışarıdayken.
0: Mana mini mini monu munu.
2: Mana mini mini monu munu.
0: Güzel. Dil dışarıdayken. Evet.
2: Dil dışarıda.
0: Evet.
2: Evet. Mana mini mini mini munu.
0: Güzel. Munu mana mini mini mini
2: munu. Munu mana mini mini munu.
0: Güzel, harika.
2: Mama.
0: Oğlum gülmeden ciddi bir şey yapıyoruz
2: ama
0: ya.
2: Ama sen gülmek istiyor ya.
0: Nane'nin onununu. Nane'nin
2: onununu.
0: Şimdi at at at at. Tamam yeter. Yeter.
1: Yeter artık. Dilim tam ritmini kazanmış, dur diyorsun.
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Sena şu jingle'ın yerini değiştir, elim çarptı yine ya. Vallahi billahi ya.
1: Alacağı olsun ah terk etti beni şahaneleri. Şişelere vurdum hazır olan.
0: Gençler günaydın, yayınlar, bir şarkım var diyor, yapay zeka ile hazırladım diyor, size göndersem. Tabii gönderebilirsiniz. Önler ama gelsin. Bununla ilgili tanıtımı yakında yayınlayacağız, merak alanı etmeyin efendim. Abi çok canım sıkkın diyor ya. Hiç uyanmak istemedim demiş. Yaktın bizi diyor takımlar.
2: Takımımızdan bahsediyor. Evet. Ya büyük bir ekonomiyi de yok ettik sevgili Yıldırım. Evet, büyük maalesef. Bir ekonomiyi yok ettik, ortadan kaldırdık. Çok televizyondaki üzüldük. Reklamlar, radyolardaki reklamlar, yollardaki afişler, reklam verenler, sabahın köründe kalkıp fırınını açan fırıncılar, ona gelecek poğaça börek almaya çalışan insanlar, bunların hepsini ortadan kaldırdık. Bir de ekonomik tarafı var için.
0: Değil mi?
2: İnanılmaz.
0: Şimdi.
2: Ama kutlamamız gereken de bir şey var sevgili Yıldırım.
0: Söyle.
2: Onu hemen söyleyelim. Voleybolumuzdan, Filenin Sultanlarından bahsettik. Bir de Macaristan'da düzenlenen,
0: evet,
2: Dünya Basketbol Şampiyonası var. Burada Down sendromlu basketbol milli takımımız.
0: Evet.
2: Dünya ikincisi oldu. Buradan bütün hepsini gönülden, canı
0: alkışlayalım, gönülden
2: tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Down sendromlular basketbol milli takımımızı tebrik ediyoruz. Dünya ikincisi oldular.
0: Hatta dijital değil, manuel alkışlıyoruz onları. Manuel alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Yanaklarından
2: işte,
0: öpüyoruz.
2: Bunların maalesef. İşte
0: gerçek bizim çocuklar.
2: Gerçek bizim çocuklar bunlar. Var olsunlar. Yürekleriyle ortaya var koyuyorlar.
0: Şimdi şey açıklanmış. En fazla fake hesap açan ülkeler açıklanmış.
2: Fake ve ilk üçte var mıyız?
0: İlk üçte varız.
2: Ha, güzel. Harika.
0: Şaşırttı mı?
2: Asla.
0: Şaşırtmadı.
2: Asla.
0: Sevgili dinleyenler, biz bunu daha önce size sorduk. Fake hesabınız var mı diye. Yani binlerce mesajdan bir iki tane. Yani bende var yazmış ama. Bakalım. Genel itibariyle yoktu.
2: Yoktu.
0: Fakat
2: yoktu.
0: İlk üçteyiz ya. Birde kim var biliyor musun? Kim? Hindistan.
2: Harika.
0: İkide Brezilya var. Üçte bizim çocuklar. Türkiye
2: bak,
0: var.
2: Bak nerede antikultin bir şey var. Brezilya, Hindistan ve biz bu işin içindeyiz.
0: Dörtte ABD, beş Nijerya, Endonezya, Filipinler, Meksika, Rusya, Azerbaycan diye.
2: Enteresan. ABD'nin de bak bu şey.
0: De
2: o da girmiş, o da.
0: Evet, fake hesap açan var mı aranızda fake hesabı olan? Hadi yine soralım varsa.
2: Hadi.
0: Varsa.
2: Hadi.
0: Sena'nın var, o zaten söylemişti, benim
3: evet,
0: var demişti.
3: Evet, var. İş için kullanıyorum.
2: İkinci
0: iş
2: bir hesap.
0: İş için mi? Bahaneye bak.
2: İkinci bir
0: o
2: hesap.
0: O zaman şöyle yapalım. Bize bahanenizle yazın.
2: Şimdi fake hesap dediğimiz

0: nedir tam olarak? Şimdi Sena'nın bir kendi hesabı var. Fake bir de hesabı. Yanında bir tane daha hesabı var.
1: Evet.
0: Ama buradan kimseye salça olmuyor.
1: Kim olmuyor.
0: Sadece stalk.
1: Hikaye mikaye bakıyor. Stalkluyor. Yanlışlıklarım şeyinden dolayı kendini güvenli bir alana alıyor yani.
0: Güvenli alana bu.
1: Evet.
0: Yani sevgili bir şey yapması gerekmiyordu. Gözlem.
1: Fake hesabı olmayan da yazsın ama. Varmış gibi yazsın ama sebebiyle. Mesela Sena'nın yalanına siz inandınız işte.
0: Yani iş için dedi.
1: İş için.
2: Kendi hesabımdan takip etmek istemediğim profilleri oradan edebiliyorum.
1: Oradan takip ediyorum.
2: İşte görünmesini istemediğim. Hani takip ettiğim bunu görmesinler.
1: Gayet makul sebepler. Gayet inandırıcı.
0: Harika. Bak bende zilyon tane hesap var diyen bir Osman Bey var.
1: Anıl Bey yazmış mesela, haberlere bakıyorum. Fake hesabım var. Bak, haberlere bakıyorum.
0: Bak dört fake hesabım var diyen var.
1: Evet. O açık açık yazanlar var. Onları okumayalım. Hani neden açtığını.
0: Evet bende gördün de var mi? Diyor. Sağa sola diyor bakmak için diyor kullanıyorum diyor. Ben diyor şunun için kullanıyorum sağ, bayram demiş.
1: Direkt isim veren var şuna bakıyorum diye. Evet. Bakayım.
0: Instagram hesabı hiç olmayan var.
1: Okuldaki insanları görmek için kullanmıyorum diyenler de var. Fake hesabım var, haberlere bakmak için bir tane daha gelmiş.
0: Benim X'te var diyor, siyasi paylaşım yapıyorum.
1: Benim yok ama akrabalarımın var diyen var.
0: Bende de var, Eda Taşpınar'a bakıyorum diyor.
1: Bazı hesaplara kendi hesabından bakınca hanım kızıyor diyor. O yüzden fake hesap açtım.
0: Buradan bakma.
1: Hanımın da haberi var mı mesela Talip? Aşkım böyle bakma.
0: Var,
1: fake hesap
0: var ve kızıyorsa bu ilişki bu temellerdeyse harika yani. Sadece bakılıyor sonuçta değil mi? Bir şey yok.
1: Fark ettiniz mi? Gündüz kuşağında dizileri dönen ülkelerin fake hesabı oluyor genelde demiş.
0: Hindistan, Brezilya, Türkiye.
1: Oyun için oyun hesabı bağladım ona demiş.
0: Hakan yazmış. Bende diyor kız hesabı var diyor. Hani o isimle açmış. Hakan'ın çok değişik planları var.
1: Bende de var av için diyor. Av dediği şey mi? Böyle av sayfaları oluyor.
0: Avcılık mı?
1: Avcılıkla ilgili.
0: Neden
1: galiba.
0: Mesela kendi sayfasından niye bu avcılığı takip etmiyor?
1: Bilmem.
0: Ayak izi belli olmasın diye.
1: Karbon ayak izini azaltmış. Av için dediğini anlamadık biz niye demiş.
0: Av için.
1: İnşallah avlanmazsın ama gidip. Sosyal medyam yok.
0: Yok. İşim olmaz böyle şeylerle.
1: Bir arkadaş için açtım, o kullanmayınca ben kullanıyorum.
0: ortak fake hesabımız var.
1: Bir arkadaşa bakıyorum.
2: Kuzenim açmış.
0: Üç yazanlar farklı fake hesabım var. Hepsini farklı amaçlarla kullanıyorum diyor.
1: Birkaç kez yanlışlıkla beğenmemem gereken şeyleri beğendim. O yüzden mecburen açtım.
0: Beğeni geri alınca da görünüyor muydu acaba?
1: Tabii.
0: Yanlışlıkla beğendin geri çektin mesela.
1: Gidiyor abi, mail bile gidiyor beğendi
0: tamam, karşı
1: diye.
0: Tarafa gidiyor da seni takip edenler mesela o fotoğrafta onun önüne düştü. Ben bir şeyi beğendim değil mi? Sana da o fotoğraf geldi. Baktın altta Umut Bezgin beğenmiş görünüyor. Ben o beğeniyi geri çekmiş olsam da görüyor musun? Aldı.
1: Onu bilmiyorum.
0: Öyle görünmüyordur muhtemelen.
1: Eskiden bir ortak sayfa vardı. Kim kimi beğenmiş, kim kimi takip etmiş orada gösteriyordu.
0: Orada görünüyordu.
1: Bu kalktı. Şimdi de şey geldi. Bunu arkadaşım beğendi. Niye böyle çıkıyor ya?
0: Çıkıyor, gösteriyor. Ahmet bunu beğendi, bak sen de beğen.
1: Gibi. Bu arada algoritmanızı ne bozuyor onu söyleyelim bilmeyenler için. Ya benim keşfetim niye bozuldu diyorsunuz ya. Sadece sizin izledikleriniz değil, takip ettiklerinizin beğendiği şeyler de keşfetinizi bozuyor.
0: Evet.
1: Sağ ol hocam bu arada.
0: Rica ederim.
1: Sayende benim keşfet çok renkli.
0: yok değil mi?
1: Yok. Saat 8 geliyoruz efendim.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaptığı görüşmeler 18 saat sürdü. İran heyeti ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerin bittiğini duyurdu ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerinde anlaştık dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğunu söyledi. Fidan, her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen dedi. Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda bir kişinin başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle reysen soruşturma başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu konuda suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirtti. Denizli'de bir düğünde 15 yaşındaki çocuk havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle 11 kişi yaralanırken 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Hindistan'da 2 milyondan fazla adayın katıldığı tıp fakültelerine giriş sınavında soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiası nedeniyle ilk sınav sonuçları iptal edildi. Öğrenciler dünyanın en zorlu sınavlarından birine ikinci kez girdi. Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okulun kapalı olmasına karar verildi. Ülkede alarm durumu 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette turuncuya çıkarılacak. Yunanistan'ın birçok adasında kuraklık, artan turizm faaliyetleri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle su krizi derinleşiyor. Yetkililer en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Meclis Dilekçe Komisyonu'na Mayıs ayında 1076 başvuru yapıldı. Dilekçeler arasında kadınların askere alınması, bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi ve herkese ücretsiz internet kotası verilmesi gibi ilginç talepler dikkat çekti.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: 2026 Dünya Kupası H grubu ikinci maçında İspanya Suudi Arabistan'a 4-0 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında Uruguay ile Yeşilburun Adaları 2-2 berabere kaldı. G grubunda Belçika-İran karşılaşması golsüz sona ererken Mısır ilk yarısını geride kapattığı maçta Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4 bitirdi.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 33 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 37 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul ve Kayseri 28, Ankara ve Erzurum 27, İzmir ve Adana 34, Antalya 36, Trabzon 25 ve Diyarbakır 37 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
7: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
3: Show devam eder. Vay be, ilk blok bitti ama sinirden deliye dönmüş durumdayız. Sadece biz değil, Lig Radyo ekibi de aynı. Az önce Sarper geldi, diyor ki abi hiç yayın yapasım yok biliyor musun? Çok moralim bozuk abi. Oğlum ne oldu? Ya abi çok bilmiyorum ya, kendime gelemedim. Oğlum sizin işiniz bu, sizin devam etmeniz lazım. Hadi biz tamam da.
4: İstek, moral, motivasyon. Evet. Onlarda da kalmadı.
3: Abi diyor, çok şeyim diyor, çok sinirliyim diyor. Herkes öyle, herkes. Sadece biz değil, herkes öyle, merak etmeyin. Bu hemen de geçecek de bir şey de değil.
4: Dur, kalacak, bir süre kalacak. Biz kalacak. De beraber devam
3: kalacak.
4: Edecek.
3: Kalacak.
4: Hep aklımızın bir köşesinde yıllar yıllar geçse de sevgili Yıldırım, bu zamanları hatırlatacağız.
3: 2002'yi nasıl gururla anlatıyorsak bunu da.
4: Gurursuzlukla.
3: Bunu da öyle anlatacağız, yapacak bir şey yok.
4: Fatih Bey, şey, uygulamamızı güncellemek için sevgili Yıldırım, onu bir hatırlatırsak eğer.
3: Söyleyelim.
4: Alem FM uygulaması.
3: Alem FM uygulamamızı özellikle iOS kullanıcıları güncellesinler. Evet. Alem FM uygulamalarını.
4: Orada bir alem portal yapıldı. Emek yapıldı lütfen. Lütfen sevgili Yıldırım, orada bir emek var. İnsanlar çalıştı. Yüzlerce insan bu portalı hayata geçirmek için uğraş verdi.
3: Tamam oğlum, yeterli.
4: Server kirası veriyoruz. Biraz bahsedin.
3: Tamam.
4: Olmuyor ama ya. Bunlar senin benim maaşımdan kesiliyor.
3: Tamam. Alem FM uygulamasını güncelleyin, Alem Portal'ın tadını çıkarın.
4: Evet, orada altta sekme var, en sağdaki sekmeye bir girin.
3: Bir bakın.
4: Sekme nerede gözüm?
3: Fake hesabınız var mı diye sorduk, sebebiyle beraber bize yazın ama. Yani yoksa da var gibi yazın. Şey gelmiş, oğlumla oradan videolar izliyoruz.
4: Araba videoları.
3: Araba videoları izliyoruz. Yersen.
4: Ben diyor yanlışlıkla göndermemem gereken bir fotoğraf gönderdim. O yüzden fake hesap açtım artık diyor. Rahatım diyor.
3: Amerika maçı tahmini alabilir miyiz diyor hocamızdan.
4: Yok Enes, abi yok.
3: Yapma.
4: Biz iki, yok
3: İyice salarlar mı hocam yoksa?
4: Biz iki maçta da tahminlerimiz yaptık. Maç başında ikisinde de tutturamadık. Atladık. Asla yanından bile geçemedik. O yüzden Amerika ile ilgili bir tahminde bulunmak istemiyorum. 5-0 yensek ne olur, 10-0 yensek ne olur bu saatten sonra?
3: Hiçbir şey olmaz.
4: Hiçbir şey olmaz. Hiçbir yani olmaz. Tatmin etmez bizi. Hadi bir son bir bilmem ne diyorlardı. Son bir ne de neydi o? Son bir bilmem ne. Bir şey vardır ya, bir söz var ya.
3: Ney
4: ya? Son bir dans mı? Son bir bilmem ne mi? Bir şey var ya ya.
3: Bilemedim.
4: Son bir bilmem ne ya o? Ya biliyorsun onu sen.
3: Vallahi bilmiyorum ya.
4: Senden son bir şarkı istiyorum yeğen. Hani ha? Son bir şarkı be diyorlar ya, hani son bir şarkı.
3: Ya 10-0 olsa da ağlamazlar
4: gönlümüz. Bu son bir şarkı bitti değil yani. Hani bitti, artık bitti. Bizim için bir şeyi yok.
3: Abi 4 tane farklı hesabım var diyor, sosyal medya hesabım. Yatırım için açtım, ileride belki değerlenir diye. Hani o isimlerle hesap alamam diye. Bunu niye sorduk dinleyicilerimize, kaçıranlar için söyleyelim. Haberde diyor ki dünyada en çok fake hesap açan ülkeler içinde ilk 3'teyiz. Orada.
4: Bunu söylemişler.
3: Evet efendim.
4: Hindistan, Brezilya, Türkiye.
3: Aynen öyle. Liste böyle.
4: Baktık dinleyicilerimizin var mı diye. Çoğunlukla sevgili Yıldırım şu anda var gözüküyor bak. İstatistiği dinleyicinin önüne koyunca herkes döküldü.
3: Dışarıdan nasıl gözüküyorum diye fake hesap açtım diyor.
4: Aile
3: bakıyor. Çok iyi.
4: Aile gidiyor.
3: Ulan bari gol atmasalar Amerika maçında da, turnuvada gol atamayan takım olarak rekor kıralım diyelim. Tarihimiz tarihe geçsin diyor.
4: Evet, geçtikse en erken gol yiyen takım olarak tarihe geçtik. Bir de öyle geçelim.
3: Kuzenimi işletmek için fake hesap açtım. Farklı şehire randevuya çağırdım. Geldi diyor.
4: Hesabı kapattım demiş. Karşısına çıkmış mı peki, hesabı kapattın? Bilmiyorum. Muhtemelen çıkmamış.
3: Hasan bir arayabilir miyiz seni Hasan?
4: Muhtemelen karşısına çıkmadı abi hesabı kapattığına göre. Uzaktan ayy. Seyretti ya. Ne zaman ulan acaba açıklayacak? Ben bunu merak ediyorum.

0: Yazık ya.
1: Boş iş yazanlar var efendim. Boş o kadar yazmış ama.
0: Beyler
1: boş
0: kime iş. Göre fake diyor? Hani
1: abi kendi profilinin dışında
0: başka bir profil açmak, başka evet, bir isimle
1: bir şey paylaşmayan, post paylaşmayan, hikaye çıkmayan,
0: sıfır gönderi mesela.
1: Sıfır gönderi olan, kimseyi takip et. Ya öyle boş boş işte, boş hesap.
0: Boş fake hesap.
1: Evet. Fake hesaptan kendime like ve yorum atıyorum diyor. Bu yüzden açtım demiş.
0: Bir beğeni bir beğenidir diye yola çıkmış.
1: Aynen öyle. Cumartesi günü tutun balık bayağı büyüktü, helal olsun demiş Muhammed. Sağ ol Muhammedciğim, çok teşekkür ederiz. Programın girişini onunla açtık zaten.
0: Durdurdu.
1: Turna tuttuk, turna.
0: Turnayı yakaladı.
1: Hayatımın ilk turnasıydı.
0: Yayına buradan katılıyoruz Alihan. Doğru doğru yerdesin.
1: Haiti ile beraber ülkemizin golü ve puanı yok. Evet konuştuk bunu efendim.
0: Ya bu yeşil burun adaları Uruguay'dan da puan aldı arkadaşlar. 2 puanı var grupta.
1: Ne altaymış arkadaş ya.
0: Ya işte gördünüz.
1: Peki. Hadi ver bir haber.
0: Hadi veriyorum. Sevgili Yıldırım, hani geçtiğimiz gün sayısal lotoda yok büyük ikramiye kaçtı bilmem neydi falandı filandı demiştik ya, süper loto mu sayısal loto mu artık neyse.
1: Çıktı birine.
0: O 1 milyar 98 milyon TL. Adıyaman Çahta'dan bir kişiye isabet etmiş. 1 milyar 98 milyon TL.
1: Vallahi 100 yılın klişesi bir soru var da sormayacağım onu ya.
0: Ney?
1: Hani size çıksa ilk yapacağınız var ya. Artık onu sormayı bıraktık çünkü evet yalan yani. Söylüyorsunuz. Daha önce sorduk bunu. Hepiniz yalancısınız.
0: Yok ya.
1: Yok çeşme yaptırırım. Yok fakir fukaraya yardım ederim. Ondan sonra çiğ köfte şubesi açarım.
0: Bir tane. Bir kişi de hul harca harcarım 3 seneye.
1: Yalan dolan abi.
0: İstifa etsin mesleğime geri dönerim demedi be.
1: Evet. Senacığım ne yaparsın? 1 milyar lira. Bak 1 milyar lira.
0: Bak 1 milyar 100 milyon lira. Hadi kesinti olsun busu 859 milyon lirası
2: bir
0: var.
2: Bir sürü ev alırım, kiraya veririm, otururum.
1: Bu. Oturum. Sen bir yorum yapmıştın ya bu aylar evvel bununla ilgili. Ne demişti? He, çok zengin olduğunuzda ilk tabii yapacağınız şey nedir diye
2: doğdum,
1: sormuştum.
2: Doğdum büyüdüm mahalleye giderim. Fotoğraf çekilirim onlarla.
1: Hava atarım orada demişti.
2: Ben geldim.
1: Onu niye best of yapmadın ya?
2: Verdin mi? Sırada.
0: Var mı?
1: Ha verdin mi?
2: Tabii.
0: Aa, best of. Tamam.
1: Kesinlikle best of'luk
0: tamam.
1: O yani.
0: Tamam.
1: Müthiş, çok güzel bir cevap. Bak unutmamışız onu. Evet sormadık ama dinleyicilerimiz biz sormadan yazmaya başladı. Hani o para size sizin olsa ne olurdu diye. Ay'a gidilirse eğer basarım parasına Ay'a giderim demiş.
0: Bak bu Adıyaman'daki abi için bir yorum var. Diyor ki bir sürü çiğ köfteci şubesi açar mı acaba? Adıyamanlı Serkan çiğ köfteci.
1: Etrafımda bir tane fakir bırakmam.
0: Herkese 1 milyon veririm.
1: Herkese bir...
0: İsmail ne yapıyorsun ya? İsmail...
1: Çatır çatır yerim. 57 yaşındayım. Daha ne kadar yaşayacağım? Bulmuşum bu yaştan sonra parayı, çatır çatır yerim. Nimet Hanım yazmış efendim.
0: 81 ilden birer ev alır gezerim diyor. Hepsini tek tek kiracıları gezerim.
1: Borsadan hisse alırım. Ya ne borsası be kardeşim. Artık 1 milyar liram var. Ne borsası ya?
0: Bitti, borsa mı kaldı ya?
1: Sen bir balinasın artık.
0: Bir de hisseleri de yazmış.
2: Sarı sayfadan çıkmam. Ne varsa lazımsız bakarım.
1: Bağkur'a yatırırım, emekli olurum. Köy ev yaptırırım.
0: Bak işte Cihan bu, kendime bozarım demiş Cihan.
1: Abi gerçek dinleyiciyi severiz.
0: Bakkallardaki borç defterlerini sıfırlardım.
1: Size bence saç ektiririm.
0: Yok ben istemiyorum onu. Yok abi yok.
1: Aa, sen şeydin değil mi?
0: Yeter bir kere yaptık, evet, tamam. Doğru.
1: Sayarım diyen var. Bursaspor'a yıldız transfer yaparım.
0: Bak gördün mü? Nasıl yürekten ve gönülden bağlı bir Bursaspor taraftarı.
1: Evet. Boşanırım yazan var.
0: Evet herkes de boşanıyor ya. Yazanlar da hep erkek ya.
1: 6 yaşında oğlum Kerem dedi ki kendimin robotunu yaptırırım okula gönderirim.
0: Ya Kerem. Kerem ne oldu Kerem?
1: Kerem daha çok erken ya oğlum. 6 yaşında ne...
0: Kerem bunları aynısından benim evde de var senin gibi Kerem.
1: Bir çocuklar niye okula gitmek istemiyor?
0: Bir tık büyüğüm bende var, sürekli okul pazarlığı. Gitmesem bugün gitmesem 4 gün gideceğim yemin ederim diyor. Mesela baba cuma gitmeyeyim vallahi önümüzdeki hafta 5 gün. Ya oğlum niye okul pazarlığı var? Bak Kerem de aynı. Robotunu yaptırmak istiyor.
1: Sevmiyorlar ya.
0: Nasıl illallah ettiler okuldan.
1: Ya biz de sevmiyorduk ama gidiyorduk kardeşim. Böyle laflar edemezdik anaya babaya.
0: Ne oldu Kerem, okul sana bir şey mi vermiyor? Okulda eğlenmiyor musun? Okul güzel.
2: Bir de sürekli söyleniyorlar ben okula gideyim. Ben işte odamı toplayayım.
0: Aynısı.
2: O ben oyun oynayayım. Her şeyi ben mi yapayım?
0: Her şey siz ne güzel. Oh diyor bütün gün diyor rahatsınız.
1: Oğlum bu şeyden işte ya. Bu neydi? Ne yüklemesiydi? Ya? Ne yapıyorlardı?
0: Bu folik asit mi?
1: Folik asit.
0: Onların etkileri mi bunlar?
1: Yan etkileri. Nedir, vallahi yan etkileri ya.
0: Dünyanın bütün yükü omuzlarında gibi davranıyorlar ya.
1: 1 milyar lira bana çıkarsa TikTok'ta hediye atarım yazan çıkmadı mı demiş. Gürdeniz yazmış.
0: Yok abi, TikTok'ta hediye atanlar borçla yapar. Hepsi batar. 100 bin 200 bin içeri girer. Ben, Alim Efem'i satın alırdım diyor.
1: Ben de zevkinim artık lan diye bağırırım. Bu parayla borsada balina değil anca Yunus olursun demiş. 1 milyar lira ya az para mı abi?
0: 1 milyar lirayla olursun abi, olursun. Abi Türkiye'nin zengini 5 milyar ya.
1: Zenginin,
0: hesabını yap yani.
1: Zenginin zengin arkadaşı olur, tüm fakirleri hayatımdan çıkarırım. Allah'ım beni sına, Allah'ım beni dene.
0: Evet. Allah'ım beni tart lütfen diye.
1: Yani biz sormadık ama dinleyicilerimiz yorumlarını yazdılar. 1 milyar lira size çıkarsan olur. Bir vatandaşı çıktı Adıyaman Kahta'da.
0: Evet, Adıyaman Kahta'da bir vatandaşı aldı. 1 milyar 98 evet. milyon TL. Osu busu.
1: ABD maçına yatırırım, ikiye katlarım demiş. Abi hiç belli olmaz.
0: Tam tersi yap, 5'e katla. Bize kesin 1'e 5 veriyordur.
1: Abi siz ne yapardınız diyor. Hocam ne yapardınız? Yani gerçekten 1 milyar liranız var. Bugün
0: evet,
1: var.
0: Sevgili Yıldırım, bugün var. Vallahi benim çok büyük hayallerim yok ya. Çok
1: vallahi.
0: Büyük. Hemen ben yurt dışı kaçardım.
1: Nereye kaçıyorsun oğlum?
0: Kaçar yurt dışına.
1: Beni yalnız mı bırakıyorsun?
0: Beraber kaçacağız ama.
1: Ben öyle... bir dakika geliyor muyum?
0: Normal geleceksin tabii, mecbursun. Nasıl gel? Sana bir teklifim var ama. Öyle böyle değil.
1: Gelsin.
0: Heyecanlı kaçış teklifi. Öyle uçağa binip gitme yok. Burada mülteci gibi botla kaçacağız.
1: Niye?
0: Heyecan abi yani.
1: Ya canım.
0: O paranın heyecanını, yakalayacaklar bizi, içeri atacaklar İspanya'da. Kalacağız orada hapishanede. Alcatraz.
1: Alcatraz mıydı?
0: Oraya atacaklar. Sonra diplomatik kriz olacak.
1: Yakalanırız.
0: Biz geri geleceğiz.
1: Helalinden para olmadığı için patlarız oğlum.
0: He, uçağa binsek uçak da
1: uçak
0: düşer.
1: Uçak düşer.
0: O zaman...
1: O paranın ayrını görmeyiz.
0: Göremeyiz.
1: Bence ne yapalım biliyor musun?
0: Abi ne kadar göremeyiz
1: İhtiyaç
0: mesela?
1: İhtiyaç sahibi
0: ne
1: bir radyocuya göremeyiz? Verelim.
0: İhtiyaç sahibi radyocuya. Serdar Gökalp olur mu?
1: Gibi. Gibi.
0: Yani. İkimiz değilsek bu Serdar'dır. Başka yok zaten.
1: Cem abiye veririz.
0: Olur.
1: Cem Arslan'a veririz.
0: Belki emekli olur.

arkadaşlar. Acayip çiftli telli muhabbetine hoş geldiniz. Patla oradan acayip çiftli telli de oynayalım anladın mı de.

0: Ya nerenin çifte tellesi güzel diye bir şey yapmıştık ya, hatırlıyor
1: yapmıştık
0: musun?
1: Yapmıştık, ne çıkmıştı bir de?
0: Bir de ne çıkmıştı Senoş? Bursa mı?
2: Yok, Trakya. Yok.
1: Trakya çıktı. İki balık
0: ne
1: kesirdi
0: galiba. Ne diye aratacağız onu?
1: Bursa Balıkesir miydi neydi
0: bir
1: ya?
0: Bir dakika şöyle.
2: Kafa açan uzman şarkılarına girersen abi kategori olarak hep
0: dur sonra. Bir dakika, ben şimdi şöyle yapayım onu.
1: Evet. Burada yaptık, evet. Balıkesir Bursa mıydı? İkincisini hatırlamıyorum da bir de Trakya'ydı, onu hatırlıyorum.
0: Senoş çıkmıyor valla. Song'da mı, link'te mi?
2: Song'da. Kafa Song'da. Açan uzmana gir abi.
0: Hemen giriyorum. Ya bir tane de Trakya'yı bir dinleyelim ya. Çok canım çekti şu
1: ver
0: anda, biliyor musun?
1: Ver.
0: Vallahi.
1: Yaptığımız anketten sonra hiç dinlemedik.
0: Evet, geldi. Bu ama Bursa, Eskişehir var burada. Başka yok.

0: Sizin en çok sevdiğiniz Bolu çifte tellisiydi diyor.
1: Yok değil.
0: Değildi ya, şeydi. Biz Bolu... Trakya'ydı galiba.
1: Birinci çıkan Trakya'ydı. Burada şey yaptık ya, anket yaptık. Birinci çıkan Trakya'ydı ama iki Bolu,
0: Eskişehir
1: Bursa,
0: de Balıkesir. Çok iyiydi. Eskişehir çok iyiydi.
1: Hepsi birbirinden güzeldi.
0: Bir de Eskişehir'i vereyim. Vereyim bir de Eskişehir'i.

0: da çok iyiydi ya. Eskişehir'de çok iyiydi. He, Trakya'ya atmış. Hazır mısın? Bir de Trakya'yı vereyim.
1: Ver bakalım.
0: Dur bakayım efendim.
1: Gelsin.
0: Bu da Trakya.

0: kafa açan uzman.
1: Nasıl? Nasıl?
2: Çok güzel. Ver bir Sakarya çiftetelli.
1: Sakarya vereyim mi Sakarya?
2: Ver Sakarya.
1: Bir de Sakarya veriyorum. Hazır mısın çocuklar?
2: Ver bir Sakarya gelsin.
1: Geldi, Sakarya geldi. Bu da iyiydi, hatırlıyorum ya.
2: Güzel
1: da
2: abi, çok hepsi iyiydi. Birbirinden güzeldi. Zor seçtik ya burada dinleyicilerimizle beraber.

0: Trakya 1, Eskişehir 2, 3 Bursa olmuştu diyor. Bak Sena notunu almış hemen.
1: Notlar geldi.
0: En iyisi Aman'ın Yargıtay Şitetellisi.
1: Bak bugün de bir Yargıtay haberimiz var gene.
0: Neymiş?
1: Gene bir Yargıtay haberimiz var. Bak Yargıtay'ı hatırlattı. Yine Yargıtay yine şaşırtmadı sayın dinleyenler.
0: Ver bakayım.
1: Yargıtay sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek evini ihmal eden kocayı ağır kusurlu buldu.
0: Ağır kusurlu bulmuş.
1: Yeni bir haberimiz Yargıtay nefes alan kocayı kusurlu buldu demiş.
0: Beyler haberiniz olsun.
1: Sürekli kahvehanede vakit geçirirseniz ne yapıyor Yargıtay? Ağır kusurlu buluyor sizi, dikkat edin.
0: Amanını Yargıtay'ım, canım da Yargıtay'ım. Sen bir yerde şey demiştin, aşkım Yargıtay'ım.
1: Aşkım Yargıtay'ım. Biliyorsun o yıllık izinlerle alakalıydı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe komisyonuna gelen bazı başvurular var.
1: Evet.
0: Ya bazıları saçma sapan da.
1: İlla ki tabii canım, her zaman akıllı başlı insanlar yazmıyor.
0: Diyor ki düğün nişan organizasyonları yasaklansın.
1: Niye mesela?
0: Sahiplenilen kedi köpeklerden yıllık vergi alınsın.
1: Bu iyi bir şey değil mi ya? Niye vergi alınıyor ki? Sahiplenmiş
0: saçma
1: aile.
0: Saçma sapan bir şey işte. Bedelli askerlik ücreti taksitlendirirsin.
1: Mesela tamam. Yani hani bir nebze anlayabilirim bunu, anladın mı? Yani çok yüklü geliyor. 3 taksit en azından sayın devlet.
0: Sigara ve alkol kullananların sağlık giderleri devlet tarafından karşılanmasın.
1: Ya bu çok yani çok.
0: Çok acımasız.
1: Çok acımasızca yani. Bu Nazi Almanya'sında yapılmadı ya.
0: 20 yaşındaki kadınlara zorunlu askerlik getirilsin.
1: Erkekler de doğursun. Orta diye yani.
0: Uzun yıllar evli ve çocuklu ailelere ÖTV'siz araç desteği.
1: Ha tamam mesela.
0: Bak bana bu çok mantıklı
1: atıyorum,
0: geldi.
1: 20 yıldır üzeri evlidir. 2 ve üzeri ÖTV'siz. Çocuk vardır. Bir şeyler vardır. ÖTV'siz araç.
0: Boş konut vergisi.
1: Olabilir, mantıklı. Olabilir, ben katılıyorum bunu her zaman. Bazılarının çünkü 25 tane dairesi var. 30 tane dairesi var. 50 tane dairesi olan var.
0: Şunu da anlayamadım.
1: Bir yıl boş duruyor.
0: Şunu anlayamadım. Heykel yapımı yasaklansın.
1: Heykel yapımı.
0: Ne bu?
1: Putlar, putlaştırmayla alakalı herhalde bir dini hassasiyet midir? Bilmiyorum ki, aklıma o geldi.
0: Ya bu
1: bir
0: ne?
1: Anda aklıma şey geldi ya. Pargalı İbrahim'in...
0: Kendi heykelini yaptı.
1: Kendi heykelini yapması. Arkasında Kanuni'nin onu dinlemesi. Aklımdaki o sahne belirdi.
0: Heykel yapımı yasaklansın. Başka ne var?
1: Uzun yıllardır evli olup çocuğu olmayana...

0: çocuksuzluk vergisi getiririz.
1: O yok, uydurma oğlum. Öyle bir şey yok.
0: Senden vergi alacağız. Fatih Bey'den alacağız.
1: Evlilik aşırı zorlaştırılsın. Bunlar dinleyicilerimizin ekledikleri.
0: Evlilik aşırı zorlaştırılsın.
1: Evet. Dinleyicilerimiz bunları ek yapıyor.
0: Patates kızartmasının kalorisi alınsın.
1: Var mı ekleyen? Bu nedir abi ya? Peki. Dur bakayım. Sosyal medya ile ilgili genelde yazılmış.
0: O yasaklansın, bu yasaklansın.
1: Evet. 40 yaş üstü giremesin.
0: Çok kilo verenlere deri toparlama ameliyatı ücretsiz olsun. Kim yazdı acaba?
1: Sena'cığım, sana yazmışlar. 50 yıl üzeri radyo programı yapanlara programcı vergisi gelsin. Yeter artık Cem abi demiş.
0: Dayılık bitsin, dayı yeğen ilişkisi çöksün, ortadan kaldırılsın lütfen diyor. Bayram ne çekti acaba?
1: Ukrayna'ya uçuşlar bedava olsun.
0: Trump'ın dediği gibi.
1: Trump ne dedi ki dün? Ne dedi?
0: Ukrayna ile aramız iyi değil ama kızlar güzel diyor.
1: Ya dün ağzını da bozdu. Saçma sapan şeyler
0: evet,
1: söyledi.
0: Evet, toplantıda heyete karşı.
1: Dam ne demiş? Dam. Bu yok, bunu okumayalım. Bunu geçelim.
0: İş. Evlilikte deneme süresi olsun. İşe alımlarda olduğu gibi diyor. 3 ay diyor birbirimizi deneyelim.
1: Kümes gibi küçük daire inşa edilmesi yasaklansın. Yıllık izin 1 yıl olsun. Hani 1 yıl çalışalım, 1 yıl dinlenelim. Geçen sene dinlenen de bu yıl çalışsın. Dönüşümlü nasıl?
0: Ahmet şey yazmış. Kaynananın anne statüsü kaldırılsın.
1: Nasıl yani?
0: Kaynana kaynana olarak kalsın.
1: Anne demeyelim.
0: Bir...
1: Evlenirken 3-4-5 yıllığına evlilik akdi gerçekleşsin.
0: He, yılın sonunda istendiğinde uzatıp futbolculara şey yapılıyor, sözleşme yapıyorlar ya.
1: Onun gibi.
0: Onun gibi.
1: Düğünlerde tam orta oyununa çıkılacağı zaman birden kesilen müzik yasaklansın.
0: Abi taraftar şakaları yapmayın. Burada okuyoruz, ondan sonra küfür ediyorlar.
1: Evet ya, mesela yazmışsınız oraya, okuyoruz. İşte bir tanesi şey demiş bir dinleyicimiz.
0: 5 yıl erken emeklilik diyor Fenerbahçe taraftarına diyor.
1: Yıpranma payı. Yani
0: yıpranma payı olarak diyor. Bunu okuyoruz, ondan sonra bir
1: biz demiyoruz bunu. Bunu dinleyici diyor. Evet. Kerem Aktürkoğlu milli takıma girmesin. Kilo verenler bir daha kilo almasın.
0: Kayınçoların hepsini içeri alsınlar. Ege'nin kıyıları denize paralel olsun.
1: Yurt dışından ülkeye kesin dönüş yapanlara kurulu düzeni bozma vergisi getirilsin. Bir erkeğin 3 gün eve gelmemesi...
0: durumunda?
1: 3 gün okey'e gelmemesi yasaklansın. Anlamadım.
0: Onu karışık olmuş.
1: Evlenenlerden adli sicil belgesi, adli rapor.
0: Evlilikte 15 yıl dolduranlara tazminat verilsin. Abi milli takım oyuncularını taraftar anketle seçsin diyor. Ne?
1: Vallahi olur biliyor musun?
0: Bak inanılmaz bir şey olur ya. Defansa oyluyorsun böyle. 20 tane defans oyuncusu, 20 tane orta saha, 20 tane kanat, 20 forvet. Forvetimiz yok gerçi memlekette de.
1: Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey niye olmuyor abi? Milli takım niye bir tane teknik direktör şey yapıyor?
0: Yönetiyor diyorsun. Yönetiyor. 2-3 tane mi olsun?
1: Evet abi.
0: Ben milli takıma Sergen Yalçın'ı istiyorum ya. Tam onun işi.
1: Diyorsun.
0: Valla rahat iş ya. Senede en fazla 8 maç.
1: Kafa rahat.
0: Kafa rahat. Bir gün İspanya'ya gider, akşam yemeğini yer.
1: Necip Fazıl yazmış. Ciddiyle yazacağım abi ben demiş. 2 yıl üst üste ekilmeyen tarlalara el koyulsun. Bununla ilgili bir çalışma vardı galiba ya.
0: Vardı,
1: okumuştuk,
0: vardı.
1: Biz bunu okumuştuk.
0: Ama şu an uygulanıyor galiba benim bildiğim.
1: Yunanistan Türkiye topraklarına bağlansın. Beylikdüzü'nden Amerika'ya metro istiyorum.
0: Bu çok büyük bir proje. Bu büyük bir proje. Forvetimiz Melisa Vargas olsun abi, nasıl yok diyor. Orada da oynar değil mi?
1: İki tane yardımcı antrenör var zaten demiş efendim milli takımda.
0: Yok, bu yardımcı istemiyoruz biz ya.
1: Ya yok ya, onu demiyorum.
0: Hepsi
1: ya.
0: Milli takım teknik direktörleri değil, 4 kişi sayacağız mesela Montella ile.
1: Gibi. Atina 82. Milli takım hocası yabancı olmasın.
0: eniştelere ekmek bağlansın.
1: Şimdi
0: evlilikte yıllık izin olsun diyor.
1: TBMM'ye gelen dilekçe komisyonuna gelen başvurulara ekti bunlar. Aralarından gerçekten bazıları ciddili, güzel. Bazıları da şakalı ciddili. Ulan olur mu olur?
0: Uğurcan Çakır artık panayırlarda kaleye geçsin diyor.
1: İstanbul'da yaşayanlardan vergi alınsın. Mesela bu olur. Bu uygulanmalı mesela.
0: Uygulanabilir bir şey.
2: Evlilik için yıllık izin söylendi ya, ona çok güldüm. Aşkım bu hafta iki gün kullanabilir miyim?
1: Cumartesi düşüyor mu aşkım?
0: Düşüyor, cuma alırsan iki gün düşüyor.
1: İstanbul'da arabalara tek kişi binilmesin. Binildiğinde ceza yazılsın. Böyle bir öneri.
0: Ya bilmiyorum bunu ya.
1: Bu çok...
0: Yani o zaman şey, kaçak taksici korsan yapmamız lazım beyler. Yani sabahın altısında evden çıkıp geliyorum buraya. Kimle geleceğim?
1: Dur bakayım. Hani İzzet vardı bayağı... Hani İzzet vardı bayağı gömüştüğünüz adamı.
0: Evet.
1: Bence şimdi özrü hak etti.
0: Özrü hak ettik. Sabah hakkını diledik. Helal etsin dedik.
1: Hatta cumartesi günü yayınında da özür diledik.
0: Helallik bile istedik. Yanlış yaptık İzzet dedik. Bir İtalyan için bir Türk'ü harcadık dedik.
1: Vallahi öyle.
2: Amcası olan çocukların babalarının hesaplarını çocuklar yönetsin.
0: Vasiye olarak atalım.
2: Vasiye olarak.
0: Çünkü amcalar, amcalarımız.
1: Üç erkek çocuğu olan aileye ekstra aylık maaş bağlansın.
0: Çok mantıklı. Bence bak, üç erkek çocuğu sadece de sadece maaş değil ha, başka şeyler yapılmalı.
1: Ne gibi?
0: Üç erkek çocuğu olan aileye ev yardımı, araba yardımı, yazlık yardımı, okul yardımı
1: yapılsın.
0: Psikolog ve psikiyatrist yardımı ve desteği, bunların hepsi şart.
1: Kısa bir ara, aradan sonra devam. Uygun mu?
0: Uygundur.
3: Alem Portal.
4: Cümle alem şimdi Alem Portal'da.
5: Alem Portal'da.
6: Modunu seç.
5: Müziğini bil.
4: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında. Alemin keyfi yerinde, yine maşallah.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
5: Bursa Next.
6: Pronto, Pronto Tur.
7: Pronto Tur'dan yurt dışı tur.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen ne 11. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Telefon istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor. Şimdi tüm...

0: kaçalım. Görelim günümüzü, görelim ileride. Ne olursak olalım.
1: 8.43. İstanbul'da cillop gibi bir hava var. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz şovun. Uğur Derin Dondurucu'ya da katkılarından dolayı minnettarız. Var olsunlar. Selam olsun Aydın
2: Nazilli'ye. Bir şey soracağım Fatih Bey'e. Aklımda bir soru var.
1: Soracağım.
2: Aklımı kurcalayan, beni karıştıran bir soru sevgili Yıldırım. Mesela bir arkadaş grubuyla 8-9 kişi düşün. Hmm. Yemeğe çıktınız. Hmm. Sen de karnın aç değil, tok gitmişsin. Hmm. Bir kahve içtin. Herkes yedi içti.
1: Herkes yemek yedi içti.
2: Sen bir tek kahve içtin, üzerine bir çay içtin, o kadar. Tamam mı? Hesap geldi. İçinden biri dedi ki bir tane...
1: bir tane süper zeka.
2: Yani süper zeka çıktı, dedi ki hadi beyler hesabı da Umut ödesin dedi. Ya da işte Fatih ödesin dedi.
1: Öder misin? Sen öder misin? Yoksa Alman usulü.
2: Ben herkes kendi yediğini içtiğini ödesin.
1: Ama orada da delikanlılığa sürdürmemel.
2: Abi son delikanlıların... Nesli tükendi.
1: Anladım.
2: Nesli tükendi, kalmadı. Olsaydı ABD'de görürdük.
1: Yapıştıracaksın illa.
2: Ben asla var mı biliyorsun? Öderim. Böyle tipler çıkıyor sevgili. Şaka da olsa insana böyle titreten bir tipler çıkıyor.
1: Öderdim ya ben.
2: 8 kişi yemek yedi orada. Sen bir kahve içtin ya. Niye ödüyorsun?
1: Öderim abi ya. O ortamda şimdi hani hesabı da Fatih ödesin demişler. Öderim ya.
2: Ödersin.
1: Öderim.
3: Ben de önce kendime yemek söylerim.
1: Bari ben de yiyeyim. Oturun abi, hemen kalkmıyoruz.
2: Bu şey gibi oldu. Madem oldu.
1: Madem ben ödeyeceğim.
3: Öderim ondan sonra.
2: Bu ne gibi oldu biliyor musun Sena'nın dedi. Yani dörtlü masa kurmuşsun, okey oynuyorsun. Yancı tost yiyor ya. Deliriyorsun. Ver bana da bir tost ya. Sürekli çay içmişsin çünkü sen orada.
1: Sevgili dinleyiciler, öder misiniz yoksa Alman usulü yapalım diye arıza mı çıkarırsınız? Ne yaparsınız yani?
2: Ben de maalesef öderim diyor Ahmet. Öderim. Mesela. Bak maalesef öderim diyerek, yani muhtemelen hani o da Efeli'ye şey yapma, kara leke sürdürmemek adına.
1: Evet, masada karşı cins var mı ona göre.
2: Bak ya, yazık lan.
1: Öderim. Ödemem, ne ödeyeceğim? Öder misin, sabahın bırakırsın.
2: Bunu söyleyene değil mi?
1: Tabii.
2: Bunu söyleyene. Fatih bu kafayla olmaz.
1: Bu kafayla olmaz. Abi ama şimdi... Ne yapayım öyle bir ortamda? Bana lan ödemiyorum mu diyeceğim?
2: Abi öderim diyor maalesef Fahri. Bak ödeyenler çok fazla.
1: Öderim. Ödemem.
2: İşi zorlaştıralım hocama diyor. Kız arkadaşınla beraber gitmişsin. 8 arkadaş, sen de kız arkadaşınla berabersin diyor. Hmm. O zaman öder misin diyor. O zaman
1: bir dakika, o zaman işin rengi değişiyor. Öderim, bir haftada uyuyamam. İsmail ne yazdın İsmail? Nasıl okuyacağız onu
2: İsmail
1: biz?
2: İsmail delirdi bugün ya. İsmail sürekli.
1: Çay tabağının yanına 2 marka atar kalkarım diyor.
2: Önce hesabı bana kitlemeye çalışan arkadaşımı döverim, sonra gider öderim diyor.
1: Öde de yengeden zılgıtı ye demiş. Ben yerim, yediğimi de kitlerim diyor. Oradan kaçarım.
2: Kızı ödetirim.
1: Kızı ödetirim.
2: Ödemem.
1: Sevsen ödemem.
2: Uygulama çalışmıyor derim. Kendi çayımı bile ödemem diyor.
1: Osman diyor ki şaka yaptıkları için yalandan güler geçerim.
2: Niye? Üzerime alınmam.
1: Üzerime hiç alınmam.
2: Yokmuş gibi davranıyorsun.
1: Ondan sonra?
2: Ödemem. Kavga çıkartırıp ortaya da 100 lira atar giderim diyor.
1: Öderim. Ama genelde öderim var, ben öyle gördüm.
2: Ben öderim, daha da o grupla bir araya gelmem diyor. Konuşmam.
1: Cüzdan evde kalmış derim. Tuvalete gider gibi yapar topuklarım. Ödenmez abi demiş, bir kahve içmişim, niye onlarınkini ödüyorum?
2: Ben kız olsam diyor, yanımdaki erkek arkadaşıma bu teklif yapılsa ve ödese diyor, ben bundan evlenecek adam olmaz der, ayrılırım diyor arkadaş.
3: Benim başıma geldi yakın bir tarihte. Bütün hesabı o ödedi. Dedim ki sen ekonomi bilmiyorsun ya, sen ev geçindiremezsin yani, sinirlen.
2: İşte.
3: O da ödesem bir suç, ödemesem bir suç diye.
2: Abi bak, anında ayrılırım demiş.

0: Efendim. Sabaha bırakırım. Kahveciyi çağırır, ortayı buldururum.
1: Yine sen yine espri derim diyor.
0: Ah senin şu şakaların.
1: Böyle böyle bir şey. Öderim, daha sonra o arkadaş grubunun bütün ifşalarını ortaya dökerim sosyal medyada.
0: Şu anda da ödememciler daha fazla bende. Ödemem.
1: Herkes yavaş yavaş kendine gelmeye başladılar. İlk başta öderim dediler. Nerede olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun diyor Alman hesabı abi diyor. Borcu olan, bakiye yetersiz olan kartımı veririm diyor.
0: Peki. Ödemem.
1: Bunu söyleyen arkadaşın telefon numarasını Türkiye'deki tüm tuvaletlere yazarım.
0: Ben de bir soru sorayım size. Çok başarılı bir kariyerim var. Heh. Ama sevgilim başka bir şehirde harika bir iş teklifi aldı. Her şeyini bırakıp onunla gelmeni istiyor. Kariyerini mi seçersin, aşkını mı? Oo, Yıldız Hanım yazmış.
1: Kariyerimi seçerim.
0: Tamam, sorduk dinleyeceğim soru ama vaktimiz kalmadı ya. Bir dakikanız var,
1: bir
0: çok hızlı.
1: Bir dakika içinde.
0: Harika bir iş teklifi aldın. Uzun ama sevgilin de diyor ki yurt dışında ben de harika bir iş teklifi aldım.
1: Ne yapacağız?
0: Benle beraber yurt dışına gel diyor.
1: Herkesin yolu açık olsun kardeşim.
2: Selamet ederim yani. Hoşçakalın.
1: Herkesin hadi yolu açık olsun abi. Kimseyi kimseye...
0: Ama kız diyor ki senin orada çalışmana da gerek yok diyor.
1: Öyle diyor.
0: Ha öyle diyor.
1: O zaman varım.
2: Tamam. O zaman bakacaksan.
1: Çalışmayacaksak varım abi.
0: Tamam, bunun cevaplarına dönüşte bakalım.
1: Tamam.
0: Sevgili dinleyiciler, soru bu. Size müthiş bir şey geldi. Kariyer teklifi geldi. Yani CEO olacaksınız.
1: Öyle bir teklif.
0: Öyle bir teklif.
1: Kız arkadaşınıza da teklif geldi yurt dışından.
0: Kız
1: arkadaşı
0: dedi ki aşkım sen buradaki şeyini bırak. Bana da iş teklifi geldi. Senin çalışmana gerek yok. Gel yurt dışına gidelim. Gider misiniz? Kalır mısınız?
1: Bence kalırım diyen...
0: Elini öyle yapma.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu...

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pronto, Pronto Tur.
4: Pronto Tur'dan yurt dışı

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Fatih. Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Sonuna geldik, bitiriyoruz. Biz soru sorduk az önce. Hani gider misiniz yurt dışına, kalır mısınız? 20 sene önce kariyer teklifi geldi. Ailemden uzak yapamam dedim. Şimdi de gitmek istemem diyor.
2: Gene olsa gene istemem diyor.
1: Ne diyorsun?
2: Kesin giderim. Süper giderim. Öyle bir giderim ki diyor. Çok giderim.
1: Giderim. Giderim. Giderim.
2: Abi bana da geldi diyor aynı teklif. Sevinerek gittim. Tansiyondan çıkışım verildi bir ayda diyor. Hem mevcut işimden oldum hem yeni girdiğim işten. Tansiyondan mı?
1: Kalırım. Eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyidir. Gittik bir de plan tutmadı, kaldık ortada, ne olacak demiş. Abi bir de o var şimdi.
2: Abi
1: gittin.
2: Tabii risk yani, hayatta her şey risk ya.
1: Ben gitmem ya. Gitmem.
2: Çalışmayacaksın ama.
1: Tam orası cezbediyor ama. Ya işler yolunda gitmedi?
2: Evet, o da var. Abi risk işte, her şey bir risk. Alınan her karar bir risk.
1: Giderim, gitmem. Yani çok ortada dinleyicilerimiz. %50-%50 diyebiliriz.
2: Arada kalmışlar.
1: Abi bir de gittin mesela, havalimanına indin, orada kavga ettin. Daha dakika bir gol bir.
2: Git, seni istemiyorum dedi.
1: İstemiyorum seni dedi.
2: İstifayı da 10 dakika önce vermişsin. Yolda vermişsin.
1: Ne olacak mesela öyle bir durumda?
2: Geçmiş olsun. Öyle bir giderim ki diyor, alem gidiş görür.
1: Arkama bakmam. Akhisar yayınında bir problem var. Ekip ilgileniyor, merak etmeyin. Senacığım onu hemen
2: yazıyor.
1: Yazıyor. Evet, giderim giderim, gitmem gitmem. %50-%50. Bize öyle sevgili denk gelmez ki demiş.
2: Hem ağlarım hem giderim diyor.
1: Efendim bir minik duyurumuz var Uğur'dan. Hatırlatma daha doğrusu, biz bunu geçen hafta söyledik, hatırlatalım.
2: Ay sonuna kadar devam eden bir kampanyamız var.
1: Ne var mesela?
2: Ne var sevgili Yıldırım? Mesela klimalarda bir kampanyamız var. Şöyle ki, 12'lik orta ölçekli klima alanlara 9545 TL değerinde su sebili hediye. 18'lik ve 24'lük büyük ölçekli klima alanlara 12610 lira değerinde su sebili.
1: Bitti mi?
2: Uğur'dan hediye bitmedi. Uğur'dan seçili X-Large ve XX-Large No Frost buzdolabı alanlara 16425 TL değerinde derin dondurucu ücretsiz.
1: Eğer Uğur derin dondurucu bayileri ve Uğur'un web sitesinden ürünlere bakabilirsiniz. Kampanyalar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Kendilerine teşekkür ederiz. Var olsunlar. Türkiye'nin yerli ve milli markası Uğur'dan. Uğur'dan. Muazzam bir kampanya. Serinleten kampanya. Yaz sıcaklarına özel kampanya. Veda zamanı. Alem FM uygulamanızı lütfen güncelleyin. Alem Portal artık yayında. Alem Portal'ı uygulamanın hemen sağ alt tarafındaki portal ikonundan dinleyebilirsiniz. Orada 4 tane

0: dijital radyo var. Daha çok yeni emekliyorlar, gelişecekler, değişecekler, dönüşecekler. Alem atmosferle alakalı da yakında bir duyurumuz olacak. Kendi hazırladığınız şarkıları bize göndereceksiniz. Biz de orada yayınlayacağız. Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun, var olun Fatih.
2: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abicim.
0: Kafa Açan Uzman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Bu bir reklamdır.
4: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Şimdi tüm mutfaklar
6: uğur uğur uğurlu olsun. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam iş bankası.
3: Reklam.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: bizimle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Biz 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: tam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaptığı görüşmeler 18 saat sürdü. İran heyeti ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerin bittiğini duyurdu ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerinde anlaştık dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğunu söyledi. Fidan, her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen dedi. Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda bir kişinin başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu konuda suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirtti. Denizli'de bir düğünde 15 yaşındaki çocuk havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle 11 kişi yaralanırken 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Hindistan'da 2 milyondan fazla adayın katıldığı tıp fakültelerine giriş sınavında soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiası nedeniyle ilk sınav sonuçları iptal edildi. Öğrenciler dünyanın en zorlu sınavlarından birine ikinci kez girdi. Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okulun kapalı olmasına karar verildi. Ülkede alarm durumu 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette turuncuya çıkarılacak. Yunanistan'ın birçok adasında kuraklık, artan turizm faaliyetleri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle su krizi derinleşiyor. Yetkililer en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Meclis Dilekçe Komisyonu'na Mayıs ayında 1076 başvuru yapıldı. Dilekçeler arasında kadınların askere alınması, bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi ve herkese ücretsiz internet kotası verilmesi gibi ilginç talepler dikkat çekti.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: 2026 Dünya Kupası H grubu ikinci maçında İspanya, Suudi Arabistan'a 4-0 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında Uruguay ile Yeşilburun Adaları 2-2 berabere kaldı. G grubunda Belçika-İran karşılaşması golsüz sona ererken Mısır ilk yarısını geride kapattığı maçta Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup etti. Amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4 bitirdi.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: Serbest piyasada dolar 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 41.679, yarım altın 20.875, çeyrek altın 10.459, gram altın ise 6.393 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 6 dakika.
5: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul ve Kayseri 28, Ankara ve Erzurum 27, İzmir ve Adana 34, Antalya 36, Trabzon 25 ve Diyarbakır 37 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Gel gel sarışınım gel. Gel sana aşığım gel. Gel gel gülüşüm gel. Gel çok karışığım gel.
0: Birazdan.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
5: Borusan Next. Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
6: Belki... Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare. İlk o güven.

fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye

0: Ozan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Bankam, Tombank, kartıma bir... Reklam.

0: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
4: Bir dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
5: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
8: Ekspertiz. Telefon istersin, Vatan'da bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
6: DTS uğraşır.
5: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
6: DTS ile ödenir.
5: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
6: DTS kovalar.
5: Güzel de ne bu ya DTS?
6: Dinleyelim.
7: DTS yani doğrudan tahsilat

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Sokaklarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detay

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: bulacaksın.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye. Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek.
6: TVBu Go, gol, gol, gol, gol.
5: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol.
6: TVBu Go.
5: Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Saat 10. Bu bir reklamdır.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Hesap basit, hesap basit.
1: 2026 Dünya Kupası H grubu ikinci maçında İspanya Suudi Arabistan'a 4-0 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı. G grubunda Belçika-İran karşılaşması golsüz sona ererken Mısır ilk yarısını geride kapattığı maçta Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4 bitirdi.
8: Hesap.com spor haberlerini sundu.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi %0,38 puan artışla 14.791 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 46 kuruş, euro 53 lira 24 kuruştan işlem görüyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 8 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 6 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika.
7: Ekspertise, Dynobil'e.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.670, yarım altın 20.871, çeyrek altın 10.458, gram altın ise 6.394 liradan alıcı buluyor.
8: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Erikli bizim çocukların coşkusuna kupa

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Umran
1: Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Her dönemin en iyisi.

0: Birazdan reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ama dememek için ama sigorta.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
0: Reklam.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Küçük Kadınlar, bir büyüme hikayesi. Dört kız kardeşin iç savaşın gölgesinde kısıtlı imkanlarla ama sonsuz bir sevgiyle büyüyen güçlü hikayesi bu. Hayallerinin peşinden koşan, birbirine kenetlenen ve hayatın getirdiği tüm zorluklara karşı dik duran bu genç kadınların dünyasına konuk olun. Çocukluktan yetişkinliğe uzanan bu dokunaklı yolculuk içinizi ısıtacak. Bu tiyatro oyunu 1 Mayıs saat 19.30'da Kolektif Performans'ta, 16 Mayıs saat 19.15'te ve 30 Mayıs saat 19.15'te Kartal Ada Sanat Tiyatrosu'nda.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.

0: ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Herkese merhaba, ben Sinan Akçıl. Ahlar var, vahlar var, bitmez pişmanlıklar, hala bende tepsin. Bana aitsin, şimdi Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İsviçre'de gerçekleştirilen ABD ve İran müzakerelerinin ilk turu tamamlandı. Tahran Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Arabulucu Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini açıkladı. Mutlak buddan tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yarına çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın iki önemli toplantı yapacak. Daha önce büyük bir tartışmaya yol açan grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ise henüz net değil. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülüyor. Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu için müebbet hapis cezası talep ediliyor. Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik dev operasyon düzenlendi. Sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İkinci el araç piyasasında tüketiciyi ve piyasa istikrarını koruyan düzenleme 6 ay uzatıldı. 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci cuma günü karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. Anzer balığı için 2026 sezonu fiyatı açıklandı. Rize'nin 2300 rakımlı Anzer yaylasında üretilen ve Türkiye'nin en değerli balları arasında gösterilen Anzer balığıyla polenin kilogram satış fiyatı 7000 TL olarak belirlendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Garaj Shop'a ekspertiz. Pronto, Pronto Tur.
3: Pronto Tur'dan yurt dışı

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Lidl'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Alem Efendi birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma din. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi. Ama dememek için ama sigorta.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Ama dememek için ama sigorta.
0: Reklam.
8: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com

0: Sertiz.
1: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart Lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. J grubunda bugün saat 20'de Arjantin'le Avusturya karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise yarın sabah 6'da Ürdün Cezayir'le mücadele edecek. I grubunda gece saat 12'de Fransa ile Irak maçı oynanacak. Aynı grupta saat 3'te ise Norveç'te Senegal kozlarını paylaşacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi 14.793 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 46 kuruş, euro 53 lira 24 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.447, yarım altın 20.757, çeyrek altın 10.400, gram altın ise 6.357 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul ve Kayseri 28, Ankara ve Erzurum 27, İzmir ve Adana 34, Antalya 36, Trabzon 25 ve Diyarbakır 37 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, hava durumu.

0: Alem Portal.
1: Cümle Alem. Şimdi Alem Portal'da.
2: Alem Portal'da.
3: Modunu seç.
1: Müziğini bil. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.
0: Alem Portal.

0: de bana.
1: Birazdan. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sertiz.
1: Kiletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda, sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar da...
1: Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer. Geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek...
5: TVBu Go! Gol, gol, gol, gol!
4: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak, internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol, gol, gol!
5: TVBu Go!
4: Detaylar TVBu.com.tr'de.
6: Paraflay'ın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
6: Paraflay'ın katkıları.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Ama dememek için ama
1: sigorta. Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: bizimle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor. Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: 90'lı yılların
3: en iyileri.
2: Alem Efendi.

0: kördüm.
1: Saat 13. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa etti. Starmer, parlamento Eylül ayında yeniden açıldığında yeni liderin göreve geleceğini bildirdi. Bu gelişmeyle Birleşik Krallık son 10 yılda 7. liderini seçmeye hazırlanıyor. İsviçre'de gerçekleştirilen ABD-İran müzakerelerinin ilk turu tamamlandı. İran'ın üst düzey müzakere heyeti Tahran'a dönerken taraflar arasında teknik düzeydeki görüşmelerin hafta boyunca devam edeceği bildirildi. AK Parti uzun süredir kamuoyu gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. 29 maddeden oluşan teklif, icra takipleri, miras kalan taşınmazların satışı, noterlik işlemleri, temyiz hakkı ve bilirkişilik uygulamaları

gibi birçok alanda önemli değişiklikler içeriyor. Mutlak buttan tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yarına çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın iki önemli toplantı yapacak. Daha önce büyük bir tartışmaya yol açan grup toplantısının yapılıp yapılmayacağıysa henüz net değil. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülüyor. Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu için müebbet hapis cezası talep ediliyor. İkinci el araç piyasasında tüketiciyi ve piyasa istikrarını koruyan düzenleme 6 ay uzatıldı. 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci cuma günü karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Türkiye Diri Fay Haritasını 13 yıl sonra güncelledi. 2013 yılında 485 olarak kaydedilen diri fay sayısı 700'e yükseldi. Anzer balığı için 2026 sezonu fiyatı açıklandı. Rize'nin 2300 rakımlı Anzer yaylasında üretilen ve Türkiye'nin en değerli balları arasında gösterilen Anzer balığıyla polenin kilogram satış fiyatı 7000 TL olarak belirlendi.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: biz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
5: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Garanti BBVA. Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
9: DTS uğraşır.
8: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
9: DTS ile ödenir.
8: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
9: DTS kovalar.
8: Güzel de ne bu ya DTS?
9: Dinleyelim.
10: DTS, yani doğrudan tahsil.

0: Aslında ilk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Türkiye'nin ilk Oto Ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Ama dememek için ama sigorta.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortalarında...

0: Yatırım.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: Reklam.

0: Herkes.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren bank kartın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla bank kart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit,
2: hesap basit. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. J grubunda bugün saat 20'de Arjantin'le Avusturya karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise yarın sabah 6'da Ürdün Cezayir'le mücadele edecek. I grubunda gece saat 12'de Fransa ile Irak maçı oynanacak. Aynı grupta saat 3'te ise Norveç'te Senegal kozlarını paylaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit,
3: hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.793 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 46 kuruş, euro 53 lira 24 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 51 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.447, yarım altın 20.757, çeyrek altın 10.400, gram altınsa 6.357 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Yeni saatte de
1: tüm zamanların
0: en iyileri.

0: Bu bir reklamdır.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Biraz
1: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Pronto Tur.
3: Pronto Tur'dan

0: ve kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Reklam.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Birazdan reklam.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Göksel güçlü yorumu ve duygu yüklü şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Depresyondayım başta olmak üzere hafızalara kazınan Sevinen eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirecek olan sanatçı, sahnedeki samimi tavrı ve etkileyici performansıyla dinleyicilerini müziğin büyülü atmosferine davet ediyor. Yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla geçmişten bugüne uzanan özel bir müzik yolculuğu sunacak Göksel. Konser boyunca seyircisine duygu dolu anlar yaşatacak. 22 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Erdiz.
1: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuval'den Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: ve keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım.net, Sigortam.net.

0: saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Merhaba, ben Emre Altuğ.
1: Bile bile ladesi sana ilk günden beri. Yetmiyor bana kalbin, sensiz ben derim.
0: Serseri şimdi Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Birazdan. Reklam.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerinde.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Reklam.

0: Tarihin bir tarafındayız. Artık hangi tarafındayız bilmiyoruz. Henüz taşıt icat edilmemiş. Beraber arabayı bulacağız, tamam mı? 3, 2, 1 ve başladık. Oğlum çok yoruldum ya sizin yanınıza gelirken ya.
1: Bir de çok bayır yollar.
0: Oğlum.
1: Daha yolu bulmadık ya.
0: Bayır diyor, bayır. Taş devrindeyiz, adam diyor ki buralar hep bayır ya. Bu senin içindeki Adem'i ne yapar? Bayır ne ya?
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit,
2: hesap basit. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. J grubunda bugün saat 20'de Arjantin'le Avusturya karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçındaysa yarın sabah 6'da Ürdün Cezayir'le mücadele edecek. I grubunda gece saat 12'de Fransa ile Irak maçı oynanacak. Aynı grupta saat 3'de ise Norveç'te Senegal kozlarını paylaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.784 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 46 kuruş, euro 53 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 16 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.410, yarım altın 20.740, çeyrek altın 10.390, gram altın ise 6.353 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Kayseri 28, Ankara ve Erzurum 27, İzmir ve Adana 34, Antalya 36, Trabzon 25 ve Diyarbakır 37 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Ya minibüstesindir? Yallah şoför,
5: yallah. Elde özetleri uzatalım lütfen elde.
4: Ya otobüs.

0: Fazla akbil olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin.
2: Metrobüs istasyon. Avcılar merkez.
1: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
3: Serdar Gökalp.
1: O da bu yollarda seninle.
4: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

0: Herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 22 Haziran yıl 2026 günlerden pazartesi. Serdar Trafik'te başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp. Ve bu denizde
1: Adem Kılıçalan.
0: Diğer deniz
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne yapıyorsun Hüseyin? Alıştın mı bize?
2: Çok iyi. Çok iyi alıştım şu an.
0: Sen zaten yani şeyde serde delilik var. Biz sadece dışarı çıkacağız herhalde değil mi?
2: Evet evet.
0: Evet.
2: Yani. Akıyor içimde.
0: Evet evet. Akıyor içimde diyor ya. Oğlum yine çok erkek olduk ha.
1: Bak evet şöyle. Burası hep ayak kokuyor.
0: Vallahi bile. Allah'tan ben sizden ayrı bir yerdeyim de.
1: Arada cam var.
0: Yani. Ne var?
1: Cam.
0: Cam iyi ki koku geçirmez. Cam. Camdan bir şey geçer mi?
1: Camdan bir şey geçer.
0: Hani cam geçirgen midir?
1: Geçirgendir.
0: Ne geçirir cam?
1: Sen bana şuradan bir şey yapsan böyle mimik yapsan görürüm.
0: Geçti mi mesela sana bu?
1: Geçti, çok iyi geçti.
0: Bravo.
2: Evet. Bana bile geçti yani.
0: Sana ayrı geçmişsin şey sana. Sana ayrı. Evet. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz?
1: Ben iyiyim. Hüseyin nasıl?
2: Ben harikayım.
0: Harikasın.
2: Tabii tabii.
0: Anlıyorum peki. Tamam. Şimdi daha tabii yayına girer girmez ya maç ne oldu maç ne oldu filan. Vallahi sevgili dinleyenler, iki gündür herkesin konuştuğu aynı şeyi konuşmayalım. Herkes de aynı fikirdeyiz bizde. Değil mi Adem? Ben evet. Öyleyim. Sen nasılsın?
1: Ben de öyleyim. Biraz nasıl diyeyim? Eleştirdim ben sosyal medyada.
0: Üzgünüm. Yok, ben oradan da çünkü baktım herkes eleştiriyor. Zaten bizim yerimize yazanlar var. Onun için hani ben yayında da çok bir şey yapmıyorum. Sağlık olsun diyebiliyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Üzgün müyüm? Üzgünüm. Kızgın mıyım? Kızgınım. Ama üzülünce kızınca maalesef biri demiyor ki ya gel gel hadi tamam aldık yeniden falan öyle demediği için yani.
1: Yani olan olmuş.
0: Yani ne yapalım hani futbolda özellikle bir laf vardır önümüzdeki maçlara bakacağız diye. Bakacağız önümüzdeki maçlara.
1: Evet.
0: Yani bakacağız. Onun için herkesin hani günlerdir konuştuğu konuyu şey yapmayacağız. Biz konuşmuyoruz. Ne güzel böyle formalar falan filan gümbür gümbür gidiyorduk ya.
1: Evet bayağı vallahi, gaza gelmiştik.
0: Vallahi gümbür gümbür gidiyorduk ya ama. Bir daha ne zaman?
2: 26. Dünya nasıl? Kupası. Dünya Kupası mı?
0: Evet Dünya Kupası.
2: 2030 değil mi?
0: 2030 değil mi? 2030 değil mi?
2: Evet.
0: Tamam peki. 26 diyor. Sen Amerika maçından bahsediyorsun.
2: Evet evet.
0: Vallahi Amerika benim seyrettiğim Amerika'ysa var ya. Yani yani gördünüz mü Amerika'yı seyrettiniz mi hiç?
1: Gördük Amerika'yı gördük evet.
0: Gördün mü sen de gördün mü?
1: Gördüm.
0: Z2'ye basılı oynuyor adamlar.
1: Fenalar.
0: Yani çok değişikler. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler radyomuzun WhatsApp numarası 536-901-8902. Hani bu çimende olan dayılar tespitimiz vardı ya bizim. Çayır evet, çimende evet. Dayılar var falan diye. Ben hafta sonu bir şey daha dikkatimi çekti gençler.
1: Teyzeler mi?
0: Alakasız saatlerde otobüs duraklarında olan kadın erkekli gruplar.
2: Aa evet.
0: Çayırdaki dayılar gibi onları da mesela kimin bırakır? Alakası bana diyeceksin ki otobüs bekliyor. Yok. Gece 3'te geçmiyor oradan otobüs. Diyeceksin ki mesela ya orada oturup muhabbet ediyorlar falan. Abi kadın gördüm, erkek gördüm, cicili bicili kızlar gördüm, saç baş taralı yakışıklı adamlar gördüm. Dünya güzeli kızlar gördüm. Gece saat 3 mesela otobüs durağında böyle duruyorlar. Böyle. Vallahi bak gerçekten bunlar NFC galiba dayılarla beraber.
1: Olabilir.
0: Onlar büyüyünce dayı oluyor herhalde çayıra götürüyorlar.
1: Yaşlanınca onları. Yani.
0: Bu onlar ne yapıyor mesela gece saat 3'te otobüs durağında. Şimdi çayırdaki dayıları anladım tamam hadi muhabbete gidiyorlar yatıp yuvarlanmaya gidiyorlar falan da. Gecenin saat 3'ünde otobüs geçmeyen durakta niye duruyor böyle insanlar? Böyle duruyorlar oğlum.
1: Onlar evet. Organizasyon çıkışı toplanıyorlar orada.
0: Hayır oğlum hiçbiri birbiriyle konuşmuyor falan.
1: Konuşmuyor.
0: Böyle. He, gündüz saati böyle otobüs bekler gibi böyle duruyorlar. Biri oturmuş telefonu kurcalıyor. Öbürküsü ayakta. Bir tanesi telefonla konuşuyor. Teyze öbür tarafta falan. Böyle birbirinden alakasız. Abi böyle anlatamam ya. Hiç görmedim mi oğlum? Gece
1: gördüm gördüm evet.
0: Gece saat 3'te 4'te falan ne yapıyor bu insanlar orada?
1: Ya bilmiyorum buluşuyorlar herhalde.
0: Oğlum niye buluşup niye konuşmuyorlar? Şey mi mesela ben seni şahsen. Adem ne haber iyi. Şişli'de buluşup konuşmayalım. Yani birbirimizin yüzüne bakmayalım
2: bir
0: abi.
2: Challenge falan mı?

0: Tam karşısında otobüs durağı var. Üç tane adam, iki tane kız, başka birisi filan. Lan dedim, otobüs mü var acaba bu? Otobüs de yok. Yani ne bu? Simülasyon hatası olabilir mi bu? Bunlar?
1: Yanlış yere yüklenmişler. He? Yanlış yere, yani şifre girilmiş, oraya düşmüşler herhalde.
0: Yani servis bekliyorlar desem bence değil. Yani bilmiyorum, bence dayılardan daha çok dikkatimi çekti bu benim. Vallahi.
2: Dayılarla farkı, dayılar gündüz çıkıyor, bunlar gece.
0: Yok yok, gece çıkan dayı da var.
2: Ha.
0: Evet, gece dayısı.
2: Onu görmedim abi.
1: Gece dayısı.
0: Evet, gece dayısı. Gece dayısı. Gece çıkan da var.
3: Karanlıklar çökmüş üstüme. Odalardan bir güneş.
0: Hani setlere falan mı gidiyorlar acaba, oralardan buluşuyorlar diyeceğim. Türkiye'de yaz sezonu o kadar çekilen dizi yok. Yani filan. İşe gitmek için servis bekliyorlar desem o da değil moruk. Hani gidiyoruz duruyorlar orada, dönüyoruz yine duruyorlar mesela orada, oradalar devamlı yani. Bak dikkat edin buna, bundan sonra buna dikkat edin, tamam mı?
1: Bakacağım.
0: Buna dikkat edin. Evet, günün konusu nedir kardeşim?
1: Günün konusunu Hüseyin düşündü mü acaba?
0: Hüseyin.
1: Soralım.
0: O diyor o düşündü mü, o diyor bu düşündü mü falan. Yani.
1: Yok, ben yine bir örnek veririm de Hüseyin'den bekliyorum.
0: Ben de konular boy boy diyorsun yani.
1: E tabii, her zaman oldu.
0: Ver bakayım bir tane örnek ver.
1: Biraz düşünmem lazım.
0: Ver bir tane. Evet. Hani veriyordum?
1: Evet, yakalandığımız anlar.
0: Yakalandığımız anlar.
1: En son anlar. Ne yaparken yakalandın?
0: Hayır.
1: Yakaladığımız?
0: Hayır. Bak, Hüseyin'e 3 tane konu önerisi var, söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Abartılan yetenekler. Lamine Yamal.
1: Başka?
0: Hava atma şekilleri. Kendini tutamadığın anlar.
1: Bak şey olabilir.
0: Ne?
1: Sizi ne havalı gösteriyor?
0: Yok. Kendini tutamadığın anlar. Ben buna evet şeyim. Kendini tutamadığın anlar. Ben tamamım. Ben buna okeyim.
1: Okey misin?
0: Evet, şimdi 3 tane örnek veriyoruz. En güzel kendini tutamadığın ana örnek veren dinleyicilerimize canlı yayında 1 adet Alem FM tişörtü hediye, sevgili dinleyenler. 1 adet Alem FM tişörtü hediye. En güzeline Alem FM tişörtü hediye, sevgili dinleyenler. Hediye. Evet. Önce Adem veriyor neyi, sonra Hüseyin veriyor, en son ben veriyorum. Buyursunlar.
1: Daha bugün oldu Marmaray Ataköy çıkışında. Dayının teki hapşurdu ama ağzını kapamadı. Dayıcığım, ellerini ağzına götürür müsün hapşurken dedim.
0: Dedim mi?
1: Dur dedim.
0: İyi ki dayı seni bir yere götürmedi.
1: Yok ama ikincisini de tuttu.
0: Çocuğa isim koyamadık Serdar. Milli takım gol atamadı, ismini Serdar koyacağım. Aa, Cuma öyle totem yapmıştık değil mi?
1: Evet.
0: Ne oldu, ben en çok şeye, bir ablaya üzülüyorum. Milli takım yenerse evleneceğim, yenmezse evlenmeyeceğim demişti. Ben en çok ona üzülüyorum. Adını Serdar koyacak. Sağ olun abi, çok teşekkür ederim. Daha önce birçok dinleyicimiz... benden sebep Serdar koymuştu çocukların adını. Hani o mutluluğu bana daha önce tattı. Bu şey gibi, annelik duygusu gibi anlatıyorum değil mi? O mutluluğu daha önce tattırdınız bana. Sağ olun, teşekkür ederim ama bir kere daha tatsam. Serdar bir de güzel bir isim yani bence.
1: Ne gayet
0: demek,
1: iyi.
0: Ne gayet demek biliyor musun Serdar?
1: Biliyordum.
0: Ne demek Hüseyin biliyor musun Serdar?
2: Serdar komutan demek.
0: Serdar evet, komutan. En iyi baş bu. En baş komutan. Hani mesela ben İstanbul Serdarıyım. Sefiri değil. Dizide Arak değil benimki. Neyde kendinizi tutamıyorsunuz sevgili dinleyenler? Neyde kendinizi tutamıyorsunuz? Evet. Hüseyin, neyde kendini tutamıyorsun?
2: Abi trafikte tutamıyorum ama başka bir türlü. Mesela motosiklet kullanıyorsan senin de başına gelmiştir. Öndeki araba cam sileceğini, suyunu fışkırttığı anda sana geliyor ya arkada.
0: O bana kabriyo araba doluyor Hüseyin ya.
1: Direkt sana geliyor.
2: Abi direkt bana geliyor. Yani duş aldırıyorlar arkada. O yüzden burada kendimi tutamıyorum.
0: Çok eskiden bazı arabaların şeyleri, o silecek şeyleri dönerdi böyle.
2: Evet.
0: İnsanların
2: evet.
0: Yanından geçerken pıs pıs diye atarlardı böyle onlar. Onlar yapardı yani. Ben de niye ayarım biliyor musunuz gençler? Arabayla giderken cep telefonu kurcalayana böyle. Ben hemen anlıyorum zaten. Ben yine bak bugün bir şey şirkete gelirken o kadar çok araçla ya yani seyir halinde cep telefonu kurcalayan gördüm ki gerçekten dış borcumuzu öderdik. Söyleyeyim.
1: Trafikte... Arabanın gidişinden belli oluyor.
0: Neyden?
1: Arabanın gidişinden anlıyorsun.
0: Gidemiyor ki.
1: Evet, bir sağa bir sola.
0: Gidemiyor. Bir de keşke şöyle bir uygulama gelse. Bütün otomobil sürücüleri ve motosiklet sürücüleri 2 senede 1 hafta mesela araba sürücüleri motor kullanacak. Motor sürücüleri araba kullanacak. Bence birbirinizi en iyi böyle anlarsınız. Anlatmayla olmuyor çünkü galiba. Ya
1: ben motor sürebilir miyim onu düşünüyorum.
0: Sen bence yani insanlığın selameti açısından hiçbir taşıtı kullanmamalısın.
1: Yo, ben güzel araba sürerim.
0: Ne yaparsın?
1: Güzel sürerim.
0: Evet, tam trafik canavarı.

0: Tam. Düşene gülerim, asla kendimi tutamam. Allah affetsin, ben de gülüyorum ya düşene.
1: Ona herkes gülüyor bence.
0: Ben de vallahi Akkirman yokuşunda bir yanımda bir de kız arkadaşım bir düştü. Yerlere yattım gülmekten. Millet geldi onu kaldırıyor filan ama kahkahalar atıyorum yani. Düşüşü de çok komikti. Neyse söylemeyeyim de şimdi dinliyor miniyordur falan filan alınır. Dur bakayım. Evde kalacağım abi, mecbur evlenmeyeceğim, bizim çocuklar sağ olsun demiş efendim. Peki. Yere tükürünce çöp atan görünce. Uyarıyor musun? Hiç yere tüküren ya da çöp atan birini uyardın mı hadi?
1: Uyardım.
0: Ne dedin?
1: Yine bir dayıydı.
0: Evet.
1: Yani ama yani evde yapacağı şeyi dışarıda yapıyordu. Ben de uyardım yani.
0: Aa, ben aslında kendimi tutamama sebebim benim dayak yeme sebebim olacak. Benimki o bak şey telefonunu kurcalayanları falan boş ver. Bende ne biliyor musun?
1: Ney?
0: Selam sabah almayan, merhabaya karşılık vermeyen esnaf.
1: Evet, sinir bozucu.
0: Bir gün bak daha önce dedim, beni bir gün dövecekler, bunu haberlerde göreceksiniz. Çünkü uğraşıyorum. Mesela giriyorum, selamünaleyküm, cevap yok. Bir daha selam, duymamasının mümkünatı yok yani. Selamünaleyküm. Cevap yok mesela. Hayırlı işler. Vallahi ben abartmıyorum, aynen böyleyim yani. Bir gün bir tanesi, oğlum duyduk bilerek yapmıyoruz, sen ne ayaksın deyip kapatacak dükkanın kapılarını üstüme. İki gün sonra çıkacağız oradan. Bir gün dövecekler. Ben bu selama, sabaha, merhabaya falan cevap vermeyen esnafa karşı kendimi tutamıyorum. Bir de uğraşıyorum yani. Uğraşıyorum. Bak canlandıralım, şöyle ol. Şimdi dükkana giriyorum ben, tamam mı?
1: Tamam, dinliyorum.
0: Selamünaleyküm. Abi selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin abi.
1: Eyvallah.
0: Eyvallah. Şu bisküvi verir misin bana abi?
1: Orada al.
0: Abi senin tarafında versene şunu be.
1: Senin
0: verdim, parayı verdim, verdim, parayı verdim. Hayırlı işler abi. Hayırlı işler abi.
1: Eyvallah. Ha.
0: Bir de cevap alıyorum.
1: Bu kadar
0: yani.
1: Sesli söylüyor.
0: Kim?
1: Eyvallah deyince.
0: Ben, benimkinde abartma yok.
1: Hiçbir şey yok.
0: Benimkinde yok. Seninkini bilmem de. Bazı bakkallar var böyle, oturduğu yerden her şeye ulaşılabiliyor yani böyle. Adam böyle şu kadarcık böyle uzay mekiği gibi atılganın. Böyle çöp poşeti diyorsun, bir dakika diyor, aşağıdan çıkartıyor yani böyle. Atıyorum mesela bisküvi diyorsun, bir dakika abi diyor. Buradan alıyor böyle. Hayranım o adamlara. Yüzebileceğim bir su gördüğüm zaman asla kendimi tutamıyorum. Dere, göl, havuz, deniz hiç fark etmiyor. Sana bir şaka konusu vereyim mi? Yap onu. Ya da Hüseyin sen yap.
1: Bakayım Hüseyin'de nasıl duracak, Hüseyin yapsın.
0: Hayır öyle değil, sözlü espri de şu. Şurada ileride kanal var ya hani, su kanalı.
1: Evet.
0: Git orada fotoğraf çektir. Tamam mı? Ondan sonra YouTube kanalına kanalıma hoş geldiniz diye paylaş.
2: Bunu Adem yapsın abi.
0: Bunu bence de Adem yapsın bunu. Kanalıma hoş geldiniz diye paylaş.
1: Güzelmiş. Yürek kanatı
0: sen acıyı. Yazım yanlışı gördüm mü dayanamıyorum. Herkes. Herkes yazan falan olunca kafayı yiyorum. Türkçemizi herkes düzgün kullansın demiş efendim. Bir ara bizde de çok takıntı, çok tutukluk vardı öyle. Ben bir sene tweet atamadım ya ben. Hani Türkçe öğretmeni bir arkadaşım vardı. Yazdım tweet'i ona gönderiyordum önce. Şuna bir baksana bilen diye. Yani. Üç al iki öde kampanyasında kendimi tutamıyorum. Taziye yerinde aniden gelen gülme. Oldu mu hiç bu?
1: Hiç olmadı, yalan yok.
0: Hüseyin oldu mu?
2: Oldu abi.
0: Ben de gülme değil de ben şey, cenaze evinde hiç susmayan adam
2: evet,
0: vardır yani.
2: Evet, evet.
0: Benim skecim var öyle. Bak bizim Fatih Yıldırım çok sever onu da, kaldırdık biz onları hep ya. Değil mi? Serdar Gökalp şov işlerini kaldırdık biz değil mi?
1: Kaldırdık evet.
0: Evet. Ona bakayım da Fatih'in yüzü suyu hürmetine yayınlayabilirim onu bir kere. Ya hiç susmaz ya o adam yani. Oturursun böyle, pilav aldın mı? Aldım abi, yedim filan diyor. Anladım. Kaçta kalacakmış filan. Bir kilometre öteden arkadan selektör atanlara kendimi tutamıyorum demiş efendim. Araba kullanırken size mesaj atmak konusunda kendimi tutamıyorum. Ama olmaz, ceza işlem bu değil mi?
1: Olmaz.
0: Olmaz, yakalanırsanız ceza, ondan sonra Serdar oldu. Olmaz, aşk olsun yani. Canım sıkkın olduğunda... Bir dakika dur, pardon, nerede? Şu galiba değil mi? Özür dilerim. Canım sıkkın olduğunda yemek yemekten kendimi alamıyorum. Trafikte kaynak yapanlara karşı kendimi tutamıyorum. Ben acemiyim diyorum. Öyle. Hani kenardan böyle sıkıştırıyorlar yani böyle. Geçen gün çakarlı bir arabaya söyledim. Filan geliyor böyle. Camı açtım böyle. Dedim ki abi acemiyim ben dedim. Sen geç kardeş dedi.

0: Ne güzel yapalım? Taktik.
1: Evet öyle. Sen geç kardeş dedi. Gül sana göre mi? Işıklarda falan öyle para isteyenlere falan ne yapıyorduk? Ben de öyle iki tane taktik var trafikte bak. Kurtuluş taktikleri. Aslında insanlardan taktik alabilirdik. Bak bende iki tane var. Trafikte para isteyenlere ne yapıyorduk ışıklarda filan?
0: Ben neydim? Bu vale.
1: Her yerde bir otel var. Oğlum görme, ben bir de şey böyle çok samimi söylüyorum. Gel mesela bana abi 20 lira var mı de.
0: Abi 20 lira var mı?
1: Oğlum otelin valesiyim ya ben, 40 kere geçtim buradan, hala mı tanımadınız beni ya?
0: Abi tanıyamadık.
1: Otelin valesi. Öpüyorum kardeşim, hadi kolay gelsin. Bu kadar.
0: Güzel taktik.
1: Bu, anladın, bu. Yok para yok, yok nakit yok, yok. Yoktur, yok şöyledir, yok yok. Yani anladın mı? Uygulamada sorun varmış.
0: Hemen ilgilenelim.
1: Evet, uygulama sorun varmış. Ben de trafikle alakalı öyle iki tane şey var, taktik var abi. Bir öyle para isteyenlere otelin valesiyim diyorum. Yandan kaynak yapanlara da camı açıp ben geçeyim usta, ben acemiyim bak diyorum. Çünkü biz de biliyorsun, bizim canımızı al malımıza dokunma, paramıza dokunma bizim. Ben geçeyim kardeş bak, ben acemiyim diyorum. Adam sen geç sen geç falan diyor yani. Hiç öyle tartışmıyorum hiç. Kız isteme, cenaze ve benzeri önemli günlerde herkesin ortasında garip garip eksikleri söyleyen kişiler var ya, nefret ediyorum onlardan. Dayanamayıp cevap verince geçimsiz insan ben oluyorum bir de. Örneğin arkadaşımızın nikahı vardı geçen gün. Amcası eve sığmadı. Bir salon neden tutmadınız diye babasına çıkışıyor. Ben de senden borç istediler, vermediler, tutamadılar dedim demiş efendim. Amcaya yapıştırmış. Ne oldu, aram vereceğiz.
0: Güzel cevap vermiş, evet.
1: Şu şeye de bir bak. Ne olmadı? Evet evet, uygulamaya da bir bak. Hadi bakalım. Aram vereceğiz.
0: Acil.
1: Tamam, bir ara, aradan sonra Alem FM'de. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Reklam.
8: Alem. Parafly'in katkılarıyla.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
8: Paraflay'ın katkılarıyla.

0: Serdar Bey kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bir taksi şoförü olarak trafikte zaten sinirlerimizi aldırdık da böyle en ufak şeyde korna yaşananlara, özellikle kadın şoförlerin yol sadece ona aitmişçesine kornaya abananlara dayanamıyorum. Ensemden alevler çıkıyor bir anda demiş efendim. Yine kadın şoförlere yapıştıran birisi var. Ben okuyorum sadece mesela, ben elçiyim.
1: Biz aracıyız.
0: Bir şey söyleyeyim mi, elçiye zeval olmaz derler yani.
1: Sana oluyor galiba.
0: Ne olursa da elçiye oluyor.
1: Evet.
0: Ağzını cak cak yaparak sakız çiğneyenlere karşı kendimi tutamayıp yerine göre dışımdan, yerine göre içimden... Ha, bunu yayında okuyamam ne yaptığını. Okuyamam. Sessiz, sakin duran insana dayılık yapan insanlar. Edepli olunca insanı zayıf zannediyorlar. Efendiyiz, sessiziz diye serserilik bilmiyoruz zannediyorlar Adem.
1: En büyük efendilik, delikanlılık.
0: Oğlum daha atasözünü oturtamamışsın deyimi. Daha oturtamamışsın, burada bize satmaya çalışıyorsun.
1: Evet, olmadı.
0: Tok olsam da sofraya davet ederlerse kendimi tutamıyorum demiş efendim. Adem.
1: Yerim.
0: Efendim?
1: Yerim.
0: Adem ya, 40 masa kurulsun, 40'ını da yer yani.
1: Bedavaysa yerim.
0: Hüseyin, günde kaç öğün yiyorsun?
1: Hüseyin şu an ruhu burada, burada değil.
0: Hüseyin yok mu burada?
1: Bir sorunla ilgileniyor galiba.
0: Ha, teknikle tamam. Hanım öyle yemek yapıyor ki tok da olsam kendimi tutamıyorum demiş efendim. Evet. Adem. Yenge güzel yemek yapar mı?
1: Oo, dün var ya, canımız çekmesinde bir yemek yapmış fırında. Hı? Adıyamanlı olunca yemeği güzel yapıyor, o yüzden...
0: Adıyaman'ın yani, böyle eşi, ben Hatay diye biliyorum. Hatay, bir de Gaziantep.
1: Ya tabii. Aa, oralar çok
2: Antep,
1: güzel.
2: Antepli olarak burada tabii ben de.
0: Sen Antepliydin değil mi?
2: Antepliyim.
0: Yemek yapmayı biliyor musun?
2: Biliyorum, biliyorum.
0: Yemek yapmayı biliyorum. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Hayatımda bir kere çıtır tavuk yaptım. O da senin tanıdığın biri bile yemedi. Bizim eski otoparktaki kurt köpeği vardı ya, Hüseyin Kareş. Sen onu hatırlıyor
2: evet,
0: musun?
2: Evet, evet.
0: Sen Kareş'i biliyor musun? Biliyorum. Belçika kurdu. Adem evet, sen biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum.
0: Hüseyin sen de biliyorsun.
2: Beyazı diyorsun değil mi abi?
0: Kurt oğlum işte, Belçika kurdu, kurt evet, vardı Kareş tamam, adı. Yaptım, yiyemedik. Dedim ki Kareş'e vereyim, kemiksiz sonuçta. Vallahi yemedi hayvan. Başka bir şey konuşmayayım yani.
1: Yemekten anlıyor.
0: Yani evet. Yemekten anlıyor dedi, bak görüyor musun? Bunu yer misin, sabaha mı bırakırsın şimdi bak bunu. Bir alana bir bedavaya dayanamıyorum. Hiç hayatında bir alana bir bedava bir şey aldın mı?
1: Çok.
0: Ne aldın söyle bana.
1: Kola.
0: Kola mı?
1: Evet.
0: Bir alana bir bedava mıydı?
1: Ya bir dönem evet öyleydi yani.
0: Bir dönem,
1: diyemedim. Bir dönem, ya genelde gıdalarda oluyor yani, gıda, yediğimiz yemek şeylerinde işte, paket gıdalarda vesaire alıyorum.
0: Ben USB çoklayıcı aldım, bir alana bir bedavaydı. İkisi de bozuk çıktı.
1: O yüzden bedava.
0: İkisi de bozuk çıktı yani. Hüseyin, bir alana bir bedava ne aldın?
2: Abi dün aldım ama bedava değildi, %40 indirimli aldım.
0: Ne aldın?
2: Kitap.
0: Kitap.
2: Evet.
0: İşte görüyor musun, kültür seviyemizi yükseltti Hüseyin bak.
1: Evet, ben kola diyorum, adam kitap diyor.
0: Ben, bana bak, USB çoklayıcı, bu kola, bu diyor kitap. Efendim. Hüseyin galiba anlaşamayacağız biz seninle, ben şimdiden şey
1: evet,
0: yapayım.
1: Evet, frekanslar biraz aynı olması lazım.
0: Evet. Bizim ara sıra yaptığımız bir köşe var Hüseyin.
2: Hangi köşe abi?
0: Bir iki tane adı var, sen hangisini istersen. Kara cahiller, zır cahiller, cahil cüheyla.
2: Yani. Cahil Cühela güzel abi.
0: Bir, işte üç tane adı var yani, hangisini kullanırsan. Yani sen. Ben de düşene çok gülüyorum demiş efendim. Kadın şoförleri trafikteki her konuya katmalarına gıcık oluyorum Serdar. Kendimi tutamıyorum demiş efendim. Cipse karşı kendimi tutamam. Benim de hanım Antepli. Gerçekten yemek konusunda çok iyi. Kayınvalide ondan da iyi. Kayınvalide ondan da, bunu yenge duymasın ama ya. Ihlamur ağacı görünce dayanamadım, topladım demiş efendim. En güzel şey. Önümüzdeki hafta gece poşetlerle ıhlamura gidiyoruz Adem.
1: Nereye?
0: Ihlamur işte. Ihlamura.
1: Nerede işte?
0: Oğlum ıhlamura.
1: Ihlamur kuyu mu, neresi?
0: Ihlamur kasrı var ya hani.
1: Evet.
0: Onun orası ıhlamur aslında.
1: Öyle miymiş?
0: Zaten koku da oradan gelir. Hmm. En iyi de orası kokar. Ihlamur, ıhlamur dedim yalnız. Ihlamur kasının olduğu yer. Çünkü şöyle bir şey, toplamıyor kimse, dökülüyor onlar. Çocuklarla karar verdik, ilk defa yapacağız, gidip toplayacağız ıhlamurları.
1: Hani boşa gideceğine.
0: Toplamıyor kimse ki oğlum zaten. Yani Üsküdar'da falan da çok var, Şişli'de falan da çok var. Hani sokağa ekilmiş yani. Bizim devletimizin, milletimizin ağacı.

0: Ben de millet olarak. Çünkü toplanmıyor, dökülüyor yani, anladın mı? Onun için toplayacağım ıhlamuru. Kaç kilo çıkar acaba?
1: Bir 20 çıkar herhalde.
0: 20 kilo ıhlamur ne yaptın oğlum? Ben toptancılığa mı başlayacağım? Ben sen miyim? Bir poşet alır giderim.
1: Bak ben şeyi de merak ediyorum.
0: Neyi?
1: Dedin ya, çimenlere bırakılan dayılar. Evet. Bu yol kenarlarında yine bazı dayılar oluyor.
0: Evet.
1: Arabayı park ediyor, 10 kilometre ötede bir şey arıyor. Elinde poşetle.
0: Ne gibi? Mantar arıyor mu?
1: Böğürtlen, mantar. Ama buluyorlar da.
0: Mantar vallahi herkesin bulduğu mantarı yemem ben, söyleyeyim.
1: Ben de yemem.
0: Mantardan anlar mısın?
1: Yani görünce mantar derim.
0: Onu şey diyorlar mesela, sakın görünce mantar derim.
2: Ben elma diyorum falan diye.
0: Bunu gördü. Bu ne ya bu? Muz mu lan bu? Görünce mantar derim diyor.
1: Bak bugün Kısıklı Parkı'nda konakladım babamla.
0: Konakladın.
1: Evet, oturduk biraz.
0: Evet.
1: Orada ağacın dibinde mantarlar vardı.
0: Oğlum sakın alıp yiyip meme ha. Yeme yani. Yiyip hayır, meme dedim.
2: Dokunmaması da lazım hatta.
0: Yiyip meme.
2: Dokunmama.
1: Ama bir şey diyeyim.
0: Yani vallahi çok, bak şirin baba olursun.
1: Çok güzel görünüyordu.
0: Oğlum sakın bak.
1: Evet yani dikkat etmek lazım.
0: Sakın yani sakın. Aman.
1: Zehirli olabilir.
0: Öyle bir laf var ya, bak şimdi doğadaki hayvanların bazıları vahşi biliyorsun.
1: Evet.
0: Bitkiler de öyle. Benim arkadaşım böğürtlen zannedip bir şey yedi de iki ay falan uğraştı bak. Söyleyeyim.
1: Zaten yani önce başkası yer sonra ben yerim.
0: Nasıl önce? He, tilki.
1: Evet.
0: Şey diyen var mesela. Abi mantarın altına bakacağım, böyle kırmızı bir şey yoksa ye onu ya filan diye. Bunlara denk geliyorsun hiç.
1: Bilmiş evet abiler var.
0: Benim arkadaşımın annesi var ama onlar böyle Kastamonu'dan falan toplarlar böyle. Ete en yakın olan neydi? O mantarın bir adı vardı.
2: Evet şey.
1: Neydi ya?
2: Bir dakika.
0: Kültür mantarı falan değil.
2: Değil değil.
0: Malik bir şey.
2: Hayır abi. İskender gibi diyeceksin. İstiridye.
0: Yok lan, istiridye değil ya.
2: İstiridye mantarı değil mi abi?
0: Değil değil.
1: Ama hayır. O et gibi böyle yayıyorsun.
0: Hayırlı olsun Polat. İskender bu oğlum. Şey. Yok be oğlum, kültür bir adı vardı onun. Hayır oğlum, kültür mantarı değil o da.
2: Kültür beyaz.
0: Ete en yakın, ete.
1: Ete en yakın.
0: Vallahi gözün kapalı ye et dersin buna yani.
1: Köpek balığı et, ne bileyim.
0: Kanlıca demiş efendim. Ya yok, bir adı vardı onun ya. Mehmet.
1: Malki mi?
0: Öyle vallahi bak öyle bir şey. Öyle
2: ete benzeyen.
0: Kanlıca mantarı diye Melki olabilir. Melki.
2: Vejeteryan biftey diye geçiyormuş abi.
0: Kim? Ne diyorsunuz oğlum siz ya? Melki tamam Melki.
1: Ben ilk defa diyorum, markette satılıyor mu?
0: Oğlum Melki işte mantar. Ha market, ya markette satılanlar hep şey sera kültür.
1: Evet.
0: Hep o yani. Kanlıca diyenler yok abi, ben kanlıca hangisidir şey hangisidir yapana sormuştum, şimdi hatırladım, ben Malki diye hatırlıyordum, Melki'ymiş bak.
2: Melki evet.
0: Melki et beyler, et.
1: Vay be.
0: Et yani, git Adem'e getireyim yesin Adem, et bu der. Beni kandırmayın der yani, et. Kaç çeşit öyle mantar var? Bir de bir tanesi vardı çok değerliydi, o az bulunuyor.
1: Büyük böyle.
2: İstiri diye.
1: Kaldırımda da oluyor bir tane. Ama o duba gibi.
0: Kuzu göbeği mantarı varmış. Kuzu göbeği mantarı.
1: Onu bilmiyorum.
0: Nasıl bilmiyorsun?
1: Kuzu göbeği mantarı.
0: Vallahi öyleymiş. Bir dakika dur, Sefer abi yazmış Düzce'den. Şimdi Düzce olunca bakayım. Evet, fotoğraf göndermiş bana. Sefer abi bana fotoğrafı niye gönderiyorsun? Ben mantarı anlayamam ki. Yazsaydın. O Düzce'de de vardır ha değil mi?
1: Vardır.
0: Evet. Melki mantarı yedin mi hiç?
1: Hiç yemedim.
0: Sen yedin mi?
2: Yemedim abi.
1: Melki bir gün yerim.
0: Arkadaşımın annesi yapıyor mantar sote böyle. Vallahi et arkadaşlar bak. Gerçek et yani. Öyle ekmeği banyo falan böyle.
2: Bilmeden yemiş olamam diye düşünüyorum.
0: Melki mi?
2: Evet.
0: Sizin o Kanlıca dediğiniz ama Melki olabilir. Galiba burada hani büyük şehirlerde İstanbul'da falan Melki diyorlar. Şey Kanlıca diyorlar galiba.
2: Abi 3 tane garip mantar çeşidi var. Söyleyebilir miyim onu?
0: Söyle.
2: Ayı mantarı.
0: O ne ya?
2: Öyle yazıyor. Ayı mantarı. Yoğun aromalıymış. Bu da bir etliymiş. Yani etliymiş. İmparator mantarı varmış. Turuncu kırmızıymış. Bir de borazan mantarı varmış.
0: Kuzu göbeği mantarının kilosu 2000 liraymış.
1: Aa, girelim bu işe.
0: 2000 liraymış yani. Girelim diyor baba.
1: Az önce bir espri yaptım, gülmedin.
0: Duymamışımdır ya da sallamamışımdır.
1: Evet.
0: Ney?
1: Ne öyle miyim? İkinci espri.
0: Söyle aynı. Söyle ne olur. Allah. Çocuğun erkek çocuğudur, canı çekmiş.
1: Ama gülün bak lütfen.
0: Tamam bir de evet. Var. Adem espri yapmış, gülmemişiz, kaçırmışız. Yapsın gülelim. Yap Adem.
1: Bak dedin ki bana Melki mantarı yedin mi hiç?
0: Hı.
1: Ben de dedim ki Melki bir gün yerim.
0: Öyle mi dedin?
1: Bence gayet güzel bir espriydi ama.
0: Yok ben duydum onu da.
1: Evet.
0: Ben onu duydum.

0: madem.
1: Duymazdan geldin.
0: Hani sen duymadın gibi, ben onu duydum madem. Duymaz olaydım
1: ağlarım
0: madem.
1: Ağlarım ama yani. Bak arada ağlarım.
0: Melki bir gün... Yo güzel şakaymış lan, duymamışım.
1: Duymadım
0: mı? Duymamışım. Duysam kesin gülerim.
1: Duymadım.
2: Ben duymadım.
0: Ben de duymadım. Ben de duymadım.
1: Ama bak tam programın kalitesine uygun bir espriydi bence.
0: Çok sen zaten evet, yani. Tabii. Sen olmasan ne yaparız Adem?
1: Estağfurullah.
0: Evet Adem öyle, ne yaparız yani?
1: Ben bir hiçim.
0: O merak ediyorum işte, neler yaparız var ya sen olmasan. Neler yani, neler.
1: Melki bir gün.
0: Melki bir gün yerim. Bak dinleyici duymuş. Çok güzeldi Adem, lütfen bir daha yapma. Şeydi ki, Instagram'da bileklik satan bir kıza denk geldim. Lan kıza neler yazmışlar ya. Biz var ya yayında desek gün yüzü göstermezler bize. Kızcağız böyle incik boncuk cicik böyle bileklik yapmış. İşte bunları satışa koymuş. Altında yorumlar, Allah aşkına bir daha yapma. Elemeye göz duru değil bunlar filan. İşte kargo var mı, inşallah yoktur filan. Yani bir de sabah bir program var sabah. Allah'ım neler neler. Sen hayatında yemek mi gördün terbiyesiz? Bir de diyor ki kıymam diyor çiğ diyor. Sen kıyman kaç para biliyor musun kıymanın kilosu? Haya en son kıyma ne zaman yedin? Püh gelinine bir sana iki, Allah seni kahretmesin filan. Abi neler diyorlar var ya, neler diyorlar ya. Bizim yayınlar var ya gerçekten çok edepli.
1: Çok güzel.
0: Vallahi biz sararsak birbirimize sarıyoruz. Ben sana diyorum sen bana diyorsun. Orada var ya piu yani.
1: Yok, ben çok diyemiyorum üf. Yine ama.
0: Üf yani. Kanlıca mantarı et tadındadır. Yok abi Toros mantarı falan var. Kanlıca mantarı işte biz fakir sevinci bizim bulabildiğimiz o yani. En pahalı mantar neymiş baksana bir şey.
1: En pahalı mantar.
0: Evet en pahalı en kaliteli abi. Mantar neymiş acaba? Bir bak bakayım. Melki bir gün yerim. Melki.

0: Bunlar bir de öyle şeyde hani ne alakası hiç de işim olmaz. Barda pavyonda satılmaz değil mi diyecektim. Markette bakkalda diyeceğime.
1: Abi beyaz trüf mantarıymış.
0: Kaç paraymış?
1: Ben de direkt ona baktım. Ortalaması 6000 dolar diyor.
0: Kilosu.
1: Kilogram fiyatı.
2: Oo iyiymiş.
0: Yani, alayım ben giderken eve.
1: 280 bin ile 550 bin arası değişiyor.
0: Ney?
1: Beyaz trüf mantarının kilosu.
0: Beyaz trüf mantarının kilosu.
1: Evet. Tırtıl mantarı da ikinci sırada.
2: Ben bir tane konteyner almayı düşünüyorum.
0: Mantar mı yapacaksın?
2: Evet.
0: Bak durduk yere iş kararı verdi görüyor musun? Bak 5 dakika önce mantarın M'sinden haberi yoktu. Parayı duydu. Ben mantar yapayım ya. Mantar yapayım. Mantar. Evet ben yok, mantar yapayım.
2: Konteyner satan birini buldum da. Bilmiyorum.
0: Ne yapacaksın oğlum konteyner? Her satan mesela adam yani başka bir şey satsa alacak mıydın?
2: Ama çok güzel anlatıyordu.
0: Kim?
2: Adam.
0: Anlatsın. Diyorum ya işte başka bir şey satsa alacak mıydın?
2: Yok başka bir şey almam da konteyner hoşuma gitti yani. İçine tuvalet koyarım.
0: Bak benim ama arkadaşıma öyle karavan sapladılar. Anladın mı? Bir çocuk devamlı şeyde WhatsApp grubunda güzellemesi. Abi iyi ki almışım ya. Vallahi süper iyi ki almışım. Grupta öyle yazıyor. Bana telefon açıp şey diyor. Ulan bugün de satamadık ya. Yani. Ete yakın Melki'dir. Et tadında ama harikadır çok. Abi bu trüf mantarı için köpekleri özel yetiştiriyorlar koklayıp bulsun diye. Biz ne bilelim abi biz bilmiyoruz ki ya. Biz gittiğimiz zaman kasanın yanında duran o böyle beyaz köpük jelatinli mantar var ya bizim mantarımız o.
1: O da kokuyor zaten ya köpek niye bulsun ki? Ben de bulurum yani.
0: Olur mu oğlum sen nerede bulacaksın onu?
2: Ben bugün buldum.
0: Ne?
2: Kısıklı Parkı'nda vardı
1: trüf
2: işte.
1: Trüf mü o?
0: Nerede?
2: Mantar vardı.
0: Mantar vardı.
2: Evet. Ama ya, türünü bilmiyorum tabii.
1: Normal düz mantar ya. Ağaç altı mantar.
2: Evet.
1: Kahverengi.
2: Yok beyazdı.
1: Beyaz mantarı bilmiyorum.
0: Oğlum sakın öyle toplayıp moplayıp filan yemeyin ha.
2: Yok yemem.
0: Yıllardır özendiğim bir şey vardı yaptım biliyor musunuz onu?
2: Nedir o?
0: Marshmallow kızartmak.
1: Aa bayılırım.
2: Yaptım. Yıl,
0: bak her filmde görüyordum böyle marshmallow bunlar böyle. Bir de ağaç dalına şey yapıyorlar ya hani böyle. Ne zaman böyle kamptı, piknikti falan filan gitsek mesela ne zaman? Ulan marshmallow alalım, marshmallow alalım diyor. Daha giderken bitiyordu zaten yolda. Ya da arabanın bagajında bir sene geziyordu. Şu zamana kadar 10 kere almışımdır marshmallow kızartmak için. Olmadı, olmadı, olmadı, olmadı. Abi dedim ki bu sefer yapacağım. Aldım abi marshmallow'u. İşi çözersen böyle o bir üçüncü, dördüncü de falan çözdüm işi. İnanılmaz oluyor biliyor musun?
2: Lezzetli.
0: Vallahi inanılmaz oluyor yani.
2: Bak anladım. Şey de güzel. Muzla çikolata erit.
0: Oğlum doğada niye öyle bir şey yapayım?
2: Ya marshmallow yapıyorsun.
0: Vücuduma da süreyim mi sonra? Mesela ormanda böyle tişörtü çıkartıp erimiş çikolatayı böyle vücuduma süreyim böyle ayılar yalasın beni.
2: Ayılar yer seni yalamaz. Ama denenebilir bilmiyorum.
0: Bak o eşek mantarıymış ha o zehirliymiş aman.
2: Aa yok asla.
0: Sakın ha. Trüf toprağın üstünde görülmezmiş. Toprağın altında yetişen bir mantarmış. Görünmediği için eğitimli köpeklerle top. Hüseyin görüyor musun?
1: Ben bulamam abi o zaman.
0: Yani.
2: Tanıdık köpek var ama.
0: Hüseyin zaten kokudan bir şey buluyor olsam ben öne koy. Narkotikte falan çalışırdım yani ben söylerdim. Oğlum tamam ben ayarladım. Bu da devamlı ara diyor. Ayarladım ben. Timing şu anda tam önümde 0-0-0 tamam bitti ben ayarladım. Sana işi öğreten adama yapıyorsun bunları ya.
2: Ama bazen söylemek lazım.
0: Hiç öyle estağfurullah falan yok. Bazen şey yapmak lazım. Trüf mantarını bulmak için en ünlü ve özel cins doğuştan gelen koku yeteneğiyle bilinen bir köpek adı valla tövbe yarabbi küfür gibi bir şey yazmış buraya köpeğin cinsine ama. Kuzu göbeği mantarı Türkiye'de yok galiba demiş. Bilmiyorum ki. Var mı kuzu göbeği?
1: Kuzu göbeği. Hemen bakıyorum.
0: Ya kuzu deyince aklıma ne geliyor biliyor musun?
1: Kuzu kulağı.
0: Yok ya.
2: Kuzu tandır.
0: Hayır.
2: Kuzu tatlı.
0: Hayır. Hayır. Ne karanfil geliyor? Geliyor karanfil. Yani? Boş verin. Boş verin anlayan gülsün. Kuzu deyince benim aklıma kasaptaki karanfil geliyor. Bak kasapta diyeyim de böyle hani şaka demin 100 level'dı. Şimdi mesela siz anlayın diye 75 level'a düşürdüm. Kasaptaki karanfil geliyor.
2: Kelle.
0: Yine anlamadı. 50'ye çekeyim mi oğlum?
2: Çek.
0: Çekeyim mi 50'ye?
2: Evet.
0: asılmış hani böyle kuzular koyunlar var ya kasapta. Hani.
2: Evet.
0: Asılmış hani.
2: Tamam.
0: Tamam çektim 50'ye. Yine mi olmadı?
2: Anladım.
0: 25'e çekeyim.
2: Ama oraya bazı başka çiçekler de koyuyorlar.
0: Karanfil oğlum.
2: Karanfil mi?
0: Karanfil.
1: Türkiye'de varmış.
0: Kastamonu ve Ilgaz Dağları'nda çokmuş bu arada.
1: Abi valla Akdeniz'de, Mersin, Muğla, Denizli diyor. Ege'de var, İzmir, Aydın'da.
0: Oğlum Şile'de şunun yanında varmış. Şöyle söyleme baksana. Direkt sektör değiştirdi herif.
1: Şile'de de varmış. O birazcık
0: artık. Bir de Şile diyorsun. Oo. Bunlar zaten Şile'de oturuyor bu zaten.
2: Deneyebilirim.
0: Efendim?
2: Deneyebilirim.
0: Dur bir ara aradan sonra geliyoruz.
2: Bak,
0: hemen
2: farklı
0: geliyoruz.
2: Fikirlerim de var, söyleyeceğim.
0: Dur geliyor, hemen geliyoruz, dur. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Maşa ve koca ayının büyülü doğum günü macerasına davetlisiniz. Maşa'nın özel günü için koca ayıdan muhteşem bir sürpriz geliyor. Ve bu sihirli kutlamada siz de yerinizi alın. Bu müzikalde neler mi olacak? Maşa ve koca ayının en sevilen şarkılarını canlı canlı söyleyip coşkuyla eğleneceğiz. 27 Haziran saat 13'te Hilltown seyirlik sahnede.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Kuzu göbeği çok oğlum, her yerde varmış Türkiye'de.
1: Evet, para evet. Kazandırıyor mu? Önemli olan o.
0: Bak bu pointerları var, çatal burun böyle köpekler, biliyor musun? Koku da dünyada bir numara.
1: Evet.
0: Ne evet ne, nerede gördün? Gördüm. Nerede gördün? Nerede gördün? Nerede gördün? Allah
1: filmde
0: aşkına.
1: Filmde gördüm, filmde vardı.
0: Nasıl bir köpek?
1: İşte normal ayakları olan, havlayan bir köpek.
0: Ayağı var, patisi yok yani. Böyle ayak var böyle köpekte. Öyle mi yani?
1: Ben sana yeni bir iş fikri sunacaktım ama.
0: Ne var söyle.
1: Arı işine girelim.
0: Arı mı?
1: Evet.
0: Niye?
1: Arı sütü çok pahalıymış.
0: Hayatında hiç arıcılık yaptın mı?
1: Yapan tanıyorum.
0: Arkadaşımın eniştesi var.
1: Evet.
0: Yeri geliyor 3 gün uyumuyor.
1: Niye?
0: Uyku senlik girmiyor. İş değil o. Efendim?
1: Benlik değil, ben...
0: Öyle arıları sen, ona ne güzel kurban olduğum ya. Valla boşver uykuyu falan diye. Uğraşmaktan oğlum.
1: Ama güzel iş ya. İnsanlar çok sahipleniyormuş.
2: Tehlikeli ya, ben bilemedim.
0: Adem.
1: Efendim.
0: Bir işte para varsa şayet. Ulan ben bu işi yap... Adamlar yıllarını veriyor.
1: Bir yerden başlıyorlar ama benim
0: yıllarını
1: gibi.
0: Yıllarını veriyor adamlar ama. Evet. Tamam, başlıyorlar. Senin o kıvama gelmen için en az 150 tane arının seni sokmuş olması lazım sonra.
1: Ya 150 değil de bir...
0: Arı sütü nedir biliyor musun, arı sütü?
1: Biliyorum.
0: Ne arı sütü? Nasıl olur? Nereden alırsın arı sütünü? Bir kovanda ne kadar çıkar arı sütü?
1: Yani çok böyle gram gram. Öyle inekteki gibi değil. Yani kilolarca savmıyorsun.
0: Oğlum. Abi. Kraliçe arı var ya.
1: Evet.
0: Kraliçe arının ayrı böyle bir kovanda böyle bir mekanı var ayrı. Evet. Tamam mı? Ayrı. Orada yumurta var. Kraliçe arı ölmeye, yani yaşlandığı zaman orada onun yerini alacak olan kraliçe arı büyür. Tamam mı? O onu büyütecek olan şeyin adı o işte arı sütü. O kadar az çıkıyor. Düşün, bir arıyı büyütecek kadar. Yani o kadar az çıkıyor. Kaç bin kovan yapman lazım senin yani sence?
1: Ya 200 hani, kovan yeter.
0: 200 kovan yeter mi?
1: Yeter.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Bunu bana çok soruyorlar sevgili dinleyenler. Ben canlı yayında telefon şakası yaptığım zaman podcast kayıtlarında sağ olsun Adem oraları koymuyor bazılarında. Bazılarında koymuyor. İzinli şakalarda koyuyoruz. Gerçi medyuma... Dolandırıcıya, ona buna falan yapmış olduğumuz şakalarda izin almamıza lüzum yok. Bunu daha önce söylemiştik ama bazı telefon şakalarını sadece canlı yayında dinleyebilirsiniz. Bu bizim şöyle bir kararımız. Canlı yayında dinlemeniz için bizi. Tabii ki podcastlerimizi de dinleyin ama hani Serdar Gökalp'in canlı telefon şakalarını hani bilinsin ki bizim resmi uygulamamızdaki şeyde bile yok. Kayıtta bile yok değerli dinleyenlerim. Bunu da hani canlı yayına daha çok dikkat çekmek için yapıyoruz. Yoksa Medium'u aradık, işlettik. Yani biliyorsunuz, bunu daha önce söyledim. Medium'u, hani ben aşk bağ büyüsü yapıyorum, bağlama büyüsü yapıyorum. Ya da işte teyzenin altınlarını getir bozdur falan diye bazen dolandırıcıları arıyoruz biliyorsun. Ben bunu yetkililerle de konuştum. Dolandırıcıyı, onu bunu falan aradım ve telefon şakası yaptığım zaman şaka olduğunu söylemek zorunda değilim. Ki bilerek de söylemiyorum. Hani böyle bir şey var, onu söylemek zorunda değilim ben. Bunun bilgisini aldım. Ama bazı canlı yayında yapmış olduğum telefon şakalarını bile isteye podcast'e koymuyoruz. Sadece canlı yayında dinleyebiliyorsunuz. Değerli dinleyenler. Haberiniz olsun.

0: Ara sütü öyle mi oluyor? Ya miktarı konusunda Adem'i yedim de öyle oluyor. O şey kraliçenin yerine geçecek olan şeyi beslemek için oluyor. Ama miktarı hani öyle 1 gram 2 gram falan oluyor ki o miktarını bilmiyorum. Onu arıcılar bilirler. Ama bildiğim kadarıyla ana kraliçe, kovandaki ana kraliçe yaşlandığı zaman onun yerine geçecek olan şey o arı sütüyle büyüyor işte.
1: Ya onu bilmiyorum da güzel para var, onu biliyorum.
0: Ne kadar mesela arı sütü?
1: Yani gramını bilmiyorum ama mesela 30 gramda 1 milyon lira bırakıyormuş.
0: 30 gramda 1 milyon mu?
1: Evet.
0: Neyde kullanıyorsun arı sütünü?
1: Onu da bilmiyorum.
2: Yoğurt mayalıyormuş.
1: Ben sadece parasını biliyorum.
0: He. Anladım. Yaşar abi yazmış, diyor ki hayır reytinge ihtiyacımız olduğu için değil. Zaten 10 radyocu paylaşıyorlar demiş efendim. Evet, bizim reytingleri 10 radyocu paylaşıyor. Recep abi yazmış. İki kelimeyi bir araya getiremiyormuş kendisi. Aynı fikirdeyim Recep'ciğim. Yo yo, şaka şaka. Üzülür müzülür filan. Yo yo, şaka ya. Ne güzel yazmışsın işte abi. Ne güzel yazmışsın yani. Dur şimdi Recep abi kendiyle alakalı, hani tanımıyorum dinleyici, iki kelimeyi bir araya getiremiyorum, hani DJ'lik yapmak isterim falan gibi bir şey demiş. Biz de aynı fikirdeyiz. Şimdi gönlünü alalım adamın. Recep'le alakalı övgü dolu sözler söyle.
1: Recep abi sen adamın dibisin.
0: Hüseyin.
2: Recep abicim seni çok seviyoruz.
0: Ben de aynı fikirdeyim Recep abi. Sen de değil çocuklarla. Sen de değil. Bunlarla aynı fikirdeyim. Yani. Arı sütü arı yavrusu demek. Mindacık hali oluyormuş balın içinde. Koskoca bir kovandan ya 3 gram ya 4 gram çıkar diyor Adem.
1: Tamam, 200 kovanın varsa çarpı 3.
0: Hı.
1: Alt kaç yapıyor?
0: Kaç
2: çarpı
0: yapıyor?
2: 3 ne? Ne?
1: 200 çarpı 3.
0: Bu şey zannediyor hiç mesela, arının bakımı yok, oyu yok, bu yok. Bu sadece çıktı mı arı sütü, çıktı. 10 milyona satın parayı getirin bana.
2: Arıları mevsimlik işçi gibi kullanacak ha, abi.
0: Yani bu... Başka mesela para eden ne var? Şu işte çok para var dediğin ne var mesela? İkinci saat gel bunu konuşalım. Neyde para var?
1: Safran.
0: Safran mı?
1: Evet.
2: Aa, evet.
0: Onda var canım.
1: Var.
0: Onda var ama o işe giremezsin.
2: Niye?
1: Niye?
0: Safran mafyası var.
1: İzin vermiyorlar.
0: Safran olmaz yani. Safran. Bana sorarsan olmaz. Çünkü nasıl olur? Safran nasıl olur oğlum? Nasıl olur safran?
1: Ben biliyorum sadece pahalı olduğunu.
0: Doğadan mı topluyorsun safranı?
1: Onu bilmiyorum.
0: Yani laboratuvarda mı yapıyorsun?
1: Doğada bence var. Bir akrep zehri var bak mesela.
0: Laboratuvar oğlum, zehir meyir uğraştırma bizi.
1: Evet, alıp.
0: Safranı doğadan mı topluyorsun Adem? Laboratuvarda mı yapıyorsun?
1: Laboratuvar yapımı değil. Normal doğada olan bir şey.
0: Safran.
1: Ama işte onu senin yetiştirmen lazım galiba.
0: Safranı.
1: Galiba.
0: Kime satacağım benim öyle bir piyasam? Ben sen bana 10 kilo safran getir. Ben öyle evde o bana bakar, ben ona bakarım.
1: Benim yurt dışı bağlantılarım var, rahat ol.
0: Safran satışında.
1: Tabii. Çözerim.
0: Aa, saat başı arası.
1: Acil.
0: Tamam, geliyoruz sevgili dinleyenler yeni saatte.
3: Reklam. Ama dememek için ama sigorta. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Ama dememek için ama sigorta.
4: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda CHP'yi eleştirdi. Muhalefetin kavgasız günü yok diyen Erdoğan, kalitemizde yarışacak muhalefet arayışımız sürüyor dedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa etti. Starmer, parlamento Eylül ayında yeniden açıldığında yeni liderin göreve geleceğini bildirdi. Bu gelişmeyle Birleşik Krallık son 10 yılda 7. liderini seçmeye hazırlanıyor. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. 29 maddeden oluşan teklif, icra takipleri, miras kalan taşınmazların satışı, noterlik işlemleri, temyiz hakkı ve bilirkişilik uygulamaları gibi birçok alanda önemli değişiklikler içeriyor. Mutlak buttan tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yarına çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın iki önemli toplantı yapacak. Mecliste ise yarın gerçekleştirilecek grup toplantısında Özgür Özel konuşacak. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülüyor. Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu, olay sırasında elim tetikte değildi, ben kimseye silah doğrultmadım sözleriyle kendini savunurken, Aleyna Kalaycıoğlu ise ağlayarak ben kimsenin ölümüne sebep olmadım dedi. Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu için müebbet hapis cezası talep ediliyor. Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Matiye Ahmet Minguzi'nin ailesini tehdit edenlerin cezası açıklandı. Sanık Furkan Ay 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda çalışan kadın, öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla dövdü. Kadın çalışan gözaltına alındı. Eyüp Sultan'da bir pastanenin bodrum katındaki imalathanede çalışan 5 kişi doğalgaz kaçağından etkilenerek bayıldı. Pastanenin bulunduğu 4 katlı bina tedbiren tahliye edildi. İkinci el araç piyasasında tüketiciyi ve piyasa istikrarını koruyan düzenleme 6 ay uzatıldı. 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. 81 yaşındaki rock efsanesi Rod Stewart, ABD'nin Utah eyaletindeki konserinde fenalaştı. Neredeyse bayılmak üzere olan şarkıcıya oksijen tüpü verildi.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Hanımlar beyler, şöyle bir bakalım şimdilik. Evet. Ademciğim sen ne para olan işleri mi konuşuyordun sen?
1: Para olan işleri konuşuyorduk, evet.
0: Sezonluk olmuş da dondurmacı.
1: Dondurmacı.
0: Evet. Hüseyin, dondurmacı ne diyorsun?
2: Güzel abi ama buz bardağı satanlar var.
0: Buz bardağı mı?
2: Buzlu bardak.
0: Hı?
2: Buzlu bardak.
0: Buzlu.
1: Bardak mısır daha iyi değil mi? Bardak mısır.
0: Bardak mısır mı?
1: Evet.
0: O bir şey söyleyeceğim. Lokmacılardan kaldı mı hiç etrafınızda?
1: Bir dönem meşhurdu.
0: Bu adamların makineleri ne oldu ya? Hani geri dönüşüne mi verildi?
2: Abi bizim orada lokmaya başka bir şey diyorlar ama onu sonra sana söyleyeyim.
0: Hiç kimse de anlamadı zaten Hüseyin. Hiç kimse yani.
2: O sade, içine çikolata falan basmıyorlar. Direkt yani lokma.
0: Abi neler neler ya. Neler çıkmıştı. Pilavlı lokma, makarnalı lokma filan. Neler neler çıkmıştı ya. Dur bakayım. 300 metre kapalı alanınız varsa kültür mantarı işine girin. İlk 45 günden sonra her 12 saatte bir hasat edersiniz. Parayı koymaya yer bulamazsınız demiş Adem.
1: Ben bir ara iletişime geçtim bu mantar işi yapanlarla da öyle hiç yani iç açıcı şeyler söylemediler.
0: Ne diyecek adamsa, abi çok parayı koyacak yer bulamıyoruz, sen de gir bu işe falan mı?
1: Ya bilmiyorum, hiç övmediler.
0: Bak, maalesef dünyada şöyle bir şey var. İnsanlar para kazandığı şeyi öğretmezler.
1: Övmezler.
0: Bak Allah aşkına şu Instagram videolarını seyredip yarın iş adamı olmayın ne olur bak. Hani şey diyor mesela, 50 bin lira yatırımla yarın kendi işinizi açıyorsunuz ve para basıyorsunuz. 50 bin lira yatırımla para basacak adam akşam haberlerde baskın yer sevgili arkadaşlar. Ve gerçekten para basarken baskın yer. Hani yani kalpazanlara büyük baskın falan diye seyredersiniz.
1: Evet.
0: Öyle gördüğünüz her şeye inanmayın. Ama ben şeylere tutuluyorum. Bunu anlatmıştım daha önce. Ben avukat olduklarına inanmıyorum arkadaşların. Bazen Instagram'da videolar çıkıyor karşıma. Polis sizi durdurup bagajınızda ne var diye soramaz. Diyelim ki arabayla gidiyorsunuz. Bagajınızdan kanlı el sarkmış. Yerlere kan damlıyor. Polis bu ceset kime ait diyemez. Kendi cesedinizdir, onu ilgilendirmez.
1: Aha.
0: Ha. Mesela alkol muayenesinde ağzınıza sokulan şeyi üflemek zorunda değilsiniz.
1: Tabii.
0: Şey diyor mesela, işte aç kapıyı polis dediğinde açmayıp hemen avukatınızı arayın. Yani Allah Allah. Halı saha en iyi iş. Ha bak, ona bir şey demem, halı saha.
1: Güzel para kazandırıyor.
0: Evet, konu nedir? Para basan meslekler sevgili dinleyenler. Para basan meslekler. 0536 901 89

0: 02. Genç yatırımcılara dev hizmet. Serdar Trafik'te de para basan meslekleri konuşuyoruz. Halı saha, evet ben ona bir şey demem. Halı saha öyle yani. Halı saha gerçekten.
1: Tanıdık bir halı sahacı var. Efendim? Yani güzel kazanıyor.
0: Var, bende de var. Benim de arkadaşım var.
1: İyi benim para de getiriyor.
0: Efendim?
1: İyi para getirdiğini söylüyorlar.
0: Ve zorla aldı biliyor musun halı sahayı?
1: Nasıl aldı?
0: Yani
1: zorlanarak aldı.
0: Evet.
1: Ay, güç kullanmadı yani, zorla deyince.
0: Yok öyle de çok zorlanarak aldı yani. Borçlar, harçlar falan filan. Hani çok zor aldı yani.
1: Şu an durumu iyi o zaman.
0: Durumu yok şu an.
1: Ama hani kazandırıyordu.
0: İşte öyle yani, durum yok.
1: Ha, yok.
0: Hani bu şey gibi.
1: Belirsiz.
0: Kredi kartının limiti yok. Hmm. İnsan da üzülüyor. Yazık lan, doldurmuş. Öyle değil, limitsiz yani.
1: O derece para
0: limiti
1: var.
0: Limiti yok yani. Sahildeki süt mısırcılar. İnanamadım şu an. Öyle mi harbiden? Karton bardak. Heh. Bak yine bir TikTok şeyi geldi. Saatte 1000 tane karton bardak üreterek paraya para demeyebilirsiniz. Ne diyelim? Mama deyin. Paraya para demeyin o. Ev yemekleri iyi para var.
1: Son dönemde şey çıktı, bu dere kenarlarında altın arıyorlar ya savakla.
0: Ben hiç inanamıyorum niyeyse ya ona.
1: Ben de inanmıyorum. Yani birkaç yorumu gördüm. Bilerek sordum mesela, bunlar ne kadar, siz mi üretiyorsunuz diye. Onlar genelde dere yataklarının kenarında altın olduğunu iddia edip o aradıkları şeyi satan kişiler oluyor.
0: Ama bizim bir dinleyici gitmiş bulmuş, biliyor musun, dere yatağında.
1: Evet biliyorum.
0: Yayına da bağlandı biliyorsun.
1: Evet.
0: Ya ben bir de bu Instagram'da 150 bin tane film kaydetmişim sonra seyrederim diye. 150 bin tane. Bunun raconu nedir? Hüseyin sen bilirsin bence bunu. Adam mesela filmi yazıyor işte, böyle film seyretmediniz. Harika bir film, mükemmel bir film falan diye. Filmi adı yok.
2: Abi adı sonunda yok. Söylüyorlar ya da
0: söylemiyorlar oğlum, yok. Filmi adı yok.
2: O yorum etkileşimi almak içindir. Abi.
0: Evet, altında da mesela.
2: Hadi bul.
0: Yok altında da millet ya filmin adı ne yazmış. Biri şey Pepe yazmış biri. Anladın mı?
1: Bak bir uygulama fikri geldi aklıma.
0: Ne?
1: Mesela şarkının bir kısmını dinletip şarkıyı buluyorsun ya, bir uygulama var.
0: Evet.
1: Filmde de böyle bir şey yapabilirler.
0: Kimse Shazam olduğunu anlamadı değil mi ama?
1: Evet. Yani bunun film versiyonu olabilir.
0: Evet, anlamadı kimse. Anlamadıysanız ben söyledim bu arada. Anlamadınız ama. Gemi alın çok para kazanırsınız demiş efendim. Gemi.
1: Gemi.
0: Gemi. Durduk yere Laz Ziya yapacak bize, bak görüyor musunuz?
1: Bak şey olabilir, tatil görelerinde tekneyle dondurma satabiliriz.
0: Tekneyle dondurma mı?
1: Evet.
0: 5-6 gün tekneden yayın yaptım. 6 gün sabah 5'te dondurmacı geldi. Bir kere bile almadım. Bir kere bile almadım bak.
2: Yakıtı kurtarmaz onun bence.
0: Ama bildiğin Zodyak'la geliyordu. Ha, sabah 5 oğlum. Abi dondurma ister misin diyor. Sabah 5 ya. Ne yapayım, yüzüme mi süreyim? 5 ya, adam bir gazete getirir, bir şey getirir filan. Bir de her gün şu muhabbet. Dondurma ise yok abi, sabah ne yapalım dondurmayı diyorum. Gidiyor ertesi gün sabah 5'te yine orada mesela.
1: İnatla.
0: Evet inatla yani. Büfe, iyi para kazanırsınız büfede demiş efendim. Değerli dinleyenlerim teşekkür ederim. Şükür ben halimden memnunum. Benim bir meslek arayışım yok. Adem yöneliyor niyeyse böyle şeyler.
1: Ekstra ticaret.
0: Bak 45 dakikada arıcı olduğu, mantarcı olduğu, anladın mı yani 45 dakikada yani. Yüksek tonajlı vinç. Günlük 100 bin liraya yakın kazanırsınız. Gördün doğru mu? Nasıl doğru?
1: Doğru, bir eskavatörü alsak var ya, paraya para demeyiz yani.
0: Bir de network lazım bunun için biliyorsun.
1: Ben bulurum network.
0: Ben mesela dozer alsam ne yapacağım, kapıda durur böyle biliyor musun? Kime vereceğiz yani dozeri?
1: Bizim orada çok yer kazılıyor, ben öneririm.
0: Önerir misin?
1: Evet.
0: Umumi tuvalet işi de iyi. Adama dedim abi sen bütün gün niye kahvede oturuyorsun, işin yok mu? Tuvaletim var dedi.

0: evde paketleme yapma işleri. 10 kişiden 5'ini sabun işinden tokatladılar bir dönem, biliyorsun değil mi, sabun.
1: Dolandırıcı çıktı çoğu.
0: Tabii canım, sabun işinden mesela. Ek gelir ister misiniz? Ayda 300 bin lira ek. Ayda 300 bin lira ek gelir.
1: Ek bir de.
0: Ya kardeşim, bu zaten bir senkron hatası yok mu? Ayda 300 bin lira ek gelir olur mu ya?
1: İmkansız gibi bir
0: hani
1: şey.
0: Ayda 300 bin lira ek gelir olması için kendi maaşın 3 milyon TL falan olması lazım. Hani şöyle de. Ya maaşım 3 milyon, bir de 300 bin lira da ek gelirim var benim kendisi. Yani. Ayda 300 bin lira ek gelir. Evde sabun paketleyerek. Onda şey yapıyorlarmış. Para.

0: gönderiyorsun, sabun gönderiyorlar sana. Paketleyip gönderiyorsun, o para orada kalıyor. İşte parayı gönderiyor, sabun gelmiyormuş. Öyle tokatlıyorlarmış insanları.
1: Abi macun yapanlar var. Bu işte sırt ağrısına iyi geliyor, bel ağrısına iyi geliyor.
0: Ne macunu ya?
1: Bir şey macunu. Yani buluyorlar, adını koyuyorlar. İşte ne bileyim, kuzu göbeği macunu.
0: Abi ilk defa şey yaptım, duydum biliyor musun? Yani
1: macun,
0: defa...
1: macun.
0: Vallahi billahi.
1: Ben bunu yedim, bir de çıkarıyorlar işte, belim ağrısı hemen geçti.
0: Vallahi ilk defa. Gerçekten ilk defa duydum bunu. Macun.
1: Macun.
0: Oğlum şunun yanında söyleme şöyle şeyler.
2: Tamam, ben de biraz bir fikir oluşmaya başladı aslında.
0: Ne gibi?
2: Ticari anlamda.
0: Ne ama ticari, ne yani o?
2: Al sat ya da ne bileyim bir şey üretmek.
0: Lan neyi alacaksın, neyi satacaksın Allah aşkına bana söyle, ben de bir aydınlanayım.
2: Arı
0: ya.
2: Arı.
0: Arı mı?
2: Evet.
0: Hayatında hiç arıcılık yapan, ya arıcılık yapan biriyle böyle yan yana bile oturdun mu hiç?
2: Oturdum.
0: Kim bu?
2: Annemin dayısı.
0: Dayısı.
2: Evet.
0: O zaten ondan. Bak benim bir akrabam var. Tamam mı? Kim ne dese mesela, ulan harika para var ya filan diye. Giriyor Google'dan araştırıyor. Yarım saat içinde şirketi açıyor. Yarım saat. Çalışanların maaşına kadar belli. Tamam mı? Yarım saat. Abi bak böyle bir şu kadar para kazanıyor falan. Sabah yok. Sabah. Muhabbet yok yani sabah.
2: Denemek lazım.
0: Valla sabah yok. Neyi? Arıcılığı mı?
2: Yani.
0: Nerede yapıyormuş arıcılığı?
2: Ya mesela benim babamın kovanları var 2-3 tane.
0: Nerede?
2: Yalova'da.
0: Kim, kendi gidip ilgileniyor mu baban?
2: İlgilenen birisi var.
0: İlgilenen birisi, evet, var.
2: Kova 1'de mesela 3 oldu.
0: İşinin başında duracağın Adem.
2: Ama adamım var orada.
0: Kim?
2: Ya babamın adamı var.
0: Tamam işte, ama işinin başında duracaksın yani.
2: Ya olsun, bir adam buluruz tutarız.
0: İşte öyle oldu mu olmaz. Yani öyle oldu mu olmaz. Benim hiç mesela sana şey dedi. Adem bugün ben gelmiyorum sen.
2: Senin yerini tutmaz.
0: Evet. Üfürükçülük demiş efendim. Üfürükçülük. Valla samimiyetinize dayanarak söylüyorum sevgili dinleyenlerim. Benim hiç işim yok öyle şeylerle biliyorsun. Olanlara da ben hiç sevmediğim bir şeydir o, gruptur benim. Hiç sevmediğim. Ama biz şu böğü programından dolayı Ömer Hoca'ya ulaşılabilmesi için ne teklifler aldım. Arsa teklif ettiler. Yani parayı artık tekliften, yani Ömer Hoca'ya işte bizi görüştürürsen şöyle yaparız böyle yaparız. İşte Ömer Hoca'ya görüştürürsen şurada arsamız var, bunu vermeyi düşünüyoruz falan. Ben televizyonda seyrederken tam bunlar nasıl dolandırılıyor, nasıl evi arabayı falan veriyorlar diye düşünüyorum. İstemeden veriyorlar sevgili dinleyenler. Eğer ki biz o böğü programından sonra buna yönelseydik sevgili dinleyenler, olaylar bambaşkaydı. Çok bambaşkaydı. Adamı, bak Ömer Hoca'yı 10-12 senedir tanıyoruz herhalde değil mi?
2: Evet, bayağıdır tanıyoruz.
0: Hani Instagram'da bile ilk günden beri takip etmiyorum yani. Instagram'da bile ilk günden beri takip etmiyorum ki adama ulaşılamasın, öyle olmasın, böyle olmasın filan gibisinden. Ama Ömer Hoca'ya ulaşılabilmek için ne? Ömer Hoca'yı da geçtim. Radyoya karımda büyüğü var, lütfen Serdar Bey bakar mı diye adam geldi ya. Benim karıma büyü yaptılar işte, karım artık beni sevmiyor. Karısını da getirmiş radyoya, geldi adam, geldi radyoya. Üfürükçülük hakikaten. İnşallah hepsi yakalanır.
2: İnşallah.
0: Yani hepsi. Serdar Hocam resmi görsün Adem Bey, kolay mı arıcılık? Bak arıcılık, adam bir şeylerle uğraşıyor görüyor musun? Ya. O Adem'e kalsa günde 5 tane arsa alıp satacaktı. Emlak kralı Adem. Arkadaşının biten taş evi var. Onu ilanı duruyor mu hala?
2: O duruyor, evet.
0: Duruyor değil mi?
2: Duruyor.
0: Mesela alıcıyım ben, soru soruyorum, cevap yok. Kaç metrekare diyorum. Vallahi büyük ya diyor.
2: Ama ben gerçekleri söylüyorum.
0: Oğlum kaç metrekareye de cevap verir ya insan.
2: Vardır kafadan bir 200-300'ü.
0: Bak görüyor musun?
2: 200-300.
0: Bak evet. Görüyor musun? Oğlum 200'ü 300 arasında 100 metrekare var. Millet bir karış toprak için neler yapıyor birbirine? Traktörde sürüklüyorlar birbirlerini. Yani diyorum ki elektrik su bağlı mı diyorum. Diyor ki herhalde bağlıdır diyor. Herhalde.
2: Var, sokakta var elektrik.
0: Yaban mersini yetiştiriciliği çok iyi diye duydum. Ufacık kutusu 100 lira. Adem geçen yılda benim evi satıyordu. 7+1 Ankara'da. 7+1.
2: Bana iletmedi ama bilgileri.
0: Neyi, bilgileri mi?
2: Evet.
0: İlese ilgilenirsin yani.
2: İlgilenirim.
0: İşte böyle, bu sadece ilanı böyle çıkar. 7+1 Ankara'da ev satılık. Ankara'nın neresi? Abi sen 100 bin lira komisyonu gönder, ben seni ev sahibiyle görüştüreyim en güzeli falan. Öyle yok. Bak dün bizim evi kiraladık. Biz kiralamayla uğraşan çocuk saat, ben o saatte müsaittim. 9.30'da sözleşmeyle beraber eve geldi bizim. 9.30'da akşam. Seni arasak mesela. Abi yani şimdi evet ev 3+1 abi.
2: Evet.
0: Radyocu abi, evet evet. Mal sahibiniz radyocu, evet. Radyocu. Evde radyo var abi, evet var. Evde radyo var, çekiyor. Su akıyor, evet akıyor su. Kaç metrekare? Vallahi 3+1 geniş ama yani. Sendeki sorular böyle böyle cevaplar, yuvarlak.
2: Yok ben net, artık net olmaya karar verdim.
0: Net mi?
2: Evet.
0: Lan tamam lan, o satılık olan evde inşaat izni var mı yok mu? Ah hadi buyur, var mı yok mu?
2: Yenileme var.
0: İnşaat izni var mı yok mu?
2: Yeni yapamazsın.
0: Ne?
2: Yeni yapamazsın.
0: Ademciğim, efendim? Oraya çivi çaktırmazlar.
2: Çakan var. Yani çivi çakan var orada başka.
0: Neyse hadi bir şey demiyorum.
2: Kargir yani. Miydi, kergir miydi, bir şeydi.
0: Bak. Bunu arayacaksın mesela, diyeceksin ki oraya yiyecek. Kargır ev yapılabiliyor abi diyecek. Bitti, konu kapandı. Bir ara, aradan sonra geliyoruz. Reklam.
3: Bankam Tombank kartıma değil. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Ama dememek için
4: ama sigorta. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next. Ama dememek
5: için ama sigorta. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: biz.
1: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masraf

0: lira sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır.
1: Hayır.
0: Hesap işletim ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Saklama ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Canlı veri ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Reklam.

0: Evet gençler, İstanbul yol durumu.
1: Tahmin.
0: Tekler bende, çiftler sizde. Evet.
1: Ben diyorum ki %78.
0: %78.
1: Evet.
2: 72.
0: 72. Bugün trafik yoktu. Ben motosikletliyim gerçi, çok hissedemiyorum ama yine de gördüğüm kadarıyla trafik yoktu bugün. Sen Bayburtlusun, ben Bayburt'u senden daha çok seviyorum ve kullanıyorum. Bayburt diyorum.
1: %69.
0: He, Bayburt.
1: Hmm. Açıyoruz.
0: Ben 69 demiyorum ben, biliyorsun, Bayburt diyorum.
1: Evet, Bayburt. Biliyorsun %69.
0: Öyle mi?
1: Evet.
2: Vay be.
0: Ya ben mi?
1: Harbiden ha.
0: Çocuk şaşırdı. Oğlum hadi çocuk şaşırdı, yeni anlarım da. Sen niye şaşırıyorsun?
1: Şaşırırım, beni her gün şaşırtıyorsun.
0: Neyimi gördün de?
1: Güzel bir şey söyledim ama.
0: Anladım. Evet, ver trafik durumunu.
1: Evet, dediğimiz gibi İstanbul'da trafik durumu şu anda %69 civarında. Köprülere baktığımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Marmara Otoyolu açık durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde bazı noktalar durma seviyesinde, köprünün üzeri yoğun akıcı. Ters istikamette köprünün girişi biraz daha rahat ama stadyuma yaklaştıkça yoğunluk daha da artıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri yoğun akıcı. Girişlerde ve çıkışlarda her iki yönde de yoğunluk söz konusu. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi köprülere oranla daha açık
0: tüneli,
1: durumda.
0: Ne tüneli, ne tüneli?
1: Avrasya Tüneli.
0: Avrasya Tüneli, evet. Dedim de ilkinde ondan.
1: Avrasya şey. Tüneli şu anda köprülere oranla daha açık.
0: Köprüleri oranla,
1: evet,
0: daha açık.
1: Oradan akabilirsiniz eğer isterseniz.
0: Anladım kardeşim. Peki. Bu Anadolu yakasını geçişle alakalı çok şey. Mesela atıyorum mesela. Üsküdar'a gideceksin mesela, Üsküdar'a. Adam şey diyor. E abi yolu bilmiyorum. Üçüncü köprüden gitsene ya. Üçüncü köprüden Üsküdar'a.
1: 200 kilometre fazla.
0: Öyle diyorlar ya mesela. Abi trafik var diyorlar ya. Vallahi billahi. Atıyorum mesela. Ümraniye'ye gideceksin mesela. Hadi yine Ümraniye üçüncü köprü, eyvallah da. Göztepe'ye gideceksin. Abi üçüncü köprüden pıt geçsene ben ya. Zaten köprüden geçince Anadolu yakasında her yer Göztepe zaten, değil mi yani? Her
1: bence
0: yer.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bir çözümüm var.
0: Söyle.
1: Yüzen araba yapmaları lazım.
0: Yüzen mi?
1: Evet. Direkt böyle Üsküdar şeyden, Beşiktaş'tan ineceksin, Üsküdar'a geçeceksin.
0: Niye ki?
1: Yani hiç köprü trafiği çekmezsin. Denizden gidersin.
2: Deniz trafiği olur o zaman.
0: Evet. Sen oğlum bak.
1: Mantık arama bende.
0: Bak, havada uçan, evet, denizde yüzen şeylerin filan kontrolü sen ve senin gibilere veri. Senin mesela uçan araba icat edilse sana verilmemeli.
1: Niye, ben vatandaş değil miyim?
0: Güzel kardeşim, karada gideni daha yeni yeni 15 sene sonra çözmeye başladın sen.
1: Ama bak, denizde yüzse GTA'dan biliyorum. Sea Vice yazıyordum, gidiyordum. Bunda da yani tekerlek dönecek, evet, denizin üstüne akacağım.
2: O zaman Big Bang yazarsın, araba yani patlar.
0: Yani.
1: Evet.
0: God of yazarsın, ölümsüz olursun mesela.
1: Oh Tü'de yazarım, helikopter gelir.
0: Değil mi? Ammo al yazarsın mesela. Değil mi?
1: Dersleri bilmiyordum, bunları ezberlemiştim.
0: 6 çıktı mı ya GTA?
1: GTA 6 bilmiyorum. Yani San Andreas'ta kaldım en son.
2: Yakında diyorlardı abi.
0: Ön sipariş diyor. Girdim baktım, ön siparişi yapsam da fiyatta bir şey fark etmiyor. Bekledim ben de. Almadım. Ön sipariş. Fiyatı belli mi? İçimizdeki gamerlara sesleniyorum. GTA 6'nın fiyatı belli mi? Bence 3,5-4'ten aşağı olmaz diyorum ben. Daha
1: bin,
0: pahalı da olabilir.
1: 1000.
0: Ne?
1: 3-4 bin mi?
0: Tabii.
2: 19 daha... Kasım diyor abi, 2026.
0: Oğlum hani Haziran'dı ya?
2: Yani ertelediler ya onu.
0: Oğlum hani Haziran'dı, 25'iydi hani, 3 gün falan vardı normalde. Yine mi ertelendi?
2: Evet evet.
0: Benim işime gelir canım, çıkmasın, ben 5'te lordum çünkü. Hani 6 çıkarsa o kadar istekli oynayabilir miyim bilmiyorum da. Fiyatı belli miymiş GTA 6'nın, bak bakayım. Oyun çıkacak diye herkese konsol sattılar. Konsol çıkalı oldu 5 sene. Oyun daha hala çıkmadı. 6800 liraymış.
2: 90 euro deniliyor.
0: 6800 euro diyorlar. 6800 lira. Biri 6700 demiş. Abi 6800. Forumlarda gezen fiyat bu. Fiyat belli değil. Yabancı forumlarda söylenildiğine göre Türk parasına çevirince 6500 lira yapıyor demiş efendim. 25 Haziran doğru ama ön sipariş açılıyor. He, ben oyun zannettim. Ön sipariş açılıyor. Düşün, almak için bile 25'inde merhaba ben almak istiyorum uygun görürseniz diye hani haber veriyorsun yani.
1: Ya burada ben oyun yapımcılarına sesleniyorum.
0: Neymiş?
1: Özellikle GTA.
0: Ne diye sesle? Yemek hazır. Öyle misin?
1: Hayır yani Ümraniye çarşıyı koysun, ne bileyim Üsküdar sahili koysun. Çok güzel olurdu.
0: Türk haritası olursa.
1: Çok güzel olmaz mıydı?
0: Ne bileyim. Ben yapım şirketinin açıklamasına baktım. GTA'nın Vice City diye bir oyunu var, biliyor musun?
1: Evet.
0: Orada %40 kadın oynayıcı varmış Vice City'de. Diyor ki o Vice City'yi oynayan %40'lık kadın oyunculara GTA 6'da diyor daha çok. Yani kadınlara daha ilgi göstermişler şeyde GTA 6'da. GTA 5 çok erkek oyunu olmuş. Kadınlar çok rağbet göstermemiş. Çok az bir yüzdesi. %10'un altında falanmış GTA 5 oynayan kadın yüzdesi. Diyor ki Vice City diyor oyuncu şeyinde %40 diyor oyuncu vardı. Kadın oyuncu vardı. O %40'ı diyor tekrar diyor ulaşabilmek için diyor yapıyoruz diyor. 6'yı. Yani.
1: Vay be.
0: Gönül rahatlığıyla oynayabilirsin. Kızlar olacakmış ya. Yani.
1: Benden geçti artık Hüseyin.
0: Hüseyin'e sordum ama Hüseyin Windows'cu değil ki Hüseyin.
2: Abi tam, evet ama GTA'yı severim. Vice City oynuyordum.
0: Tam reklam ajansı çalışanı Hüseyin. Burada şey böyle. Mac açık bunda. Hüseyin'de devamlı. Ekranda ne olduğu belli değil ama devamlı laptop açık yani. Ama hiç bir şey yok. Öyle oğlum ben kahveye gittim. Kahveciye gittim almadılar. Laptopunuz yok dediler. Vermediler kahvemi. Yani. Fişin yanında oturanlar oluyor ya fişin yanında böyle.
1: Takıyor oraya fişi.
0: Evet oturur oturmaz. Evet şimdi şöyle. Onlar ne yapıyorlar o kadar? Lan ne olsam Matrix'i kodlasam bu kadar olmaz. Ne yapıyorsunuz orada? Ben sana söyleyeyim bir şey diyeyim mi? Bence kaçak maç seyrediyorlar. IP şeyin yapıyorlar bence.
1: Yakalanmamak için.
0: Evet bana sorarsan. Bir ara mı vereceğiz?
1: Acil.
0: Tamam geliyoruz.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Pronto, Pronto Tur.
5: Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

0: Şarkıdaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: siz.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Reklam. Garanti
1: BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
2: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
3: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi.

0: Bu bir reklamdır.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Ben de ne oluyor dedim ya. Birdenbire böyle insanlardan şey gelince, takipçisi yüksek tabii onların. Bir kampçı karavancı bir aile var. Benim videoları seyrederken reels çekip koymuşlar da. 3-5 yerden öyle geldi. Aa bak seni seyrediyor. Hani söyleme sahip sevgili arkadaşlar. Yani evet.
1: Seyrediliyor.
0: Yani. Evet. Sağ olsunlar. Bu şey karavan yapan, karavan kampı yapan aile değil mi onlar?
1: Evet, evet.
2: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet, onlar. Evet.
0: Bak mesela o arkadaşlarla iletişime geç. Mesela de ki para nasıl kazanılırdı Adem mesela?
2: Sorayım. Geç mesela.
1: Adem de kamp yapacak
2: ama
1: abi.
2: Görmezden gelebilir beni. Ben direkt para odaklı olduğum için.
0: Ama bizim şakaları kendileri Reels videosunda paylaş. Sabah uyanmışlar doğada benim telefon şakalarını seyrediyorlar. Hani birkaç kişi gönderdi, ben Allah Allah abi seni seyrediyorlar, seni seyrediyorlar deyince ben kim dedim, sonradan uyandım ben. Hani size sordum hatta değil mi?
2: Evet.
0: Evet sonradan uyandım. Sağ olsunlar, teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Bu hafta telefon şakası yoktu. Bile isteye yoktu. Çünkü her hafta yeni bir tane ekliyoruz. Bazen böyle iki ayda bir falan bir hafta ara veriyorum. Eklediğim diğer videoların şu izlenmesi birazcık bizi tatmin eden kıvama gelsin diye. Çünkü yeni şaka eklediğim zaman eskiler birazcık görünmez oluyor. Onun için birazcık şöyle hani yeni eklediğim şakalara bakarsak güzel olur. Atik ailesi mi? O galiba değil mi? O arkadaşlar değil mi onlar?
2: Evet o aile.
0: Evet. Sağ olsunlar. Sabah uyanmış doğada. Benim telefon şaka en sonuncu şaka galiba orada, çünkü ben çakalların peşindeyim falan lafını duydum. Galiba oradan ya, bizim Reels'lara bakıyorlarmış. Selam ederim, hiç tanışmadık, selam ederim. Evet. Dur bakayım şöyle. $80 standart sürüm. 80 dolar kaç para yapıyor?
2: 80 dolar, dolar şu anda 46 civarında. Hı-hı. Kaç yapıyor?
1: 3,5 falan ya.
2: Hüseyin'de de yok matematik biraz.
1: Ben doların şu anki fiyatına hemen bakayım.
0: Ya bir de şey var abicim ya. O da çok. İşte standart sürüm, yok deluxe sürüm, yok lüks sürüm, yok o sürüm, yok bu sürüm falan.
1: 3,680.
0: Oyun parayı verirdin, CD'yi alırdın eline, gelirdi eve gelirdin yani. 3,680 evet. Mi?
1: Doğru hani bilmiş.
0: Diğer 6,700'e göre falan uygunmuş yani vallahi. 2 yıldır seni dinliyorum. YouTube'a abone değilmişim, şimdi fark ettim. Aşk olsun ya. Hani ben iyice YouTuber yaptım. Merhaba, ben YouTuber'ınız süper gerizekalı. Videoyu seyretmeden önce abone ol kısmını unutmayın filan. Ben o çocukların niye abone ol dediğini şimdi anlıyorum, biliyor musun?
2: Niye?
0: Çünkü olmuyor, insanlar unutuyor. Elle girip arıyor. Mesela Adem Kılıçalan YouTube kanalı. Ya abone ol zaten, çıksın işte. İncilerin dökülmüyor yani. Abone ol yani. Merhaba, ben YouTuber'ınız süper gerizekalı. Şimdi gözlerim kapalı karşıdan karşıya geçeceğim. Bakalım bana araba çarpacak mı falan. Bitti o çocuklar, yok artık değil mi onlar?
2: Ne eskisi kadar çok yoklar
0: yani. Evet yani artık onlar yoklar. YouTube böyle birazcık daha efendi olmaya başladı galiba değil mi?
2: Evet.
0: Değil mi yani, evet yani böyle birazcık daha şey olmaya başladı yani. Efendi olmaya başladı yani YouTube. Yani eskiden mesela böyle şimdi gecenin bir yarısı dedeme böyle yapacağım bakalım ne olacak. Böyle şeyler var, yok artık onlar, yok yani değil mi?
2: Yok.
0: Evet. Adem'e iş önereceğim. Neymiş? Elmas ticareti.
1: Wow.
2: Ama bir şey diyeceğim, bu biraz nasıl diyeyim?
0: Ne?
2: Yasal yolla zor.
0: Ya da Leonardo DiCaprio ile tanışman lazım.
2: Yok yani illegal asla olmaz. Yasalla da benim şeyim yetmez yani.
0: Neyin?
2: Tecrübem.
0: Neyin yetmez?
1: Arıya tecrübesi yetiyordu ama.
0: Evet abi. Evet arıya.
2: Arıya yaparız arıyı.
0: Evet. Motosiklet al sat Adem. Akar yok, kokar yok. Motosiklet al sat, al
2: motordan
0: sat.
2: Motordan anlamıyorum.
0: Araba da. Efendim?
2: Motordan anlamıyorum.
0: Ben anlıyorum da ne oldu.
2: Bilemedim.
0: Ben anlıyorum da ne oldu. 250'yi aldık, 180'e zor sattık. Anlıyorum da ne oldu yani.
2: Arsa.
0: Hı?
2: Arsa. Babam daha bugün dedi. Zamanında şuraya 200 bin liraya alsaydık şu an 40 tane 1+1 vardı. Dedi. Yalova'da.
0: Ama zamanındaki 200 bin lira da 30 tane 1+1 parasıdır. Genelde mesela insanlar şey diyor mesela. Lan zamanında şuraya 100 bin liraya almadık. Bak şimdi koca bina var. Zamanında 100 bin liraya koca bina alınıyordu zaten yani.
2: Evet.
0: Yani. Benim de aklımdaydı. 2-3 kere abone olacağım dedim. Hala bir hareket yok. Aşk olsun abi işte. Ondan sonra şaka var mı? Biz ara ara her zaman tükende olmuyoruz ki. Olursanız abone, mutlu edersiniz. Sevindirirsiniz beni. Bana şey teklifi geldi geçen gün. Instagram'da abonelik açsana. Niye? Para kazanırsın. Vallahi öyle dediler.
2: Abonelere özel.
0: Öyle dediler. Ne yapayım, bikinili fotoğraf mı paylaşayım? Ne yapayım mesela? Aa, bitiriyoruz galiba değil mi?
2: Yavaştan veda.
0: Evet, yavaştan veda. Hanımlar beyler, ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde beni Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Yeni nesil tüm telefon şakalarım YouTube'da Serdar Gökalp kanalımda bulunabilir. Serdar Gökalp kanalımda. Abone olmayı lütfen unutmayın. YouTube Serdar Gökalp. Her yerde Instagram, Twitter, YouTube, her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir. Adem'i Adem Kılıçalan olarak bulabilirsiniz. Hüseyin'inki de alt tireli falan bir şey neydi oğlum?
2: Hüseyin Koyuncu abi, ama alt çizgi var başta.
0: Ya oğlum onu düzeltelim onu ya. Abi, aradan harf çıkartalım, marf çıkartalım falan. Alt tireli, ben şimdi yayında senize, evet, Hüseyin'e de ulaşmak isterseniz alttan tire Hüseyin. Ya oğlum yani.
2: Bulacağım abi, söz veriyorum. Çizgisiz bir şey bulacağım. Çizgiyi yani, kaldıracağım.
0: Tamam, ona sana ilerleyen günlerde dinleyici tarafından bir kullanıcı adı bulacağız, tamam mı? Güzel ama öyle kaydırgup öyle azman alt tire falan değil. Ha, öyle, yok, tamam. Öyle değil yani, senin adınla alakalı, tamam kardeşim?
2: Tamam abi, anlaştık.
0: Peki, az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi yayınlar diliyorum. Biz akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın, 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz, haydi eyvallah.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: Fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade. Detay

0: Erdiz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
5: Akıllı saat deyince vatan.
6: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Reklam.
10: Garanti BBVA.
11: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
12: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
13: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Saat 18. Bu bir reklamdır.
14: Ama dememek için.
15: Hesap.com spor haberlerini sunar.
16: Dünya Kupası'nda amirli takımımızın ABD ile oynayacağı mücadeleyi Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek. Milliler 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ABD ile karşılaşacak. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. J grubunda bugün saat 20'de Arjantin'le Avusturya karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise yarın sabah 6'da Ürdün Cezayir'le mücadele edecek. I grubunda gece saat 12'de Fransa ile Irak maçı oynanacak. Aynı grupta saat 3'te ise Norveç'te Senegal kozlarını paylaşacak.
15: Hesap.com spor haberlerini sundu.
17: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: BIST 100 endeksi 14.712 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 46 kuruş, euro 53 lira 15 kuruştan işlem görüyor.
17: Halkbank'ın katkılarıyla.
18: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
16: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika.
18: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
19: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
16: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.375, yarım altın 20.720, çeyrek altın 10.385, gram altın ise 6.346 liradan alıcı buluyor.
19: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
16: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 34, Antalya 36, Adana 32, Kayseri 27, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 39 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
18: Paraflay'ın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
10: Taraf'la İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
20: Paraflayın katkı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Fatih Yıldırım'la radyo programı.
2: Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam.
1: Fatih Yıldırım'sız radyo programı.
3: Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam.
4: Fatih Yıldırım. Hafta içi her gün.

0: Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.
1: İzlenecek bir şey değil. Çakmak çakmak göz.

0: Bir de doğum gününü kutlamam gerekiyormuş. Alem Efem'e sabahın köründe akşam olsun sabah olsun. Abi ne diyorsun oğlum? Anlamadım ki ya. Konunun benimle ne alakası var? Efendim yastığa karşı hala... yastığa karış kala uyuduğum için hiçbir şey yapamıyorum. Diş plağımı takıyorum. Biliyor musun diş plağını?
1: Tabii.
0: Bir plastik.
1: Evet.
0: Ağza takıyorsun.
1: Ben diş teli kullandım. Onu ben de kullanıyorum diş plağı.
0: Tavandaki çivileri sayıyorum. Yatmadan önce en az bir saat evvel su içmemek için çabalıyorum. Üç ihlas, felak, nas, ayetel. Bayağı hatim indiriyor bak dinleyiciler. Dua ediyorum, yatıyorum. Seher Hanım yazmış efendim. Hani gün içerisinde birisiyle tartışırsın veya bir olay yaşarsın. Ben gece yatarken kafada şeyi kuruyormuş. Ulan keşke şöyle diyeydim ya. Yani kendime cevap veriyorum. Muhakkak kızımı öpüyorum.
1: Ya, bu da güzel bir,
0: ya, çok güzelmiş. Bir de biliyorsun yeni nesil çocuklarda şey var. Anneye de babaya da seni seviyorum babacığım.
1: Evet o ya vardı. Bayılıyorum.
0: Bizde yoktu yani bizim ailede hiç biz
1: yok.
0: Öyle büyümedik yani öyle. Tam gelir bir annem son bir öperdi babam da yine keza. Ama böyle seni seviyorum anneciğim, seni seviyorum babacığım bizde yoktu. Bu jenerasyonun çocuklarında var galiba.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Benim babamda çok vardı.
0: Bu hafta sonu ben bir babama deneyeyim ya. İzmit'e gittiğimizde. Baba efendim oğlum seni seviyorum. Ne oluyor lan diyebilir yani.
1: Ne yaptın der.
0: Ne oluyor lan? Hayırdır oğlum ben de seviyorum bir şey mi isteyeceksin ne oldu? Diyebilir yani. Dümdüz uyuyorum. Kafamı yastığa koyuyorum uyuyorum. Ben her gece yatarken telefondan ya da televizyondan Leyla ile Mecnun dizisi açar öyle uyuyorum. Yalnız kimse Reels kaydırıp uyuyorum yazmamış. Yani. Tamam yedik. He anladık. Son bir 10 dakika bakma vardır ya meşhur biliyorsun yani.
1: Ben fix.
0: Herkes bakıyor. Yatmadan önce ritüelleriniz. Borçları düşünmemek için kitap okurum. Hemen uykum geliyor. Efendim ben bir kanal buldum. Sıkıcı tarih belgeseli diye. Onu izliyorum. O mesela son zamanlarda onu izliyorum ama yani. Bir iki haftadır öyle bir şeyim var. Uzay belgeseli var ama tarih olan daha sıkıcı. Gerçekten uykunu getiriyor. Seslendiren de öyle seslendirmiş. Zaten kanalın adı da o. Sıkıcı, şey uyku için sıkıcı tarih. Öyle bir kanal. Böyle anlatıyor bak. 1453'te İstanbul fethedildi. Bizans ordusu. Böyle bir kalabalığı beklemiyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in şahi topları. O kadar sıkıcı ki gerçekten. Allah belanı vermesin diyorsun ya. O kadar.
2: Fatih Yıldırım'ı nasıl bilirsiniz?
3: 36 senelik birikimimle bu adam tamamdır diyorum ben. Bana aksini söyletemezsin.
4: Fatih Yıldırım.
5: Sen ya medyasın, ya televizyoncusun. Sen çok hafif bir insansın.
2: Nasıl bilirsiniz?
6: Fatih!
7: Kenan aldık, Kenan aldık. Buyur Fatih Yıldırım. Kardeşim benim çok severdim Fatih'i ben o seneler.
8: Olağanüstü. Maşallah. Bir de duygulu ya.
9: Hafta içi her gün dinle 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım.
0: Şimdi sevgili dinleyiciler, Alem FM uygulamanızda Alem Portal diye bir bölüm var. iOS, Android ve web sitemizde var. Orada 4 tane radyo var. Bu açılış tabii 4 radyo. Sonra devamı gelecek inşallah. Açılışta Slow Plak'tan. Efendime söyleyeyim Farabesk yani fantazi ve arabeskin beraber içinde olduğu Farabesk isim babası Umut Bezgin'dir. Bir de Alem Atmosfer var. Platform yani şöyle uygulamamızda web sitemizde var bu platform Alem Portal. Fakat Alem Atmosfer sizin radyonuz olacak altını çizeyim. Yani sizin yapay zeka ile hazırladığınız şarkıları bize göndermenizi isteyeceğiz. Alem FM prodüksiyon ekibi de hazırlıyor ama bu radyo sizin şarkılarınızla dönecek. Yakında tanıtımlarını yapacağız ama telefonunuzda güncelleme varsa uygulamanızı güncelleyin. Bir platforma bakın bakalım beğenecek misiniz? Bu dört dijital radyo için ekip çok uğraştı. Yani herkes uğraştı o arada. Uğraşmayan bir iki kişi belki Damla bir de bizim Işıl. O da reklam ekibi. Uğraşmamış olabilirler. Onun haricinde ekip çok uğraştı. Bütün şarkılarla tek tek ilgilendik ama tabii kervan yolda düzülür. Bazı hatalar, problemler, eksikler olur. O konuda da anlayışınıza güveniyoruz. Böyle istemediğiniz şarkıları denk gelebilirsiniz belki. Olur, bunlar olur yani. Ama yani birkaç aydır bununla uğraşıyoruz. gece gündüz uğraşıyoruz ve sonunda oldu. Teknik bir iki bazı sıkıntımız vardı, onları da giderdik. Arada yeni teknik sorunlar da olabilir bu arada. İlginize, alakanıza teşekkür ederim. Çünkü bir iki gündür aktif mail alıyorum sürekli. Dinleyiciler mail atıyor, şöyle bir şey oldu ya, böyle bir problem yakaladım. Ya bu sahiplenme duygunuza ben hayranım gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Bu sizin platformunuz efendim, gidip

0: enteresan platformlara para ödemeyin diye. Alem efendim size. Alem efendim size böyle bir şey yaptı. Alem Atmosfer'e şarkılarınızı göndermenizi isteriz ama.
1: Yapay zeka ile harika şarkılar ürettiğini biliyoruz.
2: Şarkılarının Alem Efem'in yeni platformu Alem Portal'da yayınlanmasını ister misin?
1: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
2: Şarkını iletişim@alemefem.com'a gönder. Senin imzanla çalalım.
1: Senin imzanla çalalım.
0: Şimdi kısa bir ara, aradan sonra mevzuyu vereceğiz. Burası Alem Efem Show devam eder. Alem Efem personeli Fatih Yıldırım tarafından. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Bankam Tombank
2: kartım adı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Hoparlör deyince vatan.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya com.tr'de.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Hadi mevzuyu verelim. Bu akşamın mevzusu. Şimdi bugün şunu konuşuyoruz efendim. İsterdim. Değiştirmek isterdim, söylemek isterdim. Olmak isterdim. Ama kuracağınız cümlenin sonuna bir isterdim koymanızı isterdim. İsterdim. 536-901-8902 şirket hattı numaram. Buradan WhatsApp'tan yazabilirsiniz efendim. O tuttuğum balık ne balığıydı? Sabah konuştuk ama söyleyelim mi de. Turna balığı. İstanbul'da bir göle gittik. Daha doğrusu şöyle oldu. Bizim bir dinleyicimiz Selahattin abimiz. Bundan yaklaşık 8-10 ay önce Rumeli sahilinde balık tutarken tanıdı, tanıştık. Ben sizi dinliyorum dedi falan. Orada tanıştık. Sonra iletişim kurduk. Numaralarımızı aldık falan. O önerdi. Şöyle bir göl var dedi. Orada balık tutabiliriz dedi. Cümbür cemaat, cümbür. Neyse gittik oraya. Kanomuzu da yanımıza aldık. Hep seni anlıyoruz. Oltalar elimizde. Hani var öyle bir şarkı. Elimizde ortalar hey ormana. Neyse gittik. Selahattin abi biraz korktu. Dedi ki ya binmeseniz mi acaba kanoya dedi. Abi yok ya dedik biz hani kanoyu denemek istiyoruz falan. Ya binmeyin ya dedi ben korkuyorum dedi. Abi sana ne oldu senin? Sen ne korkuyorsun abi? Sağ olsun çok güzel bir adam. Bir de böyle kamp tavaları falan imal ediyorlarmış. Ondan hediye etti. Bak biz bunu yapıyoruz dedi. Böyle hani bir yerinde sucuk, bir yerinde yumurta, bir yerinde böyle bölmeli tavalar var ya ondan imal ediyormuş. Bayağı zengin bir abi. Ben bilmiyordum bu kadar zengin olduğunu. Zaten onun evinin önünde buluştuk. Bir de Edirne kirazı diye bir şey bana ikram etti. Yani bana dedim, yani aslında bana ikram etti de eşim de yedi mecburen tabii. Normalde bana ikram etti. Ona da yeme dedi yemedim tabii bir taraftan. Ya kiraz bir güzel. Ben bu kadar güzel kirazı yani herhalde çocukluğumda yemiştim galiba. Edirne kirazı diye bir şey varmış. Bak cahillik hiç de bildiğim bir şey değil. Yedin mi hiç Edirne kirazı?
1: Hiç yemedim.
0: Cahil. Cahil, büyük cahil.
1: Fakir.
0: Fakir. Fakir. Markaya girmez. Almanca dedim. Sadece o kadar yani. Neyse. Kiraz bir güzeldi.
1: Sulu sulu mu böyle?
0: Sulu sulu. Bir de soğuk soğuk. Bir de güzel. Mis gibi. Dedim Selahattin abi evsizin mi? Dedi evet. Sen zenginmişsin ya. Zaten zenginlerin balık hobisi varmış.
1: Öyle.
0: Ben bilmiyordum.
1: Ben biliyorum. Ben gördün mü fakir?
0: Ben kendimden balık... fakir yani fakir hobisi zannediyorum. Neyse gittik kanoyu şişirdik bir güzel. Çünkü önce bir kenardan attık tutamadık. Dedim ne olursa olsun biz bu kanoyla açılacağız. Can yeleklerimiz de gittik bu arada. Can yeleğimiz vardı onu söyleyeyim.
1: Çok havalı.
0: Evet arkadaşım Can'a bu arada teşekkür ederiz verdiği yeleklerini. ödünç olarak. Bu şaka benim değil. Selahattin abi yaptı diye yaptım. Açıldık. Tabii... Sevgili karıcığım buradan teşekkür etmem gerekir ona. O önde ben arkada iki kişilik kano. Çünkü tek kişilik kano ile iki kişilik kano arasında ciddi bir fiyat farkı var. O iki kişilik istedi diye mecbur iki kişilik aldım. Normalde tek kişi onu alacaktık ben kıyıdan izleyecektim onu. Yok dedi tek canım sıkılır diye iki kişilik kano aldık. O önde garibim kürek çekiyor ben arkada olta atıyorum. Büyük bir konfor çok yani bir de şöyle olta atıyorum. Sola doğru sağa git düz git. Çünkü oltayı sağ attıysam sola doğru gidiyorum. Kendi böyle yönlendiriyorum onu falan. Garibim bayağı kol kası yaptı. Tabii biz 3-4 saat güneşin altında kalınca ben bir indim saatçi. Kararmışım. Nasıl kararmışım ama güneşin altında kalınca. Güneş gözlüğümün izi belli oluyor. Şevval gördün.
1: Sabah şok geçirdim. Neden? Ne oluyor dedim hani Fatih abiye ne olmuş olabilir?
0: Abi güneş gözlüğümün izi var. Gözler de beyaz. Diğer her yerim kara.
1: Evet.
0: Kırmızı daha doğrusu kızıl oldu filan. Neyse dedik ki son artık şey yapalım. Kıyıya geçelim. Bu arada ben hiç daha önce tatlı suda balık tutmadım. Turna balığı da avcı bir balıkmış. Dişleri bayağı keskin. Böyle parmağını falan kaptırırsan koparıyormuş yani. Aa. Dedi ki küreğiniz şeyiniz yoksa dedi fileniz. Balığı dedi sakın şeyin içine koyma dedi. Kanonun içine. Tamam abi dedim. Tutmayın o zaman dedi. Korktu yani Selahattin abi. Kıyıda 15 dakika bizi izliyor. Bağırıyorum bu arada gölün ortasından. Sen git git. Adama bağırıyorum. Git sen. En sonunda gitti. Neyse son bir tane attım. Ve geldi balık. Sahte balıklı tutuluyor. Böyle sahteler var. Balık, küçük balıklar. Ya bu da beni çok üzüyor ya. Evet ya. Hayvanın son yemi sahte. Yani son yediği şey.
1: İnandığı şeye bak.
0: İnandığı şey sahte. Neyse. Bunu dedim şimdi filemiz de yok. Kanonun içine alamayacağım. Abi 100 lira 100 lira. Bak yemin ediyorum. 100 lira 100 lira balığı kıyıya getirdim. Fırlattın hiç çırpınmıyor mı balık? Başta bir çırpındı, havaya zıpladı, düştü müştü. Sonra bir usul usul aynı köpek gezdirir gibi. Ekru da gülüyor. Gel gel gel gel gel. Tamam tamam sakin gel gel gel gel gel yapıyor.
1: Oraya değil oğlum.
0: Vallahi yüzdürdüm hayvanı. Yüzdüre yüzdüre kıyıya kadar getirdim. Kanoyu kıyıya çıkardık. Balığı da kıyıya çıkardım. Aynı o şekilde çünkü şeyim yok yani.
1: File yok.
0: File yok, şey yok. Çocuk geldi, bir tane Yiğit diye bir kardeş. Tanış yani, yandalar onlar. Geldi, abi çok güzel dedi ya boy dedi, bu çok güzel balık dedi bu. Nasıl koparmadı ya bu dedi. Bir tuttu kopardı kıyıda ama yani. Hayvanın dişler bayağı keskinmiş. Sağ olsun yardımcı oldu. Böyle penseyle falan çıkardı hayvanın ağzından o şeyi, yemi. Neyse ben tabii tutamıyorum.

0: Çünkü durmuyor yerinde, hareket ediyor filan. Ben bir yere bağlayacaktım bu hikayeleri.
1: Ben de dinliyorum ama.
0: Nereden geldik biz bunu ya?
1: Yanmandan.
0: Ha yok, şey isterdim. Konu isterdim ya, oraya şey yapacaktım. Yani cumartesi günü bir balık daha tutmak isterdim. Tutamadım ama ikinciyi. Çünkü şey, jandarma geldi ve dedi ki kıyıya gelin dedi. Ne dediğini de anlamadım. Kıyıya gelini duydum sadece. Biz tam kıyıya doğru giderken jandarma gitti. Biz de göle geri döndük. Çünkü beklemedi bizim kıyıya çıkışımızı. Dedim herhalde başka bir şey dedi. Biz yanlış anladık, öyle devam ettik. Bir tane daha tutmak isterdim. Niye balığa gittik onu da söyleyeyim. Çünkü milli maçın o siniri. Ben de bir şey tutmam lazım. Yani hani avcı toplayıcı şey var ya. Hani, çünkü kendi kendimi yiyeceğim. Biliyorum, kendimi iyi tanıyorum. Benim futbolu sevmememin sebebi şu. Bir şeye sardığım zaman ben bitti o yani artık. Yani onu sararım, kafamda düşünürüm, kurarım.
1: İçine oturdu değil mi?
0: Otururum, mağlubiyeti de kabul etmem, çirkeflik yaparım. Çocukluğumdan beri bütün oyunlarım kavgayla biter. Vallahi bak, mağlubiyet sevmiyorum. Hırslanıyorum yani, kazanmamla bütün çirkeflikleri yaparım. Okey benle oynanmaz, taş çalarım. Bak arıza çıkarırım. Ya bir şey yaparım yani onu. Böyleyim, ne yapayım? Ne yapayım, ben de böyle olmak istemezdim ama yaratılış, yaratılış, fıtrat efendim, fıtrat. Çok mu memnunum böyle olduğum için? Asla. Ama neyse, oyun oynamayı sevmiyorum o yüzden yani, bir mutlaka bir arıza çıkarıyorum. Bak yine bir yere bağlı, tetanoz aşısından bu. Nereye bağlayacaktım bunu ben ya? Bugün böyle, bugün beni idare edin ya.
1: İsterdim.
0: İsterdim.
1: Balık tutmak isterdim.
0: Reklama gitmek isterdim. Gidiyorum, dönüşte yazdıklarınıza bakıyorum. Mevzu bu. İsterdim. Burcun nedir demiş. Yengeç ama annemler ikizler göçmeni. Yükselenim aslan. Bu gerçek bu arada.
1: Bu aslandan bu arada.
0: Aslandan
1: o
0: mı?
1: O hırs, o öfke aslandan.
0: Olabilir, olabilir. Çok iyi bir şey değilim hırs. Onu söyleyeyim. Kötü bir şey yani.
1: Ben severim hırsı.
0: Burnum o yüzden kırık.
1: Gerçekten.
0: Biz yendik lan diye bir kafa yemiştim çünkü. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

0: tatır.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: getir.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Abi vallahi bunu meraktan soruyorum Yasin. Araba kullananların bazı türlü şovları var. Arabasına var, seyir halinde var, bilmem ne filan. Gemicilerin var mı böyle hareketleri?
4: Şöyle, ben Meksika Körfezi'nde şimdi evli oldum. Yani daha bu saçma bir cümle oldu ama eşime...
3: şimdi evli oldum eşime diyecekti. Erken uyandı.
4: Kendisine 14 Şubat'ta elektronik harita üzerinden gemiyle kalp yapıp atmıştı.
3: Ya saçmalama, çok romantik bu.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Ya şu şarkıda arada kanun giriyor ya. Fik gidi fik gidi. Aşığım oralara, aşığım. En sevdiğin enstrüman Şevval?
1: Elektro gitar.
0: Ben de kanun çok severim ya. Ya Cem Ali'yi araçta dinledikten sonra radyoda da... Ha, üç kez dinledikten sonra. Cem Ali fanları. Eskiler çok sever Cem Ali'yi, ben de çok severim.

0: Saçın kuşa atan sapandır. Aklıma şarkı sözü gelmeyince ben. Altun abi bir fotoğraf atmış. Balıklar tutmuş ya. Bu nedir ya? Bu balık değil. Canavar tutmuş ya. Gördün mü?
1: Deniz canavarı o.
0: Bu ne bu? Altun abicim. Vay maşallah. Maşallah. Kocaman sazanlar. Alttaki bayağı dur bakayım. Bu ne bu ya? Bu
1: bence
0: insanlığın...
1: o daha keşfedilmemiş bir balık.
0: Evet abi. İnsanların ilk döneminden böyle istersen takıl bana yazmış. Altun abi nerede tutuyorsun? Altun abiyi sabitledik. Altun abi yazdıklarını direkt göreceğim. Nerede tutuyorsun? Bana Mera söyle çabuk. Nereden tuttuğunu söyle. Kocaman ya maşallah. Kafam kadar değil. Neredeyse boyumuz kadar yani. Ulan bunlar Photoshop olabilir mi ya?
1: Kocaman. Değil mi? Öyle adam duruyor.
0: Evet. Altun abi selamlar. WhatsApp'ta da şey Altun Tekstil. Böyle yazıyor. Altun Tekstil. Evet, bir otobüs firmasında kaptan olmak isterdim. Bugünün mevzusu isterdim. Kocamın soğuk suya girebilmesini isterdim. Bu büyük bir zevk. Bunu zulüm olarak görüyor. Ben de soğuk sudan nefret edenlerden.
1: Nefret ederim. Nefret Akdenizciyim ben o yüzden.
0: Evet, Akdeniz candır.
1: Her zaman.
0: Ciğerdir efendim. Örgü örmenin sinir sıkışması yapmamasını isterdim. Kafa önde ya yapar.
1: Ha, tabii, gerçek yapar. Anlamda bir sinir zannettim.
0: Sinirlerini sıkıştırıyor işte ya, böyle boyun fıtığı yapıyor, bir şey yapıyor.
1: Delirtiyor falan anlamında. Evet, evet.
0: Zaten yani boyun... Ha öyle yok öyle. Belki de öyle bilmiyorum, ben öyle anladım mesela. Kafayı öne eğdiği zaten iki şey yapıyor boyun fıtığı biliyorsunuz. Bir reels, iki örgü örmek. Başka da yok, üçüncü yok yani. Yok Fatih Photoshop değil. Photoshop'da Photoshop yazmış. Ya Altun abi... Terkos Gölü'nde tutmuş. Vay be. Vay vay vay vay vay. Kocaman balıklar tutmuş. Altun abi bu güzel. Biraz daha detay verir misin? Numaranı kaydedeceğim telefonuma çünkü. Selahattin abi, Altun abi şu an balık ekibi kuruyoruz.
1: Farkındayım.
0: İstanbul balık ekibi.
1: Terkos Gölü de neredeymiş acaba? Terkos İstanbul'daymış.
0: Gölü, İstanbul'da canım. Duymadın mı hiç?
1: Hiç duymamıştım.
0: Kızımız Manisa'dan katılıyor. Terkos Gölü yaz bakayım.
1: Arnavutköy Çatalca illeri arasındaymış.
0: Orada işte evet. Google'ı boşuna mı önünüze koyduk Şevval Hanım? Lütfen. Bir burun kıvırmasıyla istemediğim insanları yok etmek isterdim. Özellikle kötü olan insanları diyor. Vardı mı?
1: Acemi cadı mıydı?
0: Bilmem bücür cadı. Böyle yapıyorsun oluyor. Efendim dur bakayım. 90'lı yılları tekrar yaşamak isterdim aslanım yazmış. Yok be.
1: Ben isterdim.
0: Benim sünnet 90'lı yıllara denk geliyor. O acıyı yaşamamak isterdim. Arabam otomatik vites olmasını isterdim. Kel adam diye bir dinleyicimiz yazmış efendim. Haftanın 6 günü tatil olsun isterdim. Bir ev ve yazlık sahibi olmak isterdim. Derya Hanım yazmış. Evet. Hepimiz isterdik.
1: O evet. Değil mi? Yazlık hepimiz.
0: Ben kışlık da isterim. Sadece yazlık değil. Kanun duyunca Galatasaray marşı aklıma geliyor. Evet, o da çok güzel. Cimbom Galatasaray. Onda var değil mi kanun? Tabii. Dur bakayım. İsterdim efendim. Borsaya gireli bir ay oldu. 3 ay önce girmek isterdim diyor. Bir daire parası çıkar demiş Hüseyin. İşte Hüseyin'cim. Zaten böyle kandırıyorlar. Çünkü... 1 milyar dolarım olsun isterdim. Uğurcan turnuva boyunca bir tane tuttu. Sen de bir tane tutmuşsun. Boş ver. Ulan nasıl bir bağlantı kurdun ya? Nereden nereye bağlantı kurmuş? Efendim isterdim mevzumuz 536-901-8902. Ne olsun isterdiniz ya da olsun isterdim, yapmak isterdim, duymak isterdim. Ya her şey olabilir efendim, her şey olabilir. Mesela uçmak isterdim çok gelmiş. Uçmak insanoğlunun en büyük hayallerinden bir tanesi biliyorsun. Uçayım, uç. Zaten ya bu arzumuzdan dolayı, uçma arzumuzdan dolayı... Şu anda bir yerden başka bir yere hızlıca seyahat edebiliyoruz, gidiyoruz. Uçmak hakikaten
1: çok insanı,
0: evet çok keyif veren bir şey. Uçmak. Fakat insanın istediği böyle toplu uçma değil, bireysel uçma.
1: Tabii.
0: Hep böyle hayalimizdir. Çizgi filmlerde de bize onu çok pompalarlar. Çocukluğumuzdan beri onunla büyürüz. İşte jetgiller, şey biliyorsun ya da Superman bilmem ne falan. Uçmak hakikaten çok güzel bir şey. Yani duygusu da güzel filan. Fakat bu bahsettiğimiz uçma, ya buradan bilim adamlarına sesleniyoruz. Böyle bilet alayım uçayım değil.
1: Değil.
0: Böyle
1: kanat gibi bir şey olsun.
0: Evet, bir şey olsun, böyle uçalım.
1: Hemen gidelim.
0: Böyle bir yerden belge almak zorunda da olmayalım. Çünkü o geldi mi kesin onun belgesi de olur. Bilmem nereden havacılık bilmem neyinden belge alman lazım falan gibi şeyler çıkacak tahmin ediyorum. Ama uçmak evet, bugün ben istemiyorum diyene denk gelmeyiz herhalde değil mi?
1: Kesinlikle. Ben...

0: Bence bir de ışınlanmak. Çok daha lüks geliyor
1: bana. Işınlanmak mı, uçmak mı, hangisi?
0: Kesinlikle ışınlanmak. Bence.
1: Ben uçmak ya, bir manzarayı bir hani.
0: He? Ha, onu tatmak istiyorsun.
1: Onu tatmak istiyorsun. Yani bir
0: ama
1: yere
0: yorulmaz
1: gel
0: mısın çırp çırp?
1: Dinlenirim canım, onun şeyini bulursun ya. Hani yüzerken de sırt üstü sırt üstü yatıp dinleniyorsun ya. Onda da böyle onun sabit durunca durabileyim ya. Yorulmaz mısın diyor ya. Ne yorulacağım ya. Sıcaklarda işe gitmemek isterdim. Var. İnsanların aklını okumak isterdim. İyi ki okumuyoruz. Hayat zehir olurdu. Aman ha.
0: Yaşayamazdım.
1: İnsanoğluna verilmiş en büyük lütuflardan biri de bu. İnsanların aklını okuyamamak, bir de ne zaman öleceğini bilmemek. Bu insanoğluna verilmiş, bir de unutmak. Üçüncü de bunu ekleyelim. Unutmak bence bize, yaradanın bize yaptığı torpil yer. Ben öyle değerlendiriyorum. Düşünsenize hayatınız ne kadar iğrenç olduğunu. Karşı tarafın benim hakkında ne düşündüğünü biliyorum. İğrenç bir yani ben evden çıkmazdım.
0: Ben de çıkmam. Vallahi öğrenmek istemem.
1: Yok abi, bilmiyorum.
0: Gözümü kapatırdım böyle yürürken.
1: Hayır, ben mesela yarın işsizim. Onu söyleyeyim. Hemen kovulurum bak, onu söyleyeyim ya.
0: Direkt kavga.
1: Kavga abi.
0: Ne oluyor
1: bir
0: bana?
1: Bir de yani karşı tarafın her zaman kötü duyguları da olmuyor. Çok acayip fikirleri de olabilir mesela karşı tarafla ilgili. O şu iyi bir şey düşündün zaten, seni rahatsız eder. Uçarken dilediğim yere de bırakmak isterdim diyen var mesela. Yani çok uyuz olduklarımın üstüne doğru diyor.
0: Acaba kuşlar da mı öyle yapıyor bu zihniyetle?
1: Olabilir. 20 yaşında evlenip 28 yaşında boşanıp 32 yaşında tekrar evlenip 42 yaşında boşanıp sonra çok zengin dul, sağlıklı, özgür bir kadın olmak isterdim diye bir şey gelmiş. Ay, ben konuyu yanlış anlamışım, okumayın pardon. Eyvah eyvah. Okuduk ama çok geç kaldınız efendim, okuduk. Evet. Ben de görünmez olmak isterdim. Mevzu nedir, yeni geldik. İsterdim efendim. Mevzu bu. Cümlenizin sonunda isterdim koyuyorsunuz. Bu kadar çıkın. Tayfun Bey'den bir mesaj var. Merhaba yazmış. Merhaba Tayfun.
0: Merhabalar.
1: Evlenmemiş olmak isterdim. Efendim, dur bakayım. Abi, balık ekibine beni de kat diyor Sercan. Sercan'cığım, İstanbul balık takımını kuruyoruz. Selahattin abi 1, Altun abi 2, ben 3. Ama beni de dahil edin olmaz. Yani balıkla ilgili bir fotoğraf göndermen lazım. Hani şu balığı tuttum. Ya da mesela bir balık restoranından bunu yedim en son. O da balık burcuyum.
0: Aa, balık burcu. Ay, yok, gelmesin.
1: Gelmesin.
0: Yok yok.
1: Ya balıkla ilgili bir şey olması lazım. Yani ne bileyim, hani denizden babanızı çıkarın yiyor gibi yapın. Babam çıksa yerim falan. Balıkla ilgili bir fotoğraf atarsanız size ekibe dahil ederiz efendim. Uçarken yorulmak mı? Yorulursak iner dinleniriz nedir diyor Refik. Dert ettiğin şeye bak diyor.
0: Şey doğru bak. Da hep in çık in çık in çık.
1: Dinlenirsin bir yerde.
0: Sürekli ben mesela.
1: Yorgun bir döneminde misiniz? Ondan olabilir mi ya? İsterdim, mevzu bu efendim, isterdim. Dur bakayım. Akvaryumdaki balıkları göndersem olur mu? Olur ya, o da olur.
0: Aa, ben de gönderebiliyor muyum?
1: Olur, gönder.
0: Tamam.
1: Balık ekibine dahil olmak isteyenler balıkla ilgili bir şey yazsın. Ofisteki herkesin benim kadar çalışıp yorulmasını isterdim. Fatma Dursun diye yazmış efendim. Tüm borçlarımı kapatmak isterdim. Ne kadar borcum var?
0: Hiç yok.
1: Sıfır.
0: Sıfır.
1: Hadi canım.
0: Gerçekten.
1: Nasıl başardın bunu ya?
0: Hiç, ben diyorum ya, kredi kartıyla işlam yapmam. Tek.
1: Nakit çalışıyorum.
0: Direkt. Nakit.
1: Cash on the black. Öyle derdik biz çocukken, öyle derdik. Cash on the black.
0: Direkt cash.
1: Vay be, güzel. Ya hiçbir yani.
0: Hiçbir mecraya borcum
1: yok. Borcun
0: yok. Hiç.
1: Al, artıda mısın peki?
0: Artıdayım.
1: Çok iyi.
0: Sen?
1: Ama sen ailenle yaşıyorsun.
0: Evet.
1: Elektrik yok. Su yok. Doğalgaz yok. Kira yok. Artıdasın sadece, tabii.
0: Sadece kıyafet alıyorum.
1: Bir üstüne Alem FM'de çalışıyorum.
0: Evet.
1: Bir kıyafet alıyorum. Güzelmiş. Tabii. Borcu olmayan biri var sevgili dinleyiciler. Yakında müzede sergileyeceğiz. Sakarya Nehri. Bakayım. Herkes de ne balıkçıymış arkadaş. Mustafa Sarıoğlu da gönderdi. Boyu kadar bir canavar tutmuş o da. Maşallah Mustafa Sarıoğlu, tebrik ederiz. Evet, peki. Hadi ara gidelim. Şimdi yeni saatte telefonlarla devam. WhatsApp'tan ara beni Keltoş yazmanız yeterli efendim. Bu kadar. Ara beni Keltoş. Ya da arar mısın? Şevval, beni acil bağla. Böyle şeyler yazıyor dinleyicilerimiz. Sizi aramamızı sağlayacak türlü kelime oyunları yeterli. 536-901-8902. WhatsApp'tan beni ara diyenleri ikinci blokta arıyoruz.
2: Kimsin sen?
3: Birkaç yabancı dili birden ana dili gibi konuşur. 4 üniversite bitirmiş. Avrupa'da doktorasını yapmıştır. Örnek bir gençtir. Doğrusu bu zamanda böyle.

0: Öylesi bulunmaz.
1: İzlenecek bir şey değil.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş, iş bankası.
2: Reklam.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan yurt dışı turnuvalarını...

0: N11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar N11'de.
1: Ne istersen N11.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Saat 19. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Dünya Kupası'nda A Milli takımımızın ABD ile oynayacağı mücadeleyi Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek. Milliler 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ABD ile karşılaşacak. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. J grubunda bugün saat 20'de Arjantin ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise yarın sabah 6'da Ürdün Cezayir ile mücadele edecek. I grubunda gece saat 12'de Fransa ile Irak maçı oynanacak. Aynı grupta saat 3'te ise Norveç ile Senegal kozlarını paylaşacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 34, Antalya 36, Adana 32, Kayseri 27, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 39 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
7: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: adamım. Naber adamım Veysel? Orada değil mi? Veysel orada mı?
1: Çok iyiyim.
0: Hiç öyle gelmiyor. Abi sesin niye öyle gelmedi ki? Çok iyiyim. Güzelim. Vallahi iyiyim. Daş gibiyim, mis gibiyim.
1: Mış gibi yapıyorum ben.
0: Gayet iyi. Veysel ne oldu ya? İyi değilsin bence.
1: Valla bence de iyi değilim. Böyle hani dinlerken iyiydi de bağlanınca farklıymış.
0: Ne oldu, heyecanlandın mı?
1: Biraz.
0: Tamam, şimdi sakin ol. 3 kere derin nefes al. Bu gerçek bir tekniktir bu arada, yani okullarda öğretilir bu. Derin nefes al.
1: Aldım.
0: Bir daha.
1: Aldım.
0: Abi al ya, mış gibi yap.
1: Ama ben seni dinlerken de gülüyorum. Ne yapacağız onu?
0: Yap şimdi, ben haber vereyim. Veysel.
1: Yaptım.
0: Böyle bir yaptım dedi ki, anne bitti. Yaptım
2: geri
0: dedi.
2: Geri vermedi zannettim dedi.
0: Veysel en son nerede heyecanlandın, hatırlıyor musun?
1: En son nerede heyecanlandın?
0: Evlilikte falan mı acaba?
1: Evlenirken evet, biraz heyecanlıydı.
0: Biraz.
1: Daha doğrusu hatırlamıyorum o anı.
0: Niye ya?
1: Valla bilmiyorum. Yani o gelen davetliler, şunlar bunlar. Hani kim geldi kim gelmedi, düğünden sonra o videoyu gidiyor. İzliyorsun
0: doğru,
1: ya.
0: Doğru,
1: o orada aa bu da gelmiş falan. Biz ne yaptık işte?
0: Dedim acaba takıdan dolayı mı? Abi bir para taktılar. Kafam yerinden gitti var ya, hiç hatırlamıyorum.
1: Olay etkili olmuş olabilir, belli
0: olmadı. Ne kadar oldu evleneli?
1: 10 yıl.
0: Paralar gitti tabii yani. 10 yıl zaman paralar suyunu çekmiştir. Recep geldi yanına, dur bakayım. Recep merhaba. Allah, Recep düştü. Sağlık olsun. Veyselciğim isterdim. Ne isterdin?
1: Yani zayıf olmak isterdim.
0: Kaçız? Kaç kiloyuz?
1: 120.
0: Şaka mı ya?
1: 185 boy, 120 kilo.
0: Telefonu hatta sana şöyle getirdiler değil mi? Sen gitmedin telefona.
1: İsterdim derken hatta şöyle söyleyeyim, nasıl isterdim mi? Bir diyetisyene gittim. Dedi ki işte boyunu kilona hesaplıyorum. Senin ideal kilon işte 80'lerde falan bir şey hesapladı bana. Hı. Dedim ki ya ben 80'i en son ortaokulda gördüm. Ondan sonra yok bende.
0: Biz de ülkecek 80'leri en son 50 yıl önce gördük. Ya. Çok 80'ler. Abi 40 kilo fazlan var o zaman. Nerede birikti bu, yoksa vücudun her yerine dağıldı mı o 40 kilo?
1: Yani zaman zaman yer değiştiriyorlar. Son düzlükte göbeğe yoğunlaştılar.
0: O 120 çokmuş ya. Peki şey böyle giyecek kıyafet falan bulabiliyor musun?
1: Buluyorum canım.
0: Ay, böyle XXXXXXX'ler.
1: İki tane L yetiyor.
0: İyi iyi, güzel güzel. Ya çok merak ettim görüntünü gerçekten. Peki var mı böyle bir çaban, hani iğneleri var bu işi, mide bilmem nesi falan filan? Ameliyatı.
1: Yani yok, deneyince hep başıma başka işler geldiğinden kolay artık denemez oldu.
0: Ne oldu abi, denediğin, zayıflamayı denediğin bir şey mi oldu? Daha çok kilo aldım. Ne oldu?
1: Yok yok da işte hani az yiyince burada da böyle herkese tavsiye niteliğinde olsun. Hı. Birden öyle yemeğe çok hızlı kesivermemek lazım. Yemeğe hızlı kesince dolaşım yavaşlıyor falan filan.
0: İyice gidiyor.
1: Başka sıkıntılara evriliyor olay.
0: Başka problemler oluyor. Bizim Sena ile ben numarasını vereyim mi Sena'nın sana? Bizim Sena nasıl kilo verdi biliyor musun? Kurudu kız. Sena, dal gibi kaldı.
1: Sena genç ama.
0: Ha, senin yaş kaç?
1: Ben kaç oldum? 42 oldum.
0: 42. O kadar da yaşlı değilsin ya.
2: Genç hatta.
0: Genç. Ne iş yapıyor? Dış ticaret. Hiç evet. Yurt dışına gitmedin değil mi? Oturduğun yerden dış ticaret.
1: Abi yok, yılın 1/3'ü yurt dışında geçiyor.
0: Abi ne bileyim, zor gibi geldi bana 120 kilo yurt dışına.
1: hatta şey oluyor, diyorlar ya hani arkadaş valizde 1 kiloyu hesaplıyorlar havayolu firmaları.
0: Yolcuda var mı böyle bir şey?
1: Sen benden 40 kilo alsın, seni bedavaya aldılar gibi bir şey oluyor.
0: Yolcuda böyle bir şey var mı? Bunu samimiyetle soruyorum. Yok. Hani çünkü uçağın konumu da önemli ya, hani böyle beyefendi siz buraya oturun falan, denge bozuğu falan, öyle bir şey var mı? Yok değil mi, öyle bir şey yok.
1: Orada yok ama şöyle bir 6-7 kişilik uçaklar var. Gerçi Türkiye'de ondan çok yaygın değil ama o 6-7 kişilik uçaklara biniyorsanız binmeden önce sizi bir tartıyorlar, şöyle bakıyorlar kaç kilosun. Hani uçağın ağırlığını hesaplayacaklar, işte yakıt hesaplayacaklar. Orada hesaplar biraz daha zor.
0: Veysel sen şimdi kilonla kendin şaka yaptığın için yapıyorum. Ya böyle şey yanlış anlama beni sakın ama zaten kendine çok barışıksın. Kendi söyledin.
1: Zayıf olmadım ki.
0: Onu bilmiyorum ki diyor. Çok zormuş ya.
2: Çok zor.
0: Abi peki bileti bir kişi lan nasıl yapıyorsun bilet işini alırken?
1: Bizim seyahat acentası var. Onu ha, arıyorum.
0: İki kişilik mi alıyor? Bir kişilik alıyor değil mi?
1: Bir kişilik yetiyor ya.
0: Keşke seninle yan yana yolculuk etsek. Öyle sen göbeğine yatarım uyurum ben orada. Öyle mis ki. Oh. Vallahi.
1: Yani güzel olabilirdi.
0: Değil mi? Dur bakayım.
1: Düşünüyorum da.
0: Dinleyicilerimizde de kilolular var. Bak mesela 148 kilodan 105'e düştüm diyor. Bir Kemal diye bir dinleyicimiz yazmış. Bunu başaranlar var bu arada. 165 kilodan düşenler var. Aa yok, direkt İsmail diyor ki ben 165 kiloyum demiş bize. Direkt kilosunu yazmış.
1: Ona 2x daha lazım kıyafet için.
0: Mesela bak bu 2 kişilik alıyordur bileti. Ben sana söyleyeyim 165 abi. Ki.
2: Evet. Boyu kaç acaba bir de? O da çok önemli. Tabii.
0: Veysel abi.
1: Ben biraz boydan kurtarıyorum herhalde.
0: Kaç boy kaçtı senin?
1: 185.
0: 185 metre mi? Ne?
1: Bir
0: 185 santim. Veysel abi sana tişört veremiyoruz. Aslında vermek isterdik ama veremiyoruz yani. Vermiyoruz değil bak, veremiyoruz yani. Yoksa sana feda olsun tişörtü. Yani.
1: Ben ne arabanın koltuğuna giydirirdim ya.
0: Abi o zaman arabanın koltuğu bağlanması lazım. Olmaz öyle. Şöyle yapalım. Sen bize söz ver kilo vereceğini. Bağlan. Ben sana tişörtü göndereyim. Nasıl?
1: Vallahi olmayacak sözü ver diyorsan vereyim de.
0: Anladım.
1: Hayır yok, ben kilo versem ben sana tişört vereyim abi.
0: Veysel abi inşallah verirsin ya.
1: İnşallah abi.
0: İğneye baş. Arkadaşlar öyle iğneye miğneye hemen öyle başlanmıyor. Onun bir sürü testi var, bilmem nesi var. Yani hep öyle yazmışlar şu an WhatsApp'a bakıyorum da. İğneyle verebilir bence demiş efendim. Dert abi sahibi olsun yazmış ya. Mustafa Bey.
1: Hayır. Kilo verirsin vermeye de, kilo verirken başka tarafları mahvetmek var.
0: Başka çıkıyor.
1: Evet.
0: Başka problemler çıkıyor diyor.
1: Şimdi yayında olmasak artık artık söylerim de.
0: Anladım, sarkma da yapıyor tabii. Sarkmalar da oluyor. Değil mi abi?
1: Keşke sarkma olsa abi, başka sıkıntılar.
0: Ulan yazsana, merak ettim. Ne? Aklıma gelen mi acaba yani? Başkası
1: mı? Muhtemelen evet.
0: Evet, anladım. Aman herkes fit mi olacak abi? Sen de böyle devam ya, nedir ya Veysel abi?
1: Aynen öyle. Ben biraz kendimi seviyorum ama zayıflasam da iyi olur tabii ki.
0: Adam Maraş'tan arıyor. Oranın tabii yemekleri.
2: Dondurması.
0: Abi yemekleri de özellikle. Veysel evet. Abi çok öpüyoruz seni.
1: Biz de sizlere abi çok teşekkür ediyorum. Çok,
0: çok mutlu olduk aradığına gerçekten. Yayının bir ağırlığı oldu. Görüşürüz abi, sağ olasın. Selam ederiz.

Ya dinleyici var ya, acayip acımasız, mesajlara bak. Veysel abiyle konuşurken karnım acıktı. Tuna yazmış. Yasin. O abi, bakıyorum da ağır misafirlerim var. Veysel abi, kilo almak istiyorum, alamıyorum, nasıl alabilirim? Abi ev kredisi çeksin, bak nasıl zayıflıyor.

İşten geldiğimde 300 kızlarımın her günü bir dağıtmamasını isterdim. Ama bu kadar da olmaz ya demiş. Şarkı seçimlerinden öpüyorum diyor Serhat.

0: Ercan mı geldi? Ercan Ercanlı. Ercan'ım merhaba.
1: Merhabalar.
0: Saygılar, nasılsınız Ercan Beyciğim?
1: Teşekkür ederim, sağ olun, siz nasılsınız?
0: Tam aile restoranı işletecek adamım, yemin ediyorum. O Ercan Beyciğim buyurun lütfen, şöyle buyurunuz efendim. Öyle bir sesim var değil mi Ercan Beyciğim?
1: İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hiç muhatap olmuyor. Saygılar, şeyin kantarında buzunu kaçırmayalım. Bağlandık, iki muhabbet edeceğiz diyor. Ercan abi neredesin?
1: Vallahi şu an yoğun bir trafiğin içindeyim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtim. Küçükçekmece'ye doğru gitmeye çalışıyorum.
0: Hadi bakalım, kolay gelsin canım abiciğim. İyi yolculuklar diliyoruz. Ercan abi kaç kilosunuz? Artık bundan sonra yayına bağlananlardan kilo ve boy şeyi alacağız.
1: Ben de kilolu taraftayız.
0: Kaçın abi, kaç kilosunuz?
1: Ben 102 kiloyum.
0: Yuh abi, bu şey yuh derken. Ercan abi. Buyurun oğlum, yüz ne ya abi? Boy kaç?
1: Abi boy kısa ya, sıkıntı orada.
0: Boy kaç abi? Boy kısa da kaç?
1: Boy 1.67.
0: 1 metre hiç santim gerçekten. Bu nedir ya?
2: Benle aynı.
0: Sen kaç, boy
2: 1.67
0: kilo?
1: 1.67.
0: 62.
2: 62.
1: Evet. Bak, iyi güzel. Hmm. Çok şanslısınız.
0: 102. Ercan abi aşağı doğru mu gidiyor bu, yoksa 107'ydin 102'ye mi düştü? Yukarı mı gidiyor? Nereye
1: yok,
0: gidiyor?
1: Yok yok, aşağı doğru gidiyor. Gitmek zorunda artık.
0: Niye
1: yaşta
0: abi?
1: Yaşta ilerledikçe biraz daha dikkat eder olduk ama biraz geciktik sanki.
0: Evde yakıt tasarrufu araçta. Şimdi araçta.
1: Tabii ki.
0: Bak kilo ver, daha az yakacak. Bak bunu yaz bir kenara.
1: Büyük ihtimal deniyoruz şu an.
0: Evli misin? Çocuk mocuk diyor mu baba kilo
1: evliyim,
0: verdi?
1: Evliyim. Elinizden öper, 3 tane çocuğum
0: Allah
1: var başlasın, benim.
0: Allah başlasın. Peki çocukla genetik mi abi? Çünkü bazen genetik de oluyor böyle yani.
1: Yok ya, ne bileyim, herhalde ben tek türümün tek örneğim galiba ailede.
0: Galiba olabilir. Çok yiyorsun o zaman. Sürekli yiyorsun herhalde.
1: Vallahi yemeği seviyorum ama aslında biraz da şu... Masa başında çalışıyoruz, hareket
0: ya
1: ediyoruz.
0: Bırak şimdi onları. Arabada ne var abur cubur? Söyle bakayım mesela. Arabada vallahi şu an ne var?
1: Su hariç hiçbir şey yok.
0: Su var.
1: Su hariç hiçbir şey yok yiyecek. Sadece su bulunduruyor.
0: Öyle bir cümle kurdu ki anlamadım yani. Su hariç hiçbir şey yok. Ne demek ki bu?
1: Sadece su bulunduruyorum.
0: Ha, öyle desene oğlum. Su hariç hiçbir şey yok ne demek ya?
1: Ya çok abur cubur severim bir insan değilim ama yemeğin de hakkını veriyorum oturduğum zaman.
0: Ne yiyorsun mesela oturduğuna, ne yersin mesela? Yerim dediğin ne var? Ben mesela yani, ciğer yerim. Ciğer çok severim.
1: Ya etten ziyade tabii ki sebze düşkünüyüm aslında ama bizde hamur işi, işte yöresel bizde hamur işi çok. Ben Çorumluyum, evet, İstanbul'da yaşıyoruz ama.
0: Çorum leblebi yemiyor oğlum, Çorumlu. Hamur işiyle ne alakası var ya?
1: Hamur işi, Çorum'da keşke nasip olsa da misafir etsem sizi.
0: Hamur işi mi şey yapar Türkiye'de?
1: Hamur işi çoktur bizde, evet.
0: Ya bizde de hamur işi yenmeyen yer de yok. Ben de mesela Erzurumluyum anne baba tarafından. Bizde de hamur işi böyle şeydir. Çok tüketilir. İşte Bulgar göçmenleri çok der ki onlar bizde de vardır falan. Her yani, yerde bir hamur işi vardır.
1: Aslında hamur işinden ziyade benim şöyle oldu. Geçmişte böyle çok hareketli çalışırken gayet fit bir fiziğim vardı. Hmm. Sonra tabii ki yememiz de ona göre. Çünkü fiziksel olarak çalışıyordum.
0: Evet.
1: Sonra bir anda böyle masa başına dönünce muhtemelen vücut ona tepki olarak kilo verdi. O da göbeğe doğru gidiyor.
0: Vücut. Yaz, evet, 102 çokmuş. İnşallah verirsin. Tam radyo frekansı gibi değil mi? Yani 102.
1: Değil mi?
0: 102.com mu? 102.com.
1: 102.com hali mesela.
0: Eyvallah. Evet. Eda Aa, diyor
1: Allah
0: ki,
1: sizi var etsin ya.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Eda diyor ki abi doğum kilolarını verememiş, yoksa iyi diyor. Yani şimdi bir şey yok demiş efendim.
1: Valla yaş ilerliyor ya. Yani yaş ilerledikçe evet, kilo vermek de gerçekten çok zorluyor. Ben 51 yaşındayım.
0: Maşallah, maşallah. Allah uzun ömür versin efendim.
1: Amin.
0: Ercan abi inşallah. Bak dinleyiciler sana inanmamış bu arada. Diyor ki kesin onun arabada fıstık mıstık vardır. Arada atıyorlardı, atıyordur ağzına diyor.
1: Yok yok, gerçekten hiç sevmem böyle abur cubur bir şeyler atıştırayım.
0: Evet.
1: Ha, sadece yeme oturum zaman hakkını veriyorum. Hatta kızım elinizden öper der ki babam şimdi sanatını konuşturacak der. Yemeğe oturduğum zaman.
0: Ya ama arkadaşlar bir şey söyleyeyim ben size. Bak bu zaten biliyorsunuzdur da. Böyle tırnak içinde kilolu insanlarla yemek yemek o kadar lezzetli ki. Onlar çünkü böyle çok iştahlı yerler, güzel yerler. Ben böyle kilosuyla mutlu, kilolu arkadaşlarım. Onlarla yemek yediğim tadı hiç kimseyle almıyorum. Siz gerçekten güzel yiyorsunuz abi.
2: Canı çekiyor insan.
0: Canı çekiyor.
1: Yemek seviyoruz.
0: Evet.
1: Bazen de eşim şey der, kanka da ya lütfen yavaş yer misin? Biraz da hızlı yemen de etkisi var galiba.
0: Bize kalmıyor diye diyor ona. Ya diyorum, yavaş biz de yiyelim ulan.
1: Sana,

0: sana diyor kaptırıyorum kendimi, ben de hızlı yiyorum diyor.
1: Sen öyle zannet.
0: Takım olarak. Ercan, yavaş ya, takılma bana.
1: Ercan abi, sesiniz 51 gibi gelmiyormuş. Dinleyicilerimiz öyle yazdılar.
0: Vallahi 51, 75 doğumluyum. Evet. 9. ayın 10'u tarihte vereyim.
1: Evet. Yok, yaş ya, sesinizden bak şunu aldım. 51 gelmiyor ama 102 geliyor. Ama
0: ona geliyor değil mi?
1: 102 var.
0: 102 kendini gösteriyorsun, sıkıntı yok.
1: Evet.
0: Yaş 51 ya. Yani gerçi biraz kilo versem evet yaşımı göstermediğimi söylüyorlar. Yüzüm falan böyle hani pürüz yok falan filan ama işte ama gerçekte 51.
1: İpeksi biteni şey var. İpeksi baby biteni. Face. Baby face. Yiğit diyor ki ben de 150'den 120'ye indim diyor. Kilomla dalga geçeni bile yerim diyor.
0: Hanım evet. Bazen şeyde, hanım da benim zayıf. O kilo almaya istiyor. Ya diyor şu kilo diyor satın alırsa diyor. Diyorum ki ya diyor satın alırsa satınlarsa ben sana bedava veririm. Sen niye uğraşıyorsun? Takılma diyorum böyle şeylere.
1: Buse demiş ki yuh diyerek ya çok doğal bir tepkiydi ya. Yani nasıl olabilir? Ses de hiç öyle gelmiyor. İnsan evet. Sesinden anlarsın ya şeyi.
2: Zayıf geliyor sesi.
1: Evet, peki. Ercan abi çok zayıf teşekkür ederiz. Sana da tişört veremiyoruz abi. Normalde var da elimizde. Sana göre yok.
0: Oğluma ver abi, bana veremiyorsan.
1: Oğluna,
0: Allah Allah.
1: Oğluna da veririz. Oğluna verirse Şevval'cim.
2: Verelim.
1: Ercan abimizin oğluna. Bir çok adet Alim Efendi tişörtü ve sticker'ı veriyoruz.
0: İstanbul efendim.
1: Sizler de iyi yolculuklar diliyoruz. Kazasız belasız.
0: Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Eyvallah efendim. Alkışlarla Ercan abiyi uğurluyoruz. Nice kilolara diyoruz efendim.
0: Hadi kilo vermelere.

0: dedilo.
1: Şimdi ara, aradan sonra diğer telefonlar. 536-901-8902. Sizi aramamızı sağlayacak bir cümle. Bir tanesi şey yazmıştı az önce. Bağlaman gereken bazı konular var. Şimdi bilmiyorum ama... Aradan sonra devam. Ayrılmayın, geliyoruz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Pilot garaj oto ekspertiz.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Notebook deyince vatan.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
9: Ne istersen Neon1.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
12: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
13: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
12: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
14: Reklam.
15: Garanti BBVA.
16: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
17: DTS uğraşır.
16: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
17: DTS ile ödenir.
16: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
17: DTS kovalar.
16: Güzel de ne bu ya DTS?
17: Dinleyelim.
18: DTS, yani doğrudan tahsil.

CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Halil abi geldi.
1: Halil abi merhaba, iyi akşamlar.
2: Merhaba Fatih, iyi akşamlar.
1: Nasılsınız efendim?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Oy dügümelli, dügümelli. Sağ ol, biz de çok iyiyiz. Dügümeciymiş Halil abimiz efendim. Dügümeci evet, işiyle uğraşıyormuş efendim kendisi Halil abimiz. Halil abi, isterdim bu akşamın mevzusu. Neyi isterdiniz efendim?
2: Yani bol bol düğme satmayı isterdim.
1: Abi yıllardır efendim yılmadım mı artık, bitmedi mi yani?
2: Yani
1: düğme ya, üretiyorsunuz değil mi? Üretimi yapıyorsunuz.
2: Bir dönem üretim yaptık, şimdi ithalat yapıyoruz.
1: He, şey yapıyorsunuz, onu şey yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz, evet, ithalat yapıyorsunuz.
2: Evet, evet.
1: Peki, Halil abimizin yanına bir de Bekir geldi. Bekir'cim merhaba, orada mısın?
3: Merhaba Fatih.
1: Merhaba Bekir'cim. Bekir abi, Halil abi düğmeciymiş, siz ne iş yapıyorsunuz?
3: Ben dış ticaret.
1: Dış ticaret. Bugün iki oldu dış ticaret galiba değil mi?
4: Hep ticaretten bugün.
1: Evet, ticaretten gidiyoruz. Bekir, sen ne isterdin?
3: Ben çiftçiyim. Ürettiğim istediğim fiyata satmak isterdim.
1: Ne üretiyorsunuz efendim?
3: Ben kuru üzüm üretiyorum.
1: Oo. Kuru üzüm. Halil abi, kuru üzümün 3 faydasını say, sana tişört hediye ediyorum.
2: Hemen abi.
1: Hı. Google açarsa hemen abi, bir dakika. Öyle mi dedi ki, telefonu kıstırdı kulağına. Hemen abi bir dakika. Enter.
2: Kalbe faydalı, ciğerlere faydalı, dalağa, böbreğe faydalı.
1: Sırayla gidelim. Bekir abi doğru mu?
3: Yani kısmen doğru.
1: Tamam, sana da tişört vereceğim. Adamı şey yapma burada. Kısmen doğru.
3: Fazlaya kaçmadığı sürece dedikleri doğru.
1: Kuru üzümü fazla alınca ne oluyor abi?
3: Yani glisemik indeksi düşük bir ürün. O yüzden kan şekerini bir anda
1: fırlatabilir. Anladım. Peki. Tamam Halil abi, tişörtü aldın.
2: Teşekkür ederim.
1: Bekir, düğmenin 3 faydasını söyle bize. Düğmenin 3 faydasını söyle bize. Düğme.
3: Düğmenin 3 faydası iki yakamızı bir arada tutması.
1: Güzel. Kesinlikle çok iyiydi doğru. Çok iyi tespit.
2: Kesinlikle.
1: Bir tane daha söyle bize.
3: Eğer güzel bir kol düğmesi varsa Barış Manço'nun dediği gibi de kavuşması da güzel oluyor.
1: Ulan ne güzel bağlıyorsun Bekir be. Üçüncüyü meslek söylemesen de olur ama hadi varsa söyle.
3: Üçüncüsü de eğer saygın bir iş adamıysanız güzel düğmeli bir takım giydiğinizde
1: o işi alırsınız.
3: Olayı
1: alıyorsunuz. O işi alırsınız. Güzel. Buna iki tane süper zeka dinleyici bağlandı.
2: Hocam yarın gel işe başla.
3: Adres ver.

0: ya. Atresör diyor o da. Maşallah. Peki babalar çok tatlıydınız hakikaten. Çok teşekkür ederim. Halil abi bir tişört kazandı ve sticker. Bekir de aynı şekilde. Ama bu kuru üzümlerden istiyoruz ha. Merak ettim tadını.
1: Ayıp ediyorum Fatih. Ben kendim için, ailem için, sevdiklerim için hiçbir ilaç kullanmadan organik ürettiğim bir parti var.
0: Oo.
1: Sana mahsat yaptıktan sonra umutla sana göndereyim.
0: Hatta bir dakika, sevmediklerini ailem... ilaçlı mı gönderiyor? Nasıl oluyor?
1: Şimdi endüstriyel ürettiğimiz, yani reçeteli ilaç kullandıklarımız var. Endüstriyel üretim.
0: Hı-hı.
1: Bir de kendi işte rekoltesi düşük, yani hasatı düşük olmasına rağmen zaten az miktarda olması okey bizim için.
0: Bize
1: onlara
0: kadar.
1: Onlara ilaç atmıyoruz. Aile fertleri, sevdiklerimiz, eşe, dosta ikramda bulunuyoruz.
0: Halil abi sen de bir avuç düğme gönder bari, bir şey gönder ya.
2: Abi hemen paketle kolileyip gönderiyorum.
0: Babalar çok lezzetliydiniz hakikaten. Alkışlar uğurluyoruz. Sağ olun.
2: Teşekkür ederim.
0: Eyvallah, görüşürüz. Düğme ayıp örter yazmış mesela. Dinleyicimiz. Tamam hadi o zaman şarkı sözlerini düğmeyle değiştiriyoruz. Var ya böyle akımlar biliyorsun.
3: Hadi değiştirelim, hangi şarkı?
0: Düğme yok ki ya, düğmeliğe gidiyor kafam sürekli benim. Ulan adam 3 tane düğmenin faydasını saydı ya.
3: Gerçekten.
0: Lan nasıl yaptı bunu ya?
3: Ve sayabildi yani, oldu da.
0: Valla ben oturdu. Yayına bağlansın bir programcı bana böyle bir şey sorsa ben kilitlerini, telefonu kapatırdım. Sonra ararsan da şey derdim, müşteri geldi müşteri. Bağlanamayacağım, müşteri geldi.
3: Çekmiyor.
0: Annem vallahi geldi. Çekmiyor ya. Yemin ediyorum. Sizin podcastleri dinlemekten 40 GB internetimden 800 MB kaldı diyor. Dinleyemeyeceğim birkaç gün. Aa, Muhammed'cim faturanı ben ödemek istiyorum bu ay. Muhammed faturanı ne kadar ve IBAN gönder bana. Şaka yapmıyorum, ciddiyim. Muhammed bu ay faturanı ben ödemek istiyorum. Şaka yapmıyorum, ciddiyim. Muhammed'cim, Muhammed'i bir sabitleyeyim ben. Vallahi öyle yazmış ya. Dur bir arayayım bakayım. Yalancı mı, ses tonundan anlarım ben onu.
3: Gözlerini atsın bize.
0: Yok yok, şimdi ben yayına bağlayacağım onu, açarsa tabii. Ses tonundan anlarız onu, fake mi atıyor, şey mi atıyor. Açar mı acaba? Adam zekiydi diyor. Evet evet, çok zekiydi, helal olsun. Düğmeden 3 tane şey çıkıyor. Zorlasak 30 da yapardı da.
3: Vardı.
0: Muhammedciğim merhaba.
4: Merhaba abi.
0: Güzel kardeşim, 40 GB internetim bitmiş, 800 MB kalmış. Çok üzüldük hakikaten burada.
4: Vallahi abi ya, sorma.
0: Evet, bir telefonla bakar mısın? Gelmiş. Şaka yapıyorum. Ya bu ay faturanı ben ödemek istiyorum ya.
4: Yok abi, size feda olsun.
0: Kardeşim içimden geldi ya, Allah Allah ya.
4: Ya abi yok, size feda olsun size.
0: Ne
4: ya.
0: Kadar fatura, ne kadar fatura?
4: Abi galiba 400-450 liraydı galiba.
0: Tamam abi, ben ödemek istiyorum. Ne var onda, ayıp mı?
4: Yok abi zaten.
0: Şeval diyor ki benimkini de öde. Parmak kaldı.
3: Ben de alırım.
0: Ben de öde, benimkini de öde diyor. Kardeşim çok evet, teşekkür ederiz ya. 40 GB internetten 800 MB.
4: Ya ne demek abi, feda olsun size ya. Zaten keyif alıyorum.
0: Oğlum çarşamba temizliğe geleyim bari ya. Bir şey yapasım geldi ya.
4: He? Kahve
3: ısmarlayalım.
0: Kahve ısmarlayalım, bir şey yapalım.
4: Olur.
0: Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Bana evinin adresini yazıyorsun. Tamam mı? Sana ben kahve ısmarlıyorum.
4: Tamam abi.
0: Uygun mu?
4: Uygun.
0: Bedava kahveyi aldım tabii. Ama bak fatura işi ona daha iyi. Hı, söyle.
4: Ona varım.
0: Fatura işi daha iyi ama sen bilirsin yine kardeşim.
4: Yok abi, çok teşekkür ederim. Düşünmen yeterli.
0: Tamam, o zaman bana hemen evin adresini yazıyorsun.
4: Hı hı.
0: Ondan sonucuma il, ilçe.
3: İstediğin kahveyi.
0: İstediğin kahveyi yazıyorsun, ben size kahve gönderiyorum.
4: Abi onun yerine tişört yollayabilirsin.
0: Ya emin misin?
4: Evet evet, tişört ya da sticker yollayabilirsin. Bilgisayarında boşluklar var da oralara bari stickerlara yapıştırayım.
0: Tamam tamam, o zaman kahve deyip dur o zaman, tişört. Benim cebimden çıkmıyor o zaman, şirketin cebi. Aa, kahveyi ben cebimden gönderecektim. Ama yok, sen bilirsin. Tamam peki.
4: Yok, çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Muhammed'cim öpüyorum, güzel kardeşim.
4: Sağ ol abi, iyi yayınlar.
0: Sağ ol, eyvallah, çok teşekkür ederiz. Bak hemen geldi. Kanka bize kahve ısmarla be. Eda Aras.
3: Ben de hayır demezdim. Demezdim yani.
0: Sana yok. İçeride var ya güzelim kahve. İçsene orada.
3: Ama öyle değil.
0: Ya, ısmarlama istiyorsun. Evet. Abi seni sizi dinlediğim için bu ay araba kredi taksitini ödeyemedim. Ben dinleyiciyim. Tanıyorum. İyi, çok iyi tanıyorum. Yani. Yani şu an Murat'ı aradım ama. açar mı acaba? Yalancı seni. Meşgule verdim. Bir depo benzin alsana bana diyor. Seni dinlerken binlerce kilometre yol kat ettim. İkna olmadım. Hangi hatmış 40 GB 450 lira diyor. Ben ay, her ay 1000 lira ödüyorum. Şu an millet dinleyici dedi ki dolandırılıyoruz mu lan biz? Abi maaş yeni yattı herhalde demiş. Yok dün gece taksiye çıktım da o yüzden biraz daha. Bana 5 litre su da olur. Karım mesaj atmış, bana sordun mu? Ortak ekonomi ya. Ya mesaj atar atmaz mavi tık oluyor. Bot musunuz diyor Alfer. Şey Alper, özür dilerim. Abi seni dinlemekten dükkanın kirasını ödeyemedim bu ay. Ya. Bir de dur bakayım. Avni'yi arayalım. Açarsa tabii inşallah. Avni'cim merhaba. Avni duyuyor musun? Avni. Avni.
5: Efendim.
0: Dükkanın kirasını ödeyemedim seni dinlemekten. Ne kadar kira?
5: Abi, deşifre olmayalım şimdi.
0: Telefonu kulağına alsana, seni duyamıyoruz. Çok kötü geliyor sesi.
5: Saniye.
0: Ama.
5: Nasıl abi şu an?
0: Taş gibi.
5: Ah, ah. En sevdiğim erkek. Bayağı hoş geliyormuş ya.
0: Sesim böyle ne dedi?
3: Hoş geliyor sesin dedi.
0: Sen bir de beni böyle duy.
5: Sesin sıradakine daha iyi telefonda ya.
0: Avni sen beni bir de hamamda gör. Yankı var ya, yankıdan nasıl iyi geliyor sesin.
5: Yani şu an neden ben bunu gözümde canlandırmak zorunda kaldım?
0: Kira ne kadar kira Avni?
5: 65 abi.
0: 65 bin lira. Ne iş yapıyorsun?
5: Evet. Ben gözlükçüyüm.
0: Dükkan kirası 65 bin. Vay be abi, ne zor iş yapıyorsunuz ya. Önce kiraya çalışıyorsun, sonra kalan kar değil mi?
5: Aynen aynen abi. Of yani ya. Aya zaten kapıyı açtığında taksimetre direkt çalışmaya
0: başlıyorsun. -65 ile başlıyorsun abi her ay. Her ay ya, ne kadar zor ya.
5: O yüzden kafamda saç kalmadı abi.
0: Tahmin ediyorum. Bende bozuk yok. Kahve mavi istersen gönderirim ama.
5: Canın sağ ol ama tişörtünü de kabul ederim ya. Sticker'ında mesela cama böyle gözlük markalarının yanına falan yapıştırabiliriz ya.
0: Tamam, sadece sticker göndersek olur mu?
5: Canın sağ olsun senin.
0: Abi
5: ya.
0: Bedava sonuçta ya. Taş attın, kolum mu yoruldu?
5: Abi o yüzden işte yani bedava bir şeye karşı böyle bir garipsedik yani, her şeyi parayla almaya alıştığımız için.
0: Değil mi? Yanında birileri var.
5: Evet, kız Cem var.
0: Öp yanaklarından kız Cem'in.
5: Büyük bir zevkle efendim.
0: Sana değil de kız Cem'e tişörtü gönderiyorum.
5: Anlaştık. Tamam. O da alkış yapıyor şu anda.
0: Tamam, çok öpüyorum. Görüşürüz.
5: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
0: Eyvallah. Avni'yi sabitledim. Şebacığım, ben aldım göresin numarasını. Diye. Avni'nin içeri aramamak lazım. Zararlı çıkıyoruz yoksa. Seni dinlemekten icralık oldum. Seni dinlerken trafik cezası yedim, öder misin? Hadi kısa bir ara, aradan sonra veda için burada olacağız sevgili dinleyiciler. Ayrılmayın, geliyorum.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Reklam.
8: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
9: Uygun musun?
8: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
9: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
10: ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
11: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine

0: dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
0: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
2: önde. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve

0: yapacaksın. Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Kulaklık deyince vatan.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
3: Hey.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
4: Hayır, kadın alenen yalan söylüyor. Devam falan etmiyor, bitiriyoruz efendim.

Şimdi sona geldik ama bir minnak duyuru. Hayali kurduğunuz TVS motosiklete ulaşmak çok daha kolay. Nasıl? Peşinat artı 9 taksit fırsatı var. TVS Jupiter 125. Bu ara favorimiz. Şehir içi trafiğin en pratik, en konforlu çözümüdür efendim kendisi. Modern tasarımı sürüş konforuyla sizleri bekliyor. Uğur Motorlu Araçlar güvencesiyle tüm showroomlarda. Uğur Motorlu Araçlar niye bu kadar ilgi çekiyor? Kabul görüyoruz.

0: görüyor, seçiliyor, tercih ediliyor. Sebebi şu, ödeme kolaylığı var. Bir de efendim servisi ulaşılabilir. Kullanımı kolay. TVS Jüpiter 125 hem konforlu hem pratik. Tüm modellerin güncel fiyat bilgilerine de web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ama tükene kapatırken en çok nereden dinlendik bir sormak isteriz efendim. Bu akşam şov yaptınız valla. Öyle zannediyorum ki akşamın şampiyon ili Mersin diye düşünüyorum ama bakacağız. İstanbul sence diyorum. İstanbul diyorsun. Evet. Bizi bir nereden dinlediğinizi yazasınız gari. 536-901-8902. Bakalım bize mi öyle gelmiş?
1: Hadi bakalım.
0: Sevgili dinleyiciler, Alem Portal yayınlandı. Web sitemizde ve Alem FM uygulamasında var. Birkaç aydır çok bu işte uğraşıyoruz. Gecemiz gündüzümüz. Hem dijital ekip, hem kurumsal ekip, hem tasarım ekibi, hem de içimizdeki ekip. Yani şarkıların dizaynı, seçimi, karar vermesi. Çok seçmeci şarkılar var içinde. Alem Slow, Alem Farabesk, Atmosfer ve Plaktan. Plaktan da sadece 90'lar ve 80'lerin hareketli şarkıları var, onu söyleyeyim. Slow'da bütün zamanların slow'ları. Farabesk'te fantazi arabeskin en kralları. Atmosfer'de de yapay zeka ile üretilmiş şarkılar. Yani atmosferin içinde bazen türkü duyarsınız, bazen rap duyarsınız. Yani her şeyi duyabilirsiniz. Sadece oradaki şarkılar yapay zeka ile üretilmiş şarkılar ve sizin gönderdiklerinizi de çalmaya başlayacağız. Bu yüzden iletişim@alemifem.com'a şarkılarınızı gönderin. Bunu da ben hazırladım yapay zeka ile dediklerinizi gönderin. Sizin imzanızla yayınlayalım efendim. Valla akşamın şampiyonunu söyleyelim. Şevval Bildi. Evet, İstanbul'muş ya gerçekten. Bir aksilik olmazsa yarın sabah buradayız. Ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QN diye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QN diye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QN diye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerinde.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır. Anladım.

0: Mabel Matiz.
1: Mabel Matiz.
0: İlk albüm 2011. 5 albüm, onlarca single ve düet. Türkiye'de en çok dinlenen isimlerden biri.
1: Alem Efendi.
0: Şimdi.

Yak, yanıyorsa söndürme. Alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat. Bırak,

0: Birazdan reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Filetin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Reklam.

0: Alem Portal.
1: Cümle Alem. Şimdi Alem Portal'da.
2: Alem Portal'da.
3: Modunu seç. Müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

Sabahları. Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bilyesteği bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Mevzu başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu Deniz.
1: Adem Kılıçalan.
0: Diğer Deniz.
1: Hüseyin Koyuncu.
0: İşte bu. Yine her yanım erkek dolu. Sevgili dinleyenler. Bir haftadır sizin yanınıza gelmek istiyoruz. Gelin abicim. Bugün merkez stüdyodaysanız yanınıza gelmek istiyoruz. Buyurun gelin. Perşembe günü güvenliğe gelip dönen bizdik. Gelin abicim. Şimdiden teşekkürler. Gelin abicim. Recep Şen. Buyur abicim. Çıkmadan sizi görmek isteriz. Gel abicim.
1: Gel gel gel.
0: Gel abi. Hemen 22 mesajına bakıyoruz.
1: Hemen bakalım.
0: Beyler bayanlar. Evet. Bu akşam kiraz severlere gelsin.
1: Oo.
0: Kiraz nerede ya? Geçen sene hiç yiyemedik kiraz yani. Kiraz.
1: Evet. Geçen bizim orada 300 liraydı kilosu.
0: 300 liraydı.
1: Çok fena.
0: Peki. Evet.
1: Evet, biraz kontrol sağlıyorum, o yüzden bekletiyorum.
0: Var ya, dinleyicinin maşallah dediği hakikaten yani, bir daha demeyin. Daha geçen hafta da şey oldu, muhabbet oldu. Bunu bana hatırlat, yarın gündüz trafik yayınında da şey yapacağım, dillendireceğim, tamam mı?
1: Nedir o?
0: Sen bir bak da, evet. Sen bir bak.
1: Gelebilir.
0: Gelebilir mi?
1: Gelebiliyor.
0: Tamamdır. O zaman bu geceki yayın kiraz severlere geliyor sevgili dinleyenler. Geliyor kiraz severlere bu geceki yayın. Daha geçen haftaki yayında vallahi muhabbet oldu. Biliyorsunuz sevgili dinleyenler, Serdar yayında Sarıyer Kola'yla hafta içi her gece Alem FM'de ve milli takım tişörtleri, formaları dağıtıyoruz. Geçen bir dinleyicimiz hani fotoğrafı göndermiş, artık arkadan mı önden mi nereden falan bilmiyorum. Ya çok güzel de keşke üstünde ay yıldız olsaydı diye. Ben de hatta dedim ki yayında birazcık da makarayı koyuverdik. Ya milli takım forması ay yıldızsız olur mu? Acaba nereden aldın falan dedik. Mesela bize fotoğraf olarak gönderdiği forma bizim formamız da değil. Kim ona nereden ne göndermiş bilmiyoruz.
1: Değil, evet.
0: Evet, birazcık da makarayı koyuverdik biliyorsunuz. Vallahi maşallah dediğiniz 3 gün yaşıyor. Bu zamana kadar kazananlara form olarak gidecek. Bundan sonra kazananlar milli takım tişörtü sevgili dinleyenler. Bilginiz olsun. Milli takım tişörtü. Ben aralarda milli takım forması dersem beni düzelt, tamam mı?
1: Tamam.
0: Evet, Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü sevgili dinleyenler. Forma ayrı, tişört ayrı yani. Bilginiz olsun. Onu söyleyeyim de. Vallahi maşallah dediği 2 gün yaşıyor yani. O geçen gün öyle bir şey gönderdi. Yarın herhalde değil mi kazananları şey yaparız?
1: Evet, yarın gönderiyoruz.
0: Değil mi? Evet, evet, tamam, yarın gönderiyoruz. Benimki bir tane kurtardım. Sende var mı?
1: Ben de kurtarmam lazım.
0: Sana tişört gelecek.
1: Tişört mü?
0: Evet.
1: Burada niye
0: sarı
1: bana yok?
0: Burada sarı yer logo. Ben bir tane vallahi Hüseyin'in arabasındakini aldım. Onda sol göğsümde ay yıldız. Burada sarı yer kolanın logosu, bildiğin şey. Yani giden dinleyicilerimiz var, onlarınki de öyle. Tamam mı? Onlarınki de öyle. Birazcık böyle bir değişiklik var. Bundan sonrakilerde haberiniz olsun. Ne güzel, böyle vur patlasın çal oynasın gidiyorduk. Her gün 15-20 tane forma dağıtıyorduk falan. Görüyor musun, bak milli takım elendi. Bize bile şey oldu yani.
1: Birazcık evet.
0: Bak bize bile şey oldu yani, görüyor musun yani, bize bile. Değerli dinleyenler, bir konu veriyorum. Konunun etrafında dolanıyoruz. Ve bir süre daha. En azından bizimkiler gelene kadar. Değerli dinleyenlerim, konuya güzel katılım gösterenlere Sarıyer Kola'dan bir içecek paketi, yanında da milli takım tişörtü hediye olacak. Sarıyer Kola'dan içecek paketi ve milli takım tişörtü hediye olacak sevgili dinleyenler. Hüseyin, sen de bundan sonra forma dersem şey yap, uyar beni, tamam. Tişörtte, tamam mı?
1: Tamam abi.
0: Çünkü yani gider insan, bu sefer dinleyicilerde öyle duyarlılar var. Ya bize tişört geldi, hani forma falan derler, ona göre yani söylüyorum yani. Tişört dediğim de ama yine forma kovaşından, ha onu da söyleyeyim yani.
1: Onu da söyleyeyim. Kaliteli.
0: Evet. Ben Allah'tan ilk partiden kurtarmışım.
1: Bana da kurtarabiliriz bence.
0: Ne yapabiliriz?
1: Kurtarabiliriz. Hüseyin abi beni sever.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet.
0: Tamam, peki. Ne diyeyim yani? Ben bir şey diyemem. Ben karışamam yani, bilmiyorum. 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenler, Radyomuzun WhatsApp numarası ya da Twitter Serdar Gökalp ya da Twitter Serdar Gökalp sevgili dinleyenlerim. Evet şimdi sevgili Ademciğim.
1: Efendim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Günün konusu, gecenin konusu ne olsun?
1: Gecenin konusu çok orijinal bir konu seçtim.
0: Ney?
1: Beğenir misin bilmiyorum ama.
0: Hı-hı.
1: Neyden vazgeçemiyorsun?
0: Neyden?
1: Evet, neyi yapmaktan vazgeçemiyorsun?
0: Hüseyin ne diyorsun?
2: Harika.
3: Ya bu da var ya.
0: Abi bana sormayın da. Hani bana sormayın
1: ama bak,
0: da.
1: Bak şarkısı bile var ya.
0: Şimdi maçla alakalı sorular var. Sevgili dinleyenler ya. İki gündür herkes her şeyi konuşuyor. Hemen hemen herkes de aynı fikirdeyim. Bazılarına katılmıyorum ama çoğumuzla aynı fikirdeyim. İki gündür her yerde konuşulan şeyi şimdi programda da iki saat boyunca konuşmayalım ya. Değil mi? Ne yapalım abicim yani? Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani.
1: Ya yaşandı bitti artık.
0: Yaşandı şey. Bitti saygısızca aldatmanın tadına varınca. Doğru söylesen kimin umurunda?
1: Hadi zıpla.
0: Haydi zıpla, yaşandı bitti. Saygısızca aldatmanın tadına varınca. Doğru söylesen kimin umurunda? Zine inanırım, haydi zıpla.
1: Hep back vokal olmak istemişim.
0: Ne olmuş?
1: Bir ünlünün arkasında back vokal.
0: Back vokal mi?
1: Evet.
0: Kimin mesela arkasında back vokal olmak isterdin?
1: Mesela Tarkan olabilir.
0: Tarkan mı?
1: Evet.
2: Aa, iddialı.
0: Tarkan'da back vokal var mı?
1: İşte ilk ben olayım.
0: Back vokal ne diyorlar şeymiş? Geri dur sen.
1: Ya orada, işte figür.
0: Oradan söyle, oradan söyle. Buraya gelme, oradan söyle. Öyle mi oluyor?
1: Büyük ihtimalle. Daha böyle yüksek mesela çıktığı yerlerde sen daha çok bağırıyorsun. O nefesini biraz daha tutuyor.
0: Kim o?
1: İşte ana... şarkıcı kimse o?
2: Ana.
0: Ana şarkıcı.
1: Ana şarkıcı, evet.
0: Ana şarkıcı. Adem, senin reptilyan olma ihtimalinden şüpheleniyorum.
1: Ben de benden şüpheleniyorum bazen.
0: Ben şüpheleniyorum. Sen yaratık olabilirsin.
1: Evet.
0: Vallahi olabilirsin yani.
1: Bazen çok enteresan şeyler görüyorum geceleri.
0: Kötü rüyalar görüyorum. Ne gördün? Dinozor gördüm. Ne görüyorsun mesela?
1: Üstünde bir ağırlık hissediyorum.
0: Üstünde bir ağırlık.
1: Evet.
0: Mı? Yani.
1: Kütlesel bir şey yani, böyle gerçekten ağır yani.
0: Karabasan mı çöküyor?
1: Bir şey çöküyor ama ne bilmiyorum.
0: Yani. Nasıl bir şey çöküyor bilmiyorum.
1: Salonda uyuyakaldığım zaman genelde.
2: Ha.
1: Hanımın belki siniri olabilir.
0: Hanımın siniri.
1: Evet.
0: Hanır dedim yalnız.
1: Hanır.
0: Hanır.
1: Hanır.
0: Hanır. İyi akşamlar abi. Totem yapmıştık, saç boyatacaktık, nasip olmadı. Yapacak bir şey yok abiciğim ya. Ne yapalım ya, totem. Yani ne yapalım. Bak maçla alakalı çok beni polemiğe çekmeye çalışanlar var. Değerli dinleyenler bak, bir konuşurum.
1: Ne olacak bu Messi'nin hali diye başlayayım.
0: Bak mi? Bir konuşurum, vallahi billahi Twitter'da gördükleriniz hikaye kalır bak. Söyleyeyim. Messi iki gol mü attı yine?
1: Messi en son yine bir tane uzaktan köşeye yapıştırdı yani geleceğe diyorum.
0: Durdurulamıyor adam.
1: Durdurulamıyor.
0: Kupayı kim alır sence Dünya Kupası'nı?
1: Dünya Kupası'nı bence çok şaşıracağımız bir takım alır. Yani yeni burun adaları falan.
0: Kim mesela, Haiti mi, kim alır? Geri dön. Şey mi diyecekler ya? Siz yanlış olmuş, gelin bir daha ya.
1: Bilmiyorum, ben bu Dünya Kupası'nda şaşıracağımızı düşünüyorum. O favori takımlardan bir tanesi değildi. Bir tanesi şansa bala alacak bence.
0: Şansa bala.
1: Evet.
2: Bence Fransa ya da Almanya.
0: İspanya değil mi diyorsun?
2: Değil bu sene.
0: İspanya olmaz diyorsun.
2: Bence
0: Yamal'a
2: değil.
0: Ne diyorsun Yamal'a?
1: Çok yanlış bir adam.
0: Sanki borç almış vermemiş.
1: Onun yaşında oynama yapmış diyorlar. Diyorlar.
0: Ne bileyim, bilmiyorum.
1: Evet.
0: İnternette de herkes onu koruyor. Bu adama yaşından büyük diyen terbiyesiz falan, öyle yazıyorlar.
1: Bir de kemik yaşı diye bir şey var.
0: Kemik yaşı.
1: Onunki 30-35 çıkmış mı bilmiyorum.
0: 30-35 mi çıkmış? Yok. O kadar da değildir ya.
1: Babası okula geç yazdırmış
2: ama
1: diyorlar.
2: Ama yüzü küçük zaten ya. Yani o kadar büyük durmuyor ki.
0: Bizim de ilkokulda bazı adamlar vardı, abi diyorduk biz. Sıra arkadaşım. Değil mi? Abi diyorduk yani. Belki Portekiz. Bakacağız. Arjantin maçı da şu an galiba değil mi oynanıyor?
1: En son 1-0 diyebiliyorum.
0: En son 1-0.
1: Evet.
0: Anlıyorum abicim. Peki. Burada duran iyi geceler. Hayatımda 3 şeyden vazgeçemiyorum. Birincisi radyo. 25 yıldır yol arkadaşım. İkincisi Serdar Gökalp ve Yusuf Yılmaz Çelik. Üçüncüsü hayvancılık doğuştan gelen. Thank you very much. Sağ olun. Neyden vazgeçemiyorsunuz sevgili dinleyenler? Neyden vazgeçemiyorsunuz sevgili dinleyenler? 0-536-901-8902 0-536-901-8902 Neyden vazgeçemiyorsunuz sevgili dinleyenler? Şimdi örnekleri biz veriyoruz. Ondan sonra sizinkilere bakıyoruz. En güzel neyden vazgeçemiyorsunuz mesajlarına canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir içecek paketi içtikçe bizi hatırlarsınız. Bir de yanında milli takım tişörtü hedaya sevgili dinleyenler. Milli takım tişörtü hedaya. Evet Ademciğim, neyden vazgeçemiyorsun?
1: Dünya tersine dönse senden vazgeçmem.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet.
0: Çalayım mı lan şarkı?
1: İşte o yüzden söyledim.
0: Dünya tersine dönse senden vazgeçim.
1: Evet.
0: Beni konuşturacaksın şimdi.
1: Bir de yumurtadan.
0: Yumurtadan mı?
1: Evet.
0: Oğlum aynısını biri senin çocuğuna yapsa.
1: Ama o daha oluşmamış bir çocuk.
0: Beni yine bak diyorum hani konuşturacaksın beni. Hüseyin neyden vazgeçemezsin?
2: Ben kahveden vazgeçemiyorum abi.
0: Kahveden.
2: Evet.
1: Hüseyin ahlayarak konuşuyor farkında.
0: Evet.
1: Musun?
0: Her sorudan önce bir nefes sesi. Şiir programı. Soğuk şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Tişörtüm geldi teşekkür ederim demiş. Eyvallah. Ne demek? Estağfurullah. Giydikçe bizi hatırlayın. Oo bak bu ilk partiden. Ay yıldızlı versiyon. Değil mi? Evet, evet. Ondan. O ilk partiden. Hmm. Tamam. Peki. Ondan sonra şuradan. Tişörtüm geldi diyen sağ olun teşekkür ederim. Var olun. Thank you. Fotoğraf göndermişsin. Instagram'dan gönderseniz daha güzel, daha kral olurdu ama olsun yani yapacak bir şey yok. Evet Ademciğim. Sen neyden vazgeçemiyordun?
1: Bir yumurtadan bir senden.
0: Eyvallah. Hüseyin'cim sen neyden?
2: Bir kahveden bir senden.
0: Eyvallah teşekkür ederim. Ben neyden biliyor musun?
1: Benden.
0: Her ne olursa olsun bilgisayardan vazgeçemiyorum. Yerini almıyor hiçbir şey.
1: Alamaz ben.
0: Tablet almıyor, telefon almıyor, oyun konsolu almıyor, televizyon almıyor. Bilgisayar abi vazgeçemiyorum yani bilgisayar. Ya
1: seninle bütünleşmiş bir teknoloji.
0: Hı?
1: Ya senin vazgeçilmezin.
0: Evet abi ben şey yani seviyorum bilgisayar işini seviyorum.
1: Böyle antin kuntin vazgeçemediğin bir şey var mı?
0: Antin kuntin vazgeçemediğim bir şey. Hmm. Her ne kadar aktif olarak yapmasam da mesela boks ekipman malzemesi gördüğüm zaman aa ne güzelmiş deyip alıyorum mesela. Vazgeçemiyorum ondan. Alıyorum öyle jelatininde duruyor evde.
1: Geçmişim var ya o yüzden.
0: Öyle bana geçmişti meçmişli.
1: Seviyorsun bu sporu.
0: Öyle. Seviyoruz bu hayatı adam yapıyorsun. Abi. Tamam. O ne?
1: Elime oyuncak çarptı.
0: Elini oyuncak mı çarptı?
1: Evet bak.
0: Benimki nerede? Heh, burada. Bir dakika. Tamamdır.
1: Tavuk çiftliği gibi oldu.
0: Evet.
1: Yayın yine kreşe döndü biraz.
0: Durduk yere.

0: Oğlum şu seslere çok gülüyor. Çaldı. Ne oluyor orada demiş.
1: Tabağa bastık.
2: Yumurtluyoruz.
1: Eğleniyoruz.
0: Hüseyin şuna 40 kere söyledim. Bu 40 kere ciddiye almadı beni.
1: Şu mu?
0: Kefler var ya şu ziller.
1: Evet.
0: Onların zilleri falan dökülmüş hep. Yazık çocuklar da burada eziyet çekiyorlar çalacağım diye. Bana onu hatırlat da Eminönü'ne gittiğimde şunlardan bir iki tane alacağım.
1: Tamam
0: da. Tamam. Tamam abi. Bana hatırlat.
1: Hatta shaker da alabiliriz.
0: Tamam ondan da alayım.
1: Vay be.
0: Alayım ondan da alayım tamam.
1: Şu oldum vay be.
0: Eski stüdyoda bizim ben hiçbir darbuka marbuka falan filan vardı. Sonra bir gün bir geldim git ne oldu dedi Cem Aslan götürdü dediler.
2: Ben hep şey istemişimdir.
0: Ney?
2: Ney çalmak.
0: Ney mi?
2: Ney.
0: Ömer babamsın oğlum sen sana ne?
2: Bilmiyorum çok iyi.
1: Zordur ama.
0: Ney çalmak değil mi?
2: Bir kere denedim de hep tükürük oldu ney.
0: Bir şey söyleyeceğim bir de yan flüt var biliyorsun.
2: Evet. Yan var evet.
0: Flütün mü ağızdı yan sen mi yandırıyorsun çalarken?
2: Böyle yandırıyorsun.
1: Ağız niye? Yandırıyor abi.
0: Mesela yan flütle normal flüt arasında ne fark var yan flütle normal flüt arasında?
1: Blok flüt mü?
0: Ne bileyim oğlum ne flüt?
1: Blok flüt. Blok flüt.
2: Düz ağzına tutuyorsun birini birini de yandan ağzına tutuyorsun.
0: Yani düz tutsan olmuyor mu?
1: Yandan kavis veriyorsun o ağzına.
0: Mesela o müzik aletinde ama kemanın aynısı var ama adı başka.
2: Violin miydi?
1: Violin başka. Aa, bacağın arasında.
0: Violensel başka ya.
1: Evet.
0: Bir saniye bekler misiniz uzun? İşte canlı yayında bütün radyocular da beni arıyor şu anda. Afrikalı Ali şu anda cep telefonundan aradı beni. Abi yayındayız onu söyleyeyim de.
3: Tamam peki görüşürüz.
0: İşte görüyorsunuz sevgili dinleyenler bütün radyocular beni arıyor. Afrikalı Ali teşekkür ederim abi. Görüşürüz abi sağ ol. Teşekkür ederim. İşte görüyorsun yani bütün radyocular öyle.
2: Dinleniyorsun.
0: Herkes peşimde. Teşekkür ederiz. Ne çalınmaz üflenirmiş bu arada görüyor musun?
2: Tamam çalınır. Üflenince çalıyorsun.
0: Yani. Anladım.
2: Bir şey sorabilir miyim?
0: Hayır. Alman flütü demiş efendim. Sor yazık.
2: Bu yan flütü düz tutunca da düz blok olur o zaman.
0: Oğlum onu söylüyoruz ya bir saattir.
2: Ben hani... de onu dedim.
1: Hayır ses çıkmıyor zaten öyle olunca.
0: Ciddi misin?
1: Tabii.
0: Oğlum benim flütle ilgim alakam bak sen bilmiyorsun. Ben sana anlatayım da gül sen. Sen iyi misin flütte?
1: Ben... İlkokulda kendi notalarımı kendim bulurdum yani.
0: Oo ben hayatı boyunca... Oğlum ben müzik dersinden öğretmenler kurul kararıyla geçtim. Ha. Vallahi şaka değil yani.
1: Abi, yılan hikayesi falan da mı yok?
0: Yok hiçbirisi yok. Bir ikincisi bir de şey... Ben okuldan mezun olduktan sonra şey yaptım gördüm... Flütün arkasında da delik varmış. Millet nasıl çalıyor nasıl çıkıyor onlar benden niye çıkıyor... Ben arkada da delik varmış. Anladım.
2: Ben Kutlar Vadisi'ni çalıyordum.
0: Neyi?
2: Piyanoyla. Hayır onu değil.
0: Neyi?
2: Fisi fisi fisile.
1: Piyanoyla.
0: Piyanoyla mı?
2: Piyanoyla çalardım.
0: Lan o nasıl çalınır ki fisi fisi fisile?
2: Böyle.
0: Anladım.
2: İki doğa bire verdim mi olay bitiyor.
0: Konu var mı Serdar Bey? Yeni açtım radyo. Hüseyin konu ne?
1: Vazgeçemedikleriniz.
0: Hayret lan dinliyormuş çocuk.
2: Hayır o değil.
0: Ne?
2: Neyden vazgeçemiyorsunuz?
0: Hayır ya o değil ki. Neyden vazgeçemiyorsunuz?
2: Yok, doğru söylüyor.
0: Onu. Hüseyin doğru mu söylüyor?
2: Hüseyin adamdır.
1: Adem adamdır.
2: Adamsın.
0: Siz hayırdır oğlum? Aynı evi mi çıkacaksınız? Ne yapacaksınız?
2: Yok o dolu.
0: Dolu mu?
2: Evet ben de doluyum.
1: Sen de dolusun.
2: Ben zaten full doluyum da sen...
1: Sen evet full dolu.
0: Sen motorla mı geldin Hüseyin bugün?
1: Motorlayım abi.
0: Tamam çıkışta önlü arkalı gideriz iki motor.
1: Gideriz abi. Korna çalar mıyız?
0: Şu şeye benzincinin oraya kadar gideriz. Tamam. Çeviriyor o bağlantısı.
2: Arkanıza atın.
0: Neyi?
2: Arkanıza.
0: Ben iki kişi binmiyorum motora.
2: Köprüde beni bırakırsın.
0: Oğlum niye köprüde bırakayım seni? Almış ya eve götürürüm. Seni niye köprüde bırakayım ya?
2: Bilmem canım çekti.
0: Şunu motosiklette düşünebiliyor musun şunu? 2 metre 5 santim boyuyla. Şunu.
1: Abi birazcık sırıtır. Ya biraz mı sırıtır bilmiyorum da.
2: Dengeyi kurarım bak.
0: Benim bu dünyada en merak ettiğim şey ne biliyor musun? Özel alanları özel anlar buna kalsın. Beni hiç ilgilendirmez öyle tuvaleti muvaleti falan da. Şunun evine 24 saat bir kamera koyup şunun evdeki halini çok

0: merak ediyorum ya. Hani evde, hani evde nasıl yürüyor, ne yapıyor? Ben Adem'i şöyle mesela, Adem durduk yere mesela salonda böyle otururken ayağa kalkıp böyle yere yatıp takla atıp tekrar kalkıp koltuğa falan oturabiliyordur ben. Hani böyle bir garip yani. Komşuları bunu seviyor mu falan. Bir komşusundan anlatıyor. Komşusunu anlatıyor. Gelmiş diyor ki bizde bir komşu var abi senin dinleyicin diyor. Yayında diyor abi de. Bizde bir komşu var abi senin dinleyicin diyor. Aa ne güzelmiş diyorum. Yerin dibinde yaşıyor abi diyor filan. Bir de sonra diyor ki adam dinliyor abi her gün bizi diyor. Lan oğlum dinliyorsa niye diyorsun adama böyle?
1: Ama eksi birde yaşıyor.
0: Ne olmuş eksi bir?
1: Yerin dibi.
0: Kot farkı.
1: Evet, biraz daha magma zorlasa magmaya gidecek.
0: Öyle evler var biliyorsun. Önden bakıyorsun. Abi eksi iki arkadan bak yedinci kat ama. Bu nasıl bir kot? Nasıl bir farkı? Vazgeçemediğim güvenlik kimliğim. Her 5 senede bir yeniliyorum. Ekmek varsa inşallah hadi bakalım yine yenilersiniz. Ha, sonra dur bakayım. İki şeyden vazgeçemiyorum. Bir, sağlık personeliyim. İğneden vazgeçemiyorum. İğne yapılacak birisini görünce ben yaparım diyorum. İki, hanımı sinir etmek. Şaka yolu kızdırmak. Peki. Sonra dur bakalım şuradan. Şöyle. Başka. Yeşil ışık yanınca kornaya basmaktan. Al işte hadi buyur. Ben de kim bu adamlar diyorum.
1: Ne kadar ayıp.
0: Kınar mısın Adem? Hüseyin sen de kına. Oğlum niye böyle papağanca konuşuyorsunuz? Kına diyorsun. Bu ne? Dur bir dakika arayalım. Yüzüne karşı kınayacağız. Yüzüne karşı kınamak da nasıl oluyor bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim. Birinin yüzüne karşı kınadın mı hiç Adem?
1: Kınamışlığım oldu.
0: Hüseyin sen?
2: Yok abi. Ağır konuştum.
1: Yüzüne nasıl kınanır ki gerçekten?
0: Ağır konuştum.
1: Argo.
0: Ağır konu. Demir, taş. Ağır evet. Konuştum. Alo.
3: Ben.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Hiç öyle kallavi ses tonu falan filan yemezler abicim. Yeşil ışık yanınca kornaya basan adamdan ben beklemem böyle şeyler yani.
3: Hayırdır ya? Aa Serdar abi sen misin?
0: Yok. Tarkan. Allah
3: ya
0: Allah.
3: Ya var ya daha demin arkadaşla şey hanımla beraber oturuyordum.
0: Evet.
3: Dedim ki bayağıdır berisini dinliyorum dedim. Bir yazayım dedim bakayım ne diyecekler falan. Ama harbiden de hanım kızıyor. Ya dursana niye kornaya batıyorsun? Niye kornaya batıyorsun? Ya diyorum hani ilerlemiyorlar falan. Öyle bir muhabbet oldu sana yazayım dedim ya.
0: Anladım. Hangi ildesiniz?
3: İstanbul Tuzla.
0: İstanbul Tuzla'da.
3: Aynen. Vallahi beni çok şaşırttın abi ya. Aramakla var ya harbiden çok şaşırttın beni. Yani... Seni dinliyordum sahildeydim balık tutuyordum.
0: Evet.
3: Dedim kapatayım hanım çağır dedi ki arabadayız dedi hadi gel dedi. Hı. Radyoyu kapattım yürüyordum sen aradın işte.
0: Adam her şeyi hanımdan örnek veriyor görüyor musun?
1: Hanımsız asla.
0: Bak kornaya basıyorum hanım bak, kızıyor. Balığa geldim hanım çağırdı. Radyo hanım da abi öyle oldu böyle oldu.
3: Şöyle söyleyeyim ben hanım ne derse onu yapan insanlardanım.
0: Bravo kardeşim kaç yıllık evlisin?
3: 16 bitti Allah'a çok şükür.
0: Bildiğin adama eşek dili yedirmişler harbiden yani 16 yıl. Hanım. Bence dili de değil yani 16 sene bir hangi dil bu yani. Hangi dil 16 vallahi yıllık dedim, büyüklükte?
3: Karısını dinlemeyen hiçbir şekilde mutlu olamaz. Ben bunun bu tecrübeyi yaşadım yani. Hem yaşadım hem de denedim. Harbiden de öyle yani.
0: Daha önce yaşadın yani dinlemiyordun yengeyi. Mutsuz muydun?
3: Evet dinlemiyordum. Sıkıntı yaşadım. Hı. Artık yani bu son ne söyleyeyim sana 15 senedir dinliyorum. İlk 2 sene dinlemedim.
0: Evet.
3: 15 senedir dinliyorum. 16 yaşında kızım var. 12 yaşında oğlum var. Ellerinden öperler.
0: Evet.
3: Allah'a hamdolsun. Çok şükür şu anda bir sıkıntım yok.
0: Eyvallah abicim. Peki.
3: Eyvallah abi.
0: Peki abi. Çok teşekkür ederiz. Yani biz fırçalamayı aradık yeşil yanar yanmaz kornaya basıyorsun diye ama öyle bir aile saadetini aldın ki bizi.
3: Aynen. Seni çok seviyorum. Adem'i de çok seviyorum. Allah'a emanet olun abi.
0: Eyvallah. Peki bir şey diyeceğim mesela yeşil yanında kornaya basmazsan ne oluyor mesela? Rahatsız mı hissediyorsun? Ne oluyor?
3: Abi ne bileyim böyle sanki böyle hani şey oluyorum ya hani arkadan ben basmasam arkadan biri basacak zannediyorum böyle. İlk diyorum ben basayım diyorum. Hep böyle oluyor yani.
0: Basmazsa niye illa birisi bir kornaya basıyor ya?
3: Abi bizim Türk milletinin şeyi bu ya maalesef. Bu Türkiye'de var sadece başka bir yerde yok. İçlerinde bir tanesi de benim işte.
0: Öyle bir konuştu ki ben Fransız oldum şu an. Hani kalmadım oldum bizzat yani. Ne iş yapıyorsun abicim sen?
3: Abi ben forklift operatörüyüm.
0: Forklift operatörü
3: 20 yıldan beri. Evet, evet.
0: He, senin şey o forklift zaten 16 kilometreyi geçmiyor ya ondan daralmış adam devamlı 16 ile gitmekten.
3: Abi 10-15, 10-15 sürekli. Aynı
0: evet, evet. Anladım abi. Selam ederim. Öpüyorum. Görüşürüz.
3: Abi ben de seni çok öpüyorum. Çok çok memnun kaldım adam için. Çok teşekkür ederim.
0: Çok memnun abi sen niye böyle masaj salonuna gelmiş gibisin ya?
3: Ya var ya bak geçen ne oldu biliyor musun? Onu da sana söyleyeyim de.
0: Dur şimdi, masaj salonundan sonra ne olabilir?
3: Bir dakika. Hı. Bir dakika dur bak ben bir anlatayım. Şimdi ben seni normalde saat 5 ile 6 arası dinliyorum tamam mı? Her gün standart dinliyorum.
0: Eyvallah
3: abi. Sonra.
0: Evet.
3: Lan bir de şimdi şeyden denk geldi. Normalde 10-11 arası böyle arabada denk geldim sana. Hı. Abi bir muhabbet

0: Nerede öyle bir bu ara bu tornacı muhabbeti vardı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Bundan 1,5-2 ay önce falan.
1: Oho.
0: Birinin eşini bak bak dinle. Birinin eşinin mesleğini sormuştun. Tornacı dedi. Ne falan dedi. Orada bir muhabbet oldu. Orada ben var ya arabayı kenara çektim. Gülmekten karnım ağrılığa girdi ya. Böyle var ya öyle bir şey. Dedim ki arkadaşlarla konuşuyorum. Dedim ki bak bu dedim Serdar'ın dedim, dinleyenlerin dedim 5 ile 6 arasında dinleyenler kitleyle dedim. 10 ile 12 arasında dinleyen kitle çok farklı dedim. Tamam mı? Çok farklı muhabbetler dönüyor orada falan dedim. Hadi ya falan dediler. Şimdi keyif alarak dinliyorum yani seni. Allah razı olsun. Gerçekten bak.
1: Abi Allah senden razı olsun. Bak ne anlattın, ne yaptın. Vallahi serum takmışlar gibi oldum ben şu an. Yani hiç. Ama İyi, şey doğru. Bunu ben zaten yıllardır söylüyorum. Abi gündüz bak bunu biz değil. Bunu gelen reyting araştırma raporları söylüyor. Gündüz Serdar Trafik'te dinleyici kitlesiyle gece Serdar yayında dinleyici kitlesinin %15'i birbiriyle çakışıyor. Geri kalan aynen, %85 aynen. Farklı. Hani %15.
0: Aynen, tamamen farklı kitle. Evet, evet.
1: Farklı. Ben, abi. Parası da farklı zaten. Onu yani şey o da o da farklı. Yani. Para da farklı. Hadi görüşürüz.
0: Abi öpüyorum ikinizi. Allah'a
1: eyvallah. Koş koş görüşürüz. Karının yanına koş hemen hemen koş. Hemen.
0: Hadi görüşürüz.
1: Eyvallah görüşürüz. Abi de en böyle şey tedirgin olduğum huy var abi de.
2: Korna mı?
1: Yok. Şimdi ben sana mesela şimdi bir şey anlatacağım, tamam mı?
2: Evet.
1: Sen arada bana bir şey söylemeye çalış. Tamam, tamam mı? İşte neyse abi gittik ondan sonra akşamleyin geldiğimiz zaman da adam bana dedi ki o girsene oğlum araya. Tamam. Bu da dinliyor ya. Bu da diyor Allah Allah he öyle mi? Oğlum aralara gir bir şey söylemeye çalış, tamam, tamam mı? Neyse gittik akşam abi geldik ondan sonra bir baktım ki adam bana dedi ki sen dedi nereden geliyorsun dedi. Sonra ben de oğlum girsene araya.
2: Ama çok güzel anlatıyorsun.
1: Lan Allah Allah.
2: Tamam bu sefer gireceğim.
1: Öküz müsün oğlum girsene araya.
2: Tamam giriyorum.
1: Tövbe yarabbim. Hazır mısın?
2: Hazırım.
1: Neyse işte geliyorum adam bana dedi ki abi sen nereden geliyorsun dedi. Ben dedim ki o taraftan geliyorum dedim. Ondan sonra o da oh ya oğlum. Oğlum şakam gitti zaten şakam yok artık.
2: Yok şakam
1: gitti.
2: Değildi çok güzel anlatıyorsun o yüzden.
1: Şakam gitti şakam.
2: Gözümden yaş geldi.
1: Valla şakam gitti yani.
2: Bir daha yap bir daha söyleyeyim.
1: Bir dakika dur Allah aşkına bir dakika dur. İzzet adında bir adam ne yazmış biliyor musun?
2: Ne yazmış?
1: Bu işte başka bir radyocunun adını yazmış. Onu dinleyip sen zannetti galiba falan. Abi akşam 5 ile 6 arasında diyor. Yetmez mi artık benim reytingimi Türkiye'deki bütün radyoculara bölüştürdünüz? İzzet bir de artı 45 diye. Artı 45 bak bakayım ya bu adamı konsolosluğa şikayet edeceğim bunu. Artı 45 neresinden bak hemen. Bakayım. Canlı yayında arıyorum konsolosluğu. İzzet diye biri var diyeceğim. Şikayetçi izleyeceğim ondan. Atın diyeceğim.
2: Evet.
1: Kardeş adam benim programımın adını söylüyor. Benim yayın saatimi söylüyor. Niye başkasına yazdırıyor? Yeter çok sıkıldım ha. Valla yeter ya. Yeter.
2: Çıldırdı. Danimarka.
1: Danimarka mı?
2: Evet.
1: Bul Danimarka konsolosunun numarasını.
2: Hemen arıyorum. 0500.
1: Oğlum arama. Ha. Bul sen var mı? Öyle bir konsolosluk var mı diyecekti. Vardır herhalde.
2: Vardır evet.
1: Herhalde vardır. Arayıp ne diyelim? İyi akşamlar bir ihbarımız var.
2: Abi Türkiye'deki Danimarka konsolosluğumuz Danimarka'daki Türkiye konsolosluğu.
1: Bu adamı en çabuk nereden bulurlar?
2: Oradakiler. Danimarka Türkiye konsolosluğu.
1: Bak şimdi de abi saatleri karışıyor. Yok İzzet yaktın kendini şimdi arıyorum konsolosluğu. Bu adam nerede? Bunun cebine bir şey koyup ihbar edelim bunu. Danimarka'da grubumuza yeni katılacak elemanlar arıyoruz. İzzet adında bir adam var hesap sorulacak. Danimarka'dan dinleyen lütfen yazsın bize.
2: Direkt Kopenhag Büyükelçiliği'nin iletişimine bakıyorum abi.
1: Olmaz biz dinleyiciden bulalım. Şimdi tamam. Oraya arayıp ne diyelim şimdi? Adama şimdi ne diyeceğiz? İzzet olmaz.
2: Numarasını verelim.
1: Neyse ne diyordum?
2: Bir şeyler diyordun.
1: Oğlum bana Hababam sınıfındaki felsefe hocası gibi davranmaktan vazgeç artık ya.
2: Ama sen hocamızsın.
1: De öyle değilim yani.
2: Evet.
1: Evet. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Interpol'ün numarası var mı?
2: Buluruz.
1: Mail atayım mı Interpol'e?
2: Danimarka'daki Interpol
1: evet,
2: mu?
1: Evet sevgili Interpol. Danimarka'dan bir adamı şey yapacağım. Kopenhag Büyükelçiliği'nin numarasını gönderiyorlar bana.
2: Biz buradan ulaşabiliyor muyuz mesela?
1: Kime?
2: Amerika'ya.
3: Amerika abi nasıl? Hayır,
2: telefon olarak değil mesela.
1: Uzansan değersin yani nasıl ulaşabiliyor musun?
2: Interpol'e işte oranın bilmem nesine.
1: Interpol'e.
2: Buradaki bir ama gerçi biz.
1: Interpol ne demek biliyor musun Interpol ne demek?
2: Interpol işte.
1: Ne demek ama? International polis olabilir mi?
2: Olur kısaltması.
3: Abi bir numara buldum ama tehlikeli olabilir.
2: 911 miydi onlarınki?
1: Oğlum niye aratıyor? Kim 911? Evet 19'u turbosu var, Carrera 4 var, 4S var.
2: Yok o değil ya.
1: Değil mi?
2: Bunların acil durum numarası neydi onu hatırlamaya çalıştım.
1: Acil durum numarası.
3: Interpol'ün mü kimin?
2: Yok Amerika'nın.
3: Amerika'nın acili.
1: 911.
2: İşte 911 doğru.
1: Evet öyle açıyorlar ya mesela.
4: Help, help.
3: Ne, how are you going to taxi me?
1: You know, how you going to taxi me? Oo, Tufan dinliyormuş bizi.
3: Tufan hocam.
1: Tufan'ın kim olduğunu biliyorsunuz.
3: Biliyorum, herhalde. Dövüyor.
1: Hayır oğlum, o değil. Şeyci, kickboksçu Tufan değil.
3: Değil mi?
1: Eczacı Tufan var ya bizim.
3: Aa,
1: hatırlıyor. Bilir. Hüseyin de bilir. Beni bilir diyor. Artık yok, neler alıyorsan adamdan.
3: Yokuşun başındaki eczacı.
1: Evet. Oğlum o korku filmi gibi o. Yokuşun başındaki son ev.
3: Taksim'de.
1: Tufan'ı arıyorum bazen. Diyorum ki ya Tufan efendim. Ya benim diyorum göz damlam bitmiş. Hani migren hastası olarak göz damlası kullanıyorum ben. Özellikle bazı mevsimlerde. Benim göz damlam bitmiş diyorum. Bana öyle bir misyon yüklüyor ki. Abi otoparka bırakıyorum diyor. Tufan diyorum ben yani gelemem ki ama diyorum şimdi. Bugün uğrasam abi dur falan diyor. Otoparka bırakıyor ya mesela. O bende şey oluyor. Ağır. Gece saat 1 otoparka gitmem lazım. Otoparka gitmem lazım. Taylan'la beraber dinliyormuş. Tufan'ım selam ederim kardeşim. Vallahi nazımızı çekiyor. Tufan bizim nazımızı çeker.
3: Evet yani. Bazen ben de bir şeyler soruyorum.
1: Hala.
3: Hala sorarım.
1: Hüseyin adamın dibinden geliyorsun, Tufan'ı tanımıyor musun? Tufan'ı. Tabii oğlum pastanenin gibiyim. Karşısındaki eczane işte otoparkın
2: aa,
1: üstü.
2: Evet evet evet tamam.
1: Allah Allah. Tamam. Tufan evet. Ya ne
2: çok
1: yapayım?
2: Çok maske almıştım var abi. Evet.
1: Fotoğrafını mı göstereyim sana?
2: Tamam tamam.
1: Bizi dinliyorlarmış. Selam Tufan. Selam Taylan. Evet. Al. Serdar Sayman adında bir dinleyicimiz. Ben dinliyorum Danimarka'dan demiş efendim. Kimi birine bir şey yaptıracaktı. Kim? İzzet miydi?
3: İzzet abiye bir şeyler evet. Yaptıracak.
1: Serdar abicim, İzzet adında bir dinleyici var. Benim reytingleri başkasına bölüştüren kadrodan bir tanesi. Yüksek ihtimal başka radyocuların elemanları bunlar. Ama ben bu arkadaşa bir ders verilsin istiyorum. Ne verilsin mesela? Tarih olur, matematik olur.
3: Evet. Buluşulsun.
1: Buluşulsun ve kendisini ensesinden tutup benim Serdar Gökalp olduğumu anlatılsın. Hayır,
3: kulağa 20 kere Serdar Gökalp denilsin.
1: Öyle bir video vardı. 10 milyon kere Enes Batur dedim. Enes Batur, Enes Batur, Enes Batur, Enes Batur, Enes Batur, Enes Batur. Final olmuş çocuk.
3: 2 saat sonra diyordu.
1: Ne diyordu?
3: Diyordu.
1: Evet. Interpol bulur İzzet'i demiş. Yok yok Serdar abiyle. Serdar abi benim bundan sonra Belçika'da. Yok nereydi ya?
2: Danimarka.
3: Danimarka.
1: Benim bundan sonra Danimarka'daki sefirim sensin. Serdar abi.
3: Temsilci.
1: Kimsin abi? Bir saniye. Bir dakika kimsin? Heh, Serdar Sayman. Bundan sonra
3: ne güzel bir ismi var.
1: Oğlum dizide de harbiden Sayman diye adam vardı.
3: Evet.
1: Ahmet bir şeydi ya. Hani hisse senetleri alıyorlar, tavan yapmış yani.
3: Kim o ya?
1: Bedri Fincancı gidip Memati'yi anlatıyordu ya. Bak oğlum aldığınız şey şöyle oldu falan diye anlatıyordu ya.
3: Kurtlar Vadisi.
1: Evet. Serdar Sayman bundan sonra bir dakika dur. Serdar Gökalp'in buyruğudur. Danimarka bundan sonra senin diye biriniz Serdar abi Danimarka sefiri ilan edebilir mi? Biriniz. Bir saniye bekle.
3: Bu üstün
1: bekle.
3: Görevi kim alıyor? Ben mi Hüseyin mi?
1: Ciddi bir konuşma yapacaksın ama.
3: Tamam yankı ver.
1: Ciddi. Yankı değil oğlum bir dakika. Ben sana ne vereceğim?
3: Dağda mıyız ya?
1: Yankı ver diyor. Vereceğim odunu şimdi.
3: Reverb.
1: Dur.
3: Evet.
1: Evet. Serdar abi eş dost akraba herkese haber ver. Seni şimdi Danimarka sefiri yapıyoruz seni. Yapıyoruz yani. Hazır mısın Adem?
3: Hazırım.
1: Evet Serdar abi de hazır galiba.
3: Evet.
1: Evet.
3: Bakayım.
1: Öyle Serdar Gökalp'in buyruğudur diye gireceksin.
3: Tamam.
1: Tamam mı?
3: Yankı var mı?
1: İlla yankı istiyor. Al.
3: Evet. Sep.
1: Tamam. Al. Dur biraz aksın. Tamam. Müziğin patlama yerine kadar aksın. Serdar abi de bir gaza gelsin yani.

0: Oğlum oraya da çok var ya.
1: Sarsana biraz.
0: Girsen mi sen?
1: Gireyim mi?
0: Gir bakayım.
1: Serdar Gökalp'in buyruğudur. Bundan sonra Serdar Sayman...
0: Bundan sonra buradan öyle seyyar satıcı geçmeyecek bak. Bir dakika. Bu ne oğlum?
1: Gayet karizmatik.
2: Abi biraz Muhteşem Yüzyıl gibi de girsin.
0: Ya,
2: destur falan diye.
0: Abicim bu ne? Serdar Gökalp'in buyruğudur. Bundan sonra zile basıp kaçanların valla çok...
1: Hüseyin yapsın. Hüseyin.
2: Ben ara ses vereyim.
0: Oğlum biriniz yapsın.
1: Tamam. Yapıyorum o zaman.
0: Açayım mı? Gerçeğini açayım mı? Karahanlı'nın buyruğudur.

0: Onun gerçeğini açayım mı? Kelip cümleleri duymak ister misin?
1: O kadar yapamam ya. Ha? Çok karizmatik o.
0: Bir dakika. Karahanlı'nın.
2: O da yani tok bir ses.
0: Karahanlı'nın evet. Ölümünü açayım.
2: Abi bölümü açsa izleyeceğiz.
1: Süleyman Çakır'ın vurulduğu sahneyi izleyelim.
0: Buyruğudur.
1: Evet. Gayet karizmatik bir sesim var bence.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Şu konuşmayı istiyorum aynen senden.
3: Başına buyruk davranmayacaksın. Sana bir aile kazandırıyoruz. Babalığını layıkıyla yapacaksın.
4: Yüzümüzü kara çıkarmayacağım.
3: Yüzün hak olsun. Sadık ol ki sen zorda kaldığında sadık bir ailen olsun.
4: Şüpheniz olmasın.
3: Karahanlı'nın buyruğudur. İstanbul bundan böyle senin. Bu şehre dair tasarruf...
0: Tamam, buraya kadar. Orada İstanbul yerine Danimarka'yı kullanacaksın, tamam mı?
1: Ama direkt o cümleyle başlayacağım.
0: Hayır oğlum, bir saattir boşuna mı diyorsun? Meraklısı mıyım ben? Gider evde seyrederdim.
1: Ama o kadar şey söyledi ezbere.
0: Allah Allah.
1: Ezbere nasıl söyleyeyim?
0: Bana ne? Allah Allah. Beni alakadar etmiyor.
1: Tamam, ben buyruğu durdu sonrasını biliyorum, buldum. Tamam. Orayı Danimarka olarak değiştireceğim.
0: Danimarka.
1: Danimarka.
0: Danimarka açmayın dediler. Danimarka.
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Evet. 3, 2, 1 buyurun.
1: Ver. Müzik?
0: Müzik yok, böyle
1: yok
0: çıplak.
1: Ya. Tamam.
0: Yani biz giyinik, ses çıplak.
1: Serdar Gökalp'in buyruğudur.
0: Oğlum bak vallahi vur şuna, vur şuna.
1: Vurdu gerçekten.
2: Abi vurayım mı?
1: Acıdı.
0: Lan sefir adam gülmekten yıkıldı, sefir olamayacak adam. Bak güzel kardeşim. Evet. Bak canım kardeşim. Bak bal kardeşim. Evet. Bak bir tanem. Bak.
1: Buyurun.
0: Oğlum bak.
1: Git.
0: Gitme. O lafı bir daha benim yanımda kullanma. Çok sinirleniyorum ona. Ha,
1: tamam.
0: Oğlum bak. Şimdi senin... bir daha dinleteyim mi?
1: Yazmam lazım ama uzun kelimeler...
0: Hayır oğlum değil. Yazmayacaksın. Aklında kaldığı kadarıyla söyleyeceksin.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Hadi ver.
0: Karahanlı'nın buyruğudur.
1: Tamam, dinliyorum.
0: Tamam kardeşim.
1: Hadi buyurun.
0: Evet. 3, 2, 1.
3: Artık tek başına bir güç değilsin. Başına buyruk davranmayacaksın.
0: Bunları istiyorum. 1.
3: Artık tek başına bir güç değilsin. Başına buyruk davranmayacaksın.
0: Bunları istiyorum.
3: Sana bir aile kazandırıyoruz.
0: 1.
3: Artık tek başına bir güç değilsin. Başına buyruk davranmayacaksın.
0: Bunları istiyorum.
3: Sana bir aile kazandırıyoruz. Babalığını layıkıyla yapacaksın.
4: Yüzünüzü kara çıkın.
2: Gibi oldu.
0: Kastamonu, Taşköprü, Samırsa geldi.

0: babalığını layıkıyla yapacaksın.
1: Yüzünüzü kara çıkın.
2: Gibi oldu.
3: Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi.
2: Kilo.
0: Babalığını layıkıyla yapacaksın.
1: Yüzünüzü kara çıkın.
2: Gibi oldu.
3: Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi.
2: Kilo.
0: Babalığını layıkıyla yapacaksın.
1: Yüzünüzü kara çıkın.
2: Gibi oldu.
3: Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi.
2: Kilo.

0: kayıkıyla yapacaksın.
1: Yüzünüzü kara çıkın.
2: Gibi oldu. Aşırı. Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi.
3: Kilo?
2: Kilo 200.
0: Kayıkıyla yapacaksın.
1: Yüzünüzü kara çıkın.
2: Gibi oldu. Aşırı. Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi.
3: Kilo?
2: Kilo 200.
0: Kayıkıyla yapacaksın.
1: Yüzünüzü kara çıkın.
2: Gibi oldu. Aşırı. Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi.
3: Kilo?
2: Kilo 200.

0: olacaksın. Yüzünüzü kara çıkıyor.
1: Aşırı. Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi.
2: Kilo
1: 200. Artık yalnız değilsin.
0: Yüzünüzü kara
2: çıkıyor.
1: Aşırı. Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi.
2: Kilo
1: 200. Artık yalnız değilsin.
0: Yüzünüzü kara
2: çıkıyor.
1: Aşırı. Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi.
2: Kilo
1: 200. Artık yalnız değilsin.
0: Yüzünüzü kara
2: çıkıyor.
1: Aşırı. Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi.
2: Kilo
1: 200. Artık yalnız değilsiniz. Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi.
3: Tamam, ciddi değilsin.
0: Evet, hadi.
3: Evet, biraz.
0: Sizin yüzünüzden. Sen hiç gördün Polat Alemdar'ı bir operasyonda mı?

0: Anlı
1: yok
0: kim?
1: Abi öyle biri.
0: Aşk olsun ya. Evet. 3, 2, 1. Bu ne?
2: Serdar Sayman, Danimarka'nın biadedi.
0: Oğlum o başka sahne. Şartlarınız neymiş? Başka sahne. Tuttun İstanbul'u verdin adama.
1: Ve Karahanlı dedi abi, olmaz o.
0: Evet.
3: Serdar Sayman nerede?
0: Bir, Serdar Sayman nerede? İki, açmış okuyor değil mi?
4: Karahanlı'nın bu buyruğudur. İstanbul.
0: Yani Allah Allah. Evet. Hazır mısın?
3: Hazırız.
0: Buna bakalım. 3, 2, 1.
5: Yusuf Yılmaz Çelik'in buyruğudur.
0: Değil.
5: Bundan böyle İstanbul'un sefiri sensin.
0: Değil abicim, değil. Şu kısmı bir daha dinletelim mi insanlara?
3: Dinletelim.
0: Bak. Karahanlı yok. Serdar Gökalp. Karahanlı yok. Sefir olacak kişi de nereye oluyor?
1: Danimarka.
3: Danimarka.
0: Danimarka değil mi?
3: Danimarka'nın sefiri Serdar
0: ben
3: Sayman.
0: Ben şeydeki çocuğa döndüm ben ya. Niye verdi 5 milyonu? Ayakta mı duramıyorum? Kim diyor sefir yapıyor diye.
3: Hadi biz hepimiz anlamıyoruz seni.
0: Evet. Oğlum Allah sizin neyse. Danimarka sefiri diye aratıyorum ya. Karahanlı'nın buyruğudur.
1: Serdar
0: Karahanlı'nın buyruğudur. Buyruğudur. Kuyruğudur diye bir şey var. O ne acaba?
3: Danimarka bundan sonra senindir.
0: Tamam, evet. Dinliyoruz. Aklımızda kaldığı kadarıyla Karahanlı yerine Serdar Gökalp kullanıyoruz. İstanbul yerine de Danimarka kullanıyoruz. Ve Serdar Sayman'ı Danimarka sefiri ilan ediyoruz. Yapamadık adamı ya. Vallahi olmadı. Billahi ya. Hevesim kursağımda kaldı. Yemin ederim konseyimi kuracağım, kuramıyorum. Sizin yüzünüzden konsey kuramadım ya. Hazır mısın?
3: Hazırız.
6: Başına buyruk davranmayacaksın. Sana bir aile kazandırıyoruz. Babalığını layıkıyla yapacaksın.
7: Yüzümüzü kara çıkarmayacağım.
6: Yüzün hak olsun. Sadık ol ki sen zorda kaldığında sadık bir ailen olsun.
7: Şüpheniz olmasın.
6: Karahanlı'nın buyruğudur. İstanbul bundan böyle senin.
0: Bitti, tamam, buraya kadar. Serdar Gökalp'in buyruğudur. İstanbul bundan sonra senin.
1: Danimarka abi.
0: Danimarka. Danimarka bundan sonra senin. 0536 901 8902. 0536 901 8902. Sevgili dinleyenler. Evet. Bakalım.
8: Serdar Gökalp'in buyruğudur. Artık İstanbul'un sefiri sensin.
0: Ne diyor?
3: İstanbul'un sefiri sensin dedi.
1: İstanbul değil ama ya.
0: Bu acelesi varmış ama. Hadi hadi sefir ol, hadi görüşürüz. Arabayı yanlış yere koydum, çekmesin. Şey
3: diyeceğim, ısrarla yanlış geliyor.
0: Vermiyorum ki tişört, farkı ısrarla vermiyorum.
3: Evet.
8: Serdar Gökalp'in buyruğudur. Bundan sonra Danimarka sefiri Serdar Sayman'dır.
0: Değil oğlum, öyle demiyor.
3: Kim olduğunu biliyorum bunun.
0: Evet. Hazır mısın?
3: Hazırım.
9: Serdar Gökalp'in buyruğudur.
1: Unuttu.
0: Utanmış.
10: Serdar Gökalp'in buyruğudur. Bundan böyle Danimarka'nın tek sahibi Serdar Sayman'dır.
0: Hayır abi, tek sahibi
1: abi
0: değil.
1: Abi biz de varız ya. Tek sahibi nasıl oluyor?
0: Evet ya, tek sahibi değil. Tek sahibi diye. Orada o videoda öyle bir şey yok.
10: Serdar Sayman'ın buyruğudur. Danimarka bundan sonra senindir.
0: Danimarka bundan sonra.
1: Danimarka gitti abi. Ben
0: direkt verdi. Al bunu al ya. Al bunu, Danimarka'ya al.
3: Ben şeyi bekliyorum. Danimarka'nın buyruğudur.
0: Evet, 3-2-1.
9: Serdar Gökalp'in buyruğudur. Bundan sonra Danimarka'nın sefili Serdar Sayman'dır.
0: Sefili. Adamı sefil ettiniz ya. Vallahi sefil ettiniz ya adamı ya.
11: Serdar Gökalp'in buyruğudur.
0: Sahibinin sesi versiyon 1.0. Bunun gibi olmuş. Dur bakayım. Neymiş?
11: Serdar Gökalp'in buyruğudur. Bundan sonra Danimarka senin.
0: Yok. Adamı yapamadık yani.
1: Danimarka'yı verip
0: tamam,
1: duruyoruz.
0: Bu konuyu geçiyorum bak.
3: Bir iki tane daha dinletir misin? Çok doğru
0: hayır,
3: gelecek.
0: Hayır.
3: Tamam.
0: Bu ne ya? Şu adamı sefir yapamadık ya.
1: Abi gelişmekte olan bir konsey olduğumuz için tam şey yapamıyoruz şu an.
0: Gelişmekte olduğumuz konsey değil mi?
12: Serdar Sayman'ın buyruğudur. Bundan böyle Danimarka'nın sefiri Serdar Say.

0: Müslümandır. Ona göre.
1: Tamam da. Adam kendi kendine delirdi dedi. Benim lan seferim bundan sonra. Kimse kralım tanımam. Ya yok. Bu ne?
2: Serdar Gökalp'in buyruğudur. Bundan sonra Danimarka'nın sefiri Serdar Sayman'dır.
1: Hani şey yok yani, ben yok geçiyorum madem.
3: Evet ya, çok yanlış geldi, tatmin etmedi biraz.
1: Serdar Sayman şey yazmış, sağlık olsun yazmış. Oy oy oy. Vallahi olmadı, adamı sefir yapamadı. Ulan bir konsey kurdurtmadınız bana be çocuklar.
3: Evet ya.
1: Vallahi billahi ya.
3: Başka böyle karizmatik bir girişi olan sahne ne var?
1: Ne gibi?
3: Kurtlar Vadisi haricinde mesela Miroğlu.
4: Deli yani. Yürek Kanunları, Yusuf Miroğlu Kanunları mı?
1: Yusuf Miroğlu Kanunlarını sayamayız canım şimdi.
3: Bunu yapamadık.
4: Bir tanesini yapamadık evet.
1: Yani sayamayız yani. Hani bir film, onu biz çok eskiden yapıyorduk. Bir filmin bir repliğini yayınlıyorduk. Bunu istiyorduk değil mi?
3: Evet.
1: Şey böyle, kovur musun akam?
3: Şey vardı.
1: Ne vardı?
3: Siz tabii anneleri tarafından bilmem ne yapılan bilmem ne olduğunuz için.
1: O zor ama o ya.
3: Evet, Bihter.
1: Bihter'in neydi ya, aratayım onu.
4: Aşkı Memnun.
3: Siz bilmem ne anneleri yaz.
4: Bilmem ne anneleri mi?
3: Ama öyle başlıyor. Siz anneleri tarafından. Bihter siz anneleri tarafından.
1: Siz anneleri tarafından size emanet edilen filan mı diyor?
3: Evet, öyle diyor.
1: Bilmem ne annedir ya. Adını hatırlayamadım. Bilmem ne yani anne, bilmiyorum ben. Hazır mısınız?
3: Hazırız.
1: Tamam, dinletiyorum. Bir dur bakayım.
5: Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama.
1: Oo, bunu tekte mi atmış acaba ya?
3: Zor.
1: Evet, bir daha dinletiyorum sevgili dinleyenler. 0536 901 8902, 0536 901 8902. Bu ses kaydını istiyorum sizden tek nefeste.
5: Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama.
1: Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara anneleri tarafından
4: bakmaya
1: evet, şiddetle karşısınız ama.
3: Evet. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocukların karşısına çıktığınız için
4: cesaret edemediğiniz neyse.
3: Zormuş.
1: Zormuş değil mi?
3: Evet.
1: Anladım. Gelmişim bugün var ya, gelmeyecektim yoksa. Gerçekten.
3: Niye?
1: Gelmeyecektim. Ne bileyim, evde daha çok eğleniyordum seni görmeden.
3: Ya bugün de güldün ama.
1: Güldüm.
3: Hüseyin de var.
1: Serdar Bey buyurun yazmış birisi. İkram var, görüyor musun bak. Buyurun. Şiş var, kebap var. Adana Urfa. Hazır mısın?
3: Hazırız.
1: Bu neymiş bakalım. Aa, çalmıyor. Dur bakayım.
6: Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama.
1: Ama bu böyle anlatır. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen kadını, o öyle diyor tekrar. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara bakmaya şiddetle karşısınız ama falan, öyle diyor bu değil mi?
3: Hızlı.
4: Evet.
1: Evet. Evet. Bak yine başka radyocular benim ya arkadaşım yani. Vallahi billahi bu neredenmiş, bu Türk numarası mı? Bu da artı 49. Artı 49 Almanya mı?
4: Abi bir sefir daha ilan edemeyiz.
1: Almanya sefiri yapacağız. Anladım. Beni artık başka radyocuda arkadaşlar parayı versinler, isimlerini söyleyeyim yayında. Hani bu oydu, bu şuydu, bu bilmem neydi falan. En büyük hayalleri bu yayında adının geçmesi. Parasız olmaz. Parasız olmaz. Parasız olmaz. Lütfen siz de başka radyocular adına çalışmayınız artık. Oğlum böyle bir şey yok ya. Ratingi ben alıyorum. Türkiye'de 10 tane radyocu bölüşüyoruz ya. Vallahi billahi ya.
3: Bu arada ben bunun şarkısını yapmıştım, biliyor musun?
1: Neyin?
3: Bunun.
1: Allah'tan bilmiyoruz Adem.
3: Evet.
1: Allah'tan bilmiyoruz yani. Söyleyeyim. Evet. Hazır mısın?
3: Hazırım.
1: Bu neymiş?
7: Artık tek başına bir güç değilsin.
1: Oğlum sen başına ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun ya? Bakalım bu neymiş? Evet.
5: Tabii siz anneleri tarafından size emanet.
1: Ne? O kaydı göndermiş bize.
4: Beren Saati göndermiş.
1: Evet, kaydı göndermiş.
8: Tabii siz
1: İyi akşamlar abiciğim. Bu neymiş bakalım?
6: Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocukların her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama.
1: Ne diyor?
3: Güzel. Ama biraz kelimeleri yutmuş gibi.
4: Evet.
1: Tabii siz
3: teknik direktör.
1: Almanya'dayım, sefirliğe razıyım demiş efendim. Yani vallahi bak, ayağınızı denk alın yani. Evet. Dur bakayım şuradan. Evet. Bu neymiş ya?
9: Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocukları her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama.
1: Ne diyorsun?
3: Yavaş.
10: Siz anneleri tarafından size emanet edilen çocukları her bakımdan yetersiz gördüğünüz birinin annelik yapmasına şiddetle karşısınız ama.
1: Gördüğünüz anda evet, çekiyor.
3: Yorum var.
1: Gördüğünüz.
3: Baştaki tabi yok.
1: Gördüğünüz gibi. Baştaki tabi yok. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi.
6: Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadın.
1: Bu birini anlatıyor.
3: Evet.
1: Bana da ki ne haber de?
3: Ne haber?
1: Tabii siz anneleri tarafından yetersiz görülen çocukların emanet edildiği kadınların o çocuklara bakmasından son derece rahatsızsınız ama.
3: Ama.
1: Ama kocam öyle demiyor tabii.
4: Abi bu ses kaydını Karahanlı'nın buyruğu gibi istesek.
1: Yok. Normali olmadı. Evet. Kadın erkek genç yaşlı herkesin yapabileceği başka bir ses var şu anda bende. Hazır mısın?
3: Hazırız.
1: Evet. V3, V2, V1. Bu değil, bu değil, bu değil. Bu değil. Nerede? Şu mu? Yok oğlum ya. Allah Allah. Nerede?
3: Bu arada bir...
1: Efendim.
3: Şeye bakmam lazım.
1: Neye?
3: Galiba dinleyicimiz geldi.
1: Geldi mi dinleyicimiz?
3: Evet.
1: Gelsin, gel gel, panayır var, gel. Gel. Evet, dur bakayım.
11: Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama.
1: O anda Bihter geldi.
4: Aa, evet abi.
1: Geldi.
4: Pata pata girmiş.
1: Evet, geldi diyorum ya. Geldi yani burada. Aramızda. Bu ne?
12: Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuk...
1: Çok yavaş, bir de şaşırdın.
4: Çok yavaş, çok... olmadı abi. Büyüsü gitti.
1: Çok yavaş. Tarkan'ın bağırmasını bir şey... Tarkan demişim ya. Tarkan niye bağırsın? Tarzan'ın bağırmasını biliyor musun? Tarzan'ın.
4: Biliyorum abi.
1: Yap bakayım.
4: Aa!
1: Yap bakayım. Yapsan oğlum.
4: Şey değil miydi? Ba...
1: Aa! Bu değil mi Tarkan?
4: Abi uzun hava oldu bu.
1: Tarzan bağırması bu değil. Abim Tarzan yapsana.
4: Bu da muydu? Hintli uzun hava. Hint.
3: ne arıyoruz garip bir
4: o
3: ses.
4: O daha şey katıyor. Gırtlaktan başlıyor
3: ben
4: böyle.
3: Ben bak şeyi söyleyeyim.
1: Hindistan Tarzan. Efendim dur bir dakika ya. Ben ya bu bende vardı bunun sesi ya. Bu ne, dur bakayım.
4: Evet evet evet, bu abi. Duygulu abi bu.
1: Ya bu bende müziksiz vardı bu bende ya. Tarkan'ın şey, Tarkan beni anıyor. Üç keredir beni anıyor Tarkan. Ya. O da niye anıyorsa. Düşünsene şimdi arkadaş ortamında oturmuş. Ya abi Serdar Gökalp var radyocu. Ben hayatımda bu kadar şey adam. Öyle anlıyordur yani. Tarkan'ın sesi. Yap bakayım.
4: Tarkan'ın.
3: Tarkan'ın hangi
4: kuzu
3: şarkısı?
4: Kuzu.
1: O Tarzan'ın.
3: Tarzan'ın.
1: He Tarzan'ın.
3: Şeyin bağırmayı mı?
1: Fısıldamasını yap Tarzan'ın. Böyle diye. Merhaba. Diyor yani, onu istiyorum. Kestik. O ne? O diye diye başlıyor. O diye bir şey yok ki. A diye.
3: Yapıyor.
4: A diyeceksin. A'lı.
1: A'lı. Ama bu da basmışlar gibi ayağını.
3: O.
1: O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O.
3: Ben şeyi yapmayı çok isterdim. Hep denedim de olmadı.
1: Neyi?
3: Someone Like You.
1: O neydi ya?
3: Kim, bir tane kadın söylüyordu şarkıyı.
1: Söyle bakayım.
3: Someone like you. Bir de Sertab Erener'in bir şarkısında aşk, onda bağırıyordu.
1: Ne diyorsun oğlum sen?
4: Gel, evet.
1: Ne
3: gel,
1: diyorsun?
3: Gel gel dünyama.
4: Aşk. Çile bülbülüm var bir de.
1: Valla Tarkan'ı, bu şey Tarzan'ı bulamadım. Başka bir ses. Hazır mısın?
3: Hazırım.
1: Başta B yok. B olursa olmuyor.
3: Tamam,
1: bak.
3: Söylemiyorum.
1: Böyle girecek. Ama öyle ağır kalı. Değil öyle. Evet. Z'yi çok şey söylüyorsun. Keskin. Z'yi yuvarlı bak böyle. Z yok. O A aslında. E A Sports var ya, onu yok. O A öyle. Alayım.
3: Evet. Bozayla E ne alaka?
1: Alayım.
3: Evet.
1: O çok oğlu oruyu var. Bak ben de öyle. O diye değil oğlum bak. O yapamadım
3: Akiko. Adamı.
1: Evet. Al yap bakayım.
3: O
1: çok oğlu oruyu var bak ben de öyle o diye değil oğlum bak o yapamadım adamı evet al yap bakayım
3: o
1: çok oğlu oruyu var bak ben de öyle o diye değil oğlum bak o yapamadım adamı evet al yap bakayım
3: o
1: bak istiyorum karısı içeride uyuyor onun için ne yazık yani o şey. Dur bakayım. Başka. Şuradan bu neymiş?
13: İskiler alıyor.
1: Değil. Değil. No, ara mı vereceğiz?
3: Evet, ufaktan bir saat beş arası verelim.
1: Dinleyiciler mi gelmiş?
3: Dinleyicilerimiz geldi.
1: Kaç kişidir?
3: 3-5 var.
1: Vallahi mı?
3: Evet.
1: Reyhan inşallah çay bırakmıştır.
3: Kazan galiba dolu herhalde, bilmiyorum.
1: Dolu mu?
3: Bakmam lazım.
1: Değerli dinleyenlerim, bir saat başı arası sona geleceğiz.

0: meydaney. Biri bizi durdursun.
1: Canım canım canım.
2: Serdar Gökalp'le Serdar Yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saçının tiyosunu verin mesela. Bir erkek ne kokmalı? Nasıl kokmalı bir erkek?
1: Daha fresh.
0: İşte biz anlamıyoruz. Bize odunsu, çiçeksi, tahta filan böyle anlat bize.
1: Daha odunsu, sert kokmalı.
0: Demin fresh'ti, şimdi sert oldu. Şimdi parfümü inşallah sadece sıkıyorsunuzdur. Ağız yoluyla almıyorsunuzdur. Çünkü konuştukça yani ilk aradığımız kadın değilsiniz. Gittikçe böyle oldu. Serlerim parfümüm. Yapınca bir dakika dayım çağırdı.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Çoğu rezil. Yani. Evet, bağırmalı çağırmalı konular birazcık şey. İçeride yenge uyuyorsa ya da enişte falan uyuyorsa. Tamam mıyız? Tamam, evet. Şimdi gelenlerden önce bir merhaba diyelim mi? Merhaba gençler.
1: Merhaba abi.
0: Nasılsınız?
2: İyiyiz.
0: Sıradan tanıyalım. Şimdi ne yapalım? Evet, kız kardeşten başlayalım.
3: Adım Belinay.
0: Belinay.
3: Evet.
0: Evet Belinay, ne haber?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim Belinay. Teşekkür ederim, sağ ol. Kaç yaşındasın?
3: 11 yaşındayım.
0: 11 yaşındasın. Kız demin sordum, 12 demedin mi bana?
3: Eylül'de giyeceğim, yani gireceğim.
0: Eylül'de gireceksin. Evet. Anlıyorum. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor günlerin? Anlat bakayım.
3: Güzel geçiyor.
0: Güzel geçiyor.
3: Evet.
0: Kimle? Babanla geldin buraya.
3: Evet.
0: Tamam, peki. Kardeşim senin adın ne?
4: Mertan.
0: Mertan. Kaç yaşındasın Mertan?
4: 13.
0: 13. Sen de demin dışarıda 14 demedin mi bana?
4: 13.
0: 13 mü 14 mü?
4: 13.
0: 13. Anladım. Peki senin nasıl geçiyor günler?
4: İyi geçiyor.
0: İyi geçiyor günler. Tamam. Adem mikrofonu ayarla. Öyle tamam. O aslan gibi çocuk olur. Bak şimdi düz konuşacak şimdi. Konuş bakayım.
4: Merhaba.
0: Merhaba. Bir anons yapmak ister misiniz radyodan? Ya beni dinliyorsunuz herhalde değil mi?
3: Evet.
0: Hiç dinliyor gibi değilsiniz çünkü şu an yani. Hiç. Bir anons yapmak ister misin? Benim ayıp. Önce senden bir tane bir anons alalım bakalım.
3: Nasıl bir anons alayım?
0: Nasıl bir anons? Nasıl bir anons? Ben şimdi şöyle yapayım. Dur bakayım. Bir tane şarkı ayarlayayım şuradan. Mesela MFÖ'den sakın gelme çalacak, tamam mı?
3: Tamam.
0: Bir şeyler söyle söyle söyle bize. Ondan sonra de ki şimdi MFÖ'den sakın gelme radyonuzda gibisinden bir şeyler söyle. Hadi bakalım.
3: Tamam.
0: Dinliyoruz Belinay'ı. Evet Belinay.
3: Bir saniye heyecanlandım ama.
0: Heyecan çok güzel bir şeydir.
3: İlk önce Mert'ten başlasak olur mu?
0: Olur, önce Mert'ten başlayalım. Mert.
4: Efendim.
0: Hadi bir anons yap bize.
4: Nasıl bir anons yapacaktım?
0: Benim dediklerimi tekrar et.
4: Tamam.
0: Anlaşalım mı öyle?
4: Tamam.
0: Hanımlar beyler.
4: Hanımlar beyler.
0: Burası Alem FM.
4: Burası Alem FM.
0: Saatler 23.28.
4: Saatler 23.28.
0: Herkese iyi geceler diler.
4: Herkese iyi geceler diler.
0: Bu güzel şarkıyı armağan ederim.
4: Bu güzel şarkıyı armağan ederim.
0: Serdar yayında devam ediyor.
4: Serdar yayında devam ediyor.
0: İşte bu. Evet. Belinay, sıra sende.
3: Tamam.
0: Ben böyle tekrarlı mı gidelim, sen kaptın mı oradan?
3: Tekrarlı gidelim.
0: Tamam, peki. Hanımlar beyler.
3: Hanımlar beyler.
0: Herkese iyi geceler.
3: Herkese iyi geceler.
0: Burası Alem FM.
3: Burası Alem FM.
0: Herkese selam eder.
3: Herkese selam eder.
0: Bu güzel şarkıyı armağan ederim.
3: Bu güzel şarkıyı armağan ederim.
0: Serdar yayında.
3: Serdar yayında.
0: Devam ediyor.
3: Devam ediyor.
0: Eyvallah, işte bu. Şarkıyı da size çalacağım. Babaları burada. Abilerim, çok teşekkür ederim bu iki kardeşi getirdiğiniz için. Sağ olun, çok teşekkürler. İnşallah meslekte dinleriz. İnşallah ilerleyen tarihlerde meslekte dinleriz inşallah. Tamam, şarkı size gelsin o zaman. Ama öyle de olmaz. Şimdi istediğin zaman gel dedim. Şimdi MFÖ'den sakın gelme çalacağız. Bu size değil yani bu. Tamam mı? Bu size değil yani. Öyle denk geldi. Hadi bakalım.

0: Hüseyin, rap deyince aklına kim geliyor? Pardon, kapalıymış. Kim geliyor Hüseyin?
1: Abi Ceza geliyor.
0: Ceza değil mi?
1: Evet.
0: Yani. Linç yemeyeceksen benim de Ceza geliyor.
1: Evet abi. Yani Sagopa'yı da çok severiz, dinleriz ama
0: ya o da bizden yani. Canım evet, sıkıntı yok evet. Da hani Ceza bana daha bir ben yani Ceza.
1: Evet.
0: Ya bu hani Messi mi Ronaldo da mı, mesela ben Ronaldo'cuyum ama bu Messi kötü anlamına gel. Belki daha iyi. Evet. Ama ben Ronaldo'cuyum. Yani Ceza'da da bir de benim birebir tanışmışlığım da olduğu için hani Ceza'yla Ceza. Ceza. Niye sence böyle bir muhabbete girdim?
1: Niye abi? İşte.
0: Ya. Öyle. Ters köşe yani. Ceza'dan bahsedip Sagopa çalan radyo programcınız. Oh yeah.

0: Bu dünyada en sevdiğin ses ne sesi Hüseyin?
1: Enstrüman.
0: Ne ama yani? Enstrüman da şimdi ne yani? Vurmalı çalgı var, üflemeli çalgı
1: abi,
0: var.
1: Abi keman ve piyano diyebilirim.
0: Keman ve piyano.
1: Evet.
0: Piyano çalmayı biliyor musun?
1: Bilmiyorum ama klavyede denemişliğim vardır.
0: Klavye çalan, şey, piyano ile ilgili olanlar klavye çalanlara pek hoş gözle bakmıyorlar biliyor musun?
1: Abi genelde düğüncülükten geliyor ya bu ork. Belki ondan dolayı olabilir.
0: Çok istedim hayatım boyunca hep bir müzik aleti çalmayı ama hiç. Ben hepsi müzik aleti. Allah hiç vermemiş ya.
1: Hiç mi yok abi?
0: Ya hiç oğlum, ben gerçekten şaka. Ben hayatı boyunca müzik dersinden geçen not almış bir kardeşin değilim senin.
1: Hani, yani istediğin yok. Bir şey var mıydı? İstediğin bir enstrüman?
0: Ne bileyim, belki geçseydim, bir geçen not alsaydım. Bundan yıllar önce hafta sonu programı yapıyorum o zaman. Hafta için boş birazcık. Çok ama yıllar önce, yani bayağı bir yıllar önce. Beşiktaş yürürken elime bir kağıt tutuşturdular. Gitar kursu. İlk 3 ders ücretsiz diye. İlk 3 ders ücretsiz. Gittim, 2 ders hoca gelmedi. Yani 3'e de ben gitmedim zaten. Ciddi, bu şaka değil. Gittim, gelmedi, hoca gelmedi. Böyle işhanı gibi bir yerde toplamışlar insanları. Hani niye topladılar bizi orada, ne yaptılar, ne ettiler hiç bilmiyorum. Bağlamanın sesine hayranım mesela.
1: Elektro bağlama abi.
0: Ya elektro, çok elektro iyi. Ben bilmem, adamlar var böyle öttürüyorlar, konuşturuyorlar yani gerçekten şeyi.
1: Motor Ali var, biliyor musun abi Motor Ali'yi?
0: Kim o ya?
1: Şeydi, elektro bağlama çalıyor.
0: Bakayım mı şuradan?
1: Bak abi, çoğu sanatçının bağlamasını o çalmıştır.
0: Allah Allah.
1: Tabii Motor Ali.
0: Ben işte yani dediğim gibi müzikalite çok şey, ha biliyorum bu kardeşi. Tamam yani şey olarak biliyorum. Sima olarak biliyorum.
1: Evet.
0: Evet.
1: Aynı berbere gidiyorduk bir ara.
0: Öyle bir şey var değil mi bizde mesela? Atıyorum berbere gidersin mesela, şey der. Oğlum Kıvanç Tatlıtuğ da burada kestiriyormuş falan diye. Hiç böyle bir ünlülerle yaptığımız bir şey var mı? Bizim mesela otoparkta bana şey dediler otoparkta. Ben bir gün dedim ki abi arabayı bırak, ben bir iki ay gelmem, bir şey olmaz. Yok abi, Kenan İmirzalıoğlu'nun arabası da burada zaten dedi. Hani Kenan abiyle aynı yere park ediyormuşum arabayı. Adem sende var mı öyle bir şey? Değerli dinleyenler, bir ünlüyle ortak kullandığınız bir şey var mı? Berber olur, otopark olur, başka bir şey olur falan. Hani var mı? 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. Evet. Buyur kardeşim.
2: Tarkan'la aynı yerde köfte yedim.
0: Köfte mi yedin?
2: Evet.
0: Nerede?
2: Şişli, yok bir dakika. Şişli Şiş. Değil, Nişantaşı'da. Nişantaşı.
0: Nişantaşı'nda köfteci mi varmış? Kahveciden var. Fırsat mı var ya?
2: Kenan İmirzalıoğlu, işte Kıvanç Tatlıtuğ, hepsi orada yemiş.
0: Köfte dedim, bak Muhammed yazdı. Serdar abicim iyi yayınlar, ben geldim diye. Muhammed'le geceleri bir köfte yiyorduk ben gece yemeği bırakmadan önce.
2: Vay be.
0: Bir köfte yiyorduk, bir köfte yiyor. Üf yani.
2: Ben ne yemedin o kadar?
0: Oğlum harbiden bak, Nişantaşı'nda köfteci mi? Her yer kahveci
2: var.
0: Oğlum Nişantaşı'nda.
2: Ana cadde üzerinde.
0: Geçen gece saat 3.30 falan, 3.30 falan gece. Artık sabaha karşıyım artık, nedir yani. Gece 3.30 falan. Tam böyle Nişantaşı'nda Rumeli Caddesi'nde motoru böyle kenara çektim. Yarım saat oturdum orada böyle. Kendi kendime şey dedim, ulan gündüz olsa ne olur geceye baksana falan diye. Hani.
1: Adem'in dediği şey galiba abi, hani Cem Yılmaz'ın ayakta beklediği köfteci falan, öyle şeyler var ya.
2: Bu arada bir tane futbolcuyla ben aynı yerde tıraş oluyordum.
0: Edis'le aynı yerde askerlik yaptım. Acemi Birliği İskenderun, Deniz Er Eğitim Alayı.
2: Burayla aynı lavaboyu kullandım.
0: Burayla mı?
2: Evet.
0: Ama sen ünlülerle hep tuvalette tanışıyorsun.
2: Evet, Buray, Kıvanç. Kıvanç değil, pardon, Kıraç.
0: Demet Akalın'ın tırnakçısıyım diyen birine tırnak yaptım uzun süre. Tırnakçılık şeyde hani dolandırıcılıkta başka bir şey anlamına geliyor biliyorsun.
2: Yani dolandırıcılık işte.
0: Tırnakçılık öyle değil. Tırnakçılık değil. Başka bir şey. Ben de şimdi Seyfo Doğu gibi alemi anlattırtma bana. Tırnakçılık ne biliyor musun?
2: Cukkalamak.
0: Hayır. Öyle değil. Mesela 10 bin lira var değil mi?
2: Evet.
0: Sen sayıyorsun, 10 bin lira çıkıyor. Ben sayıyorum mesela, 9500 lira çıkıyor. Tekrar sana sayıyorsun, 10 bin lira ben sayıyorum. Olur mu abi, yanlış diyorum. Sayıyorum 9500 lira çıkıyor. İşte o aradaki o 500 lirayı tırnaklama derler onu. Tırnak yaparlar onu. O,
2: hırsızlık. Çok hızlılar ama.
0: Tırnak tabii çok hızlılar. Evet. Hani el gözden hızlıdır, o orada işte o. Tamer Karadal, patronumun arkadaşı Çanakkale'ye geldiklerinde şoförlüğü ben yaparım demiş. Efendim. Çaycı Hüseyin'le aynı yerde tıraş olmuştum. Hüseyin Kağıt ile aynı pidecide yemek yedik. Şarkıcı olduğunu internete yazınca öğrendim. Ha, kamyoncuyum. Ünlülerle ortak kullandığım tek yer Kuzey Marmara Otobanı. Ya Çamlıca'da meşhur bir yer var. Kuru fasulyesiyle meşhur, böyle çömlekle falan yapıyor. 2 hafta önce falan oraya gittik arkadaşlarla. Karşı masamızda bu kızlı erkekli bir grup var, tamam mı? Bunlar dinleyici yüksek ihtimalle. Yani telefon şakalarını falan biliyorlar. Böyle dürttü, böyle yanındakine gösteriyor. Güzel, güzel falan diye. Yanındaki diyor ki o falan diye. Telefonu açtılar. Böyle bir telefona bakıyorlar, bir bana bakıyorlar. Böyle şöyle, böyle yan yana koydular falan.
2: Emin olmaya çalışıyor.
0: Yanındaki kıza gösteriyor. O mu lan, baksana falan diye böyle. 15 dakika şey yaptılar. Sonra yanlarına gittim, dedim ki dinlediniz mi son şakayı dedim. Vallahi oymuş abi ya dedi. Lan oğlum, malzeme ortada zaten. Ben yani evden çıkarken estetik ameliyat yaptırıp çıkmıyorum ki.
2: Evet.
0: Ama motor kaskı taktığım zaman kafa kaskın şeklini alıyor. Niyeyse anlamıyorum onu.
2: Evet, Serdar Gülkalp'in kafası değişti.
0: Saçlar o tarafa doğru baskı yapıyor ondan.
2: Evet, yönü değişmiş. Hmm.
0: İnternetçiyim. Çaycı Hüseyin İzmir'deki evine internet kurdum. Herkesin de Çaycı Hüseyin'i. Fısfıs İsmail'le Çanakkale Biga'da DJ partisinde eğlenmiştik.
1: Abi Çocuklar Duymasın kadrosu hep ortak noktaymış.
0: Başka. Emircan İrik'in yemek yediği yerde yemek yedim. Sonra başka. Ben de Çaycı Hüseyin'le aynı yerde tıraş oldum. Allah Allah.
2: Ben Kuvarecma'yı solladım.
0: Yalnız Hüseyin'e bak, her yerde ha.
2: Evet.
0: Kuvarecma'yı mı solladın?
2: Evet, Nevzat Demir tesislerinin önünde önüme çıktı.
0: Evet.
2: Ben sinyal verdim, geçtim.
0: Anladım.
2: Kuvarecma'ya geçen tek kişi benim belki de.
0: Ne zaman oldu bu?
2: Vallahi Beşiktaş'ta oynadığı dönemde.
0: Şu an nerede o?
2: Bir dakika. Bir dakika, ben o zaman ehliyetim yoktu.
1: Abi geçen derde bir Türkiye'ye geldi.
2: Ama
0: ya. Bizim Mesut yazmış, Mesut. En ünlü DJ ile sınıf arkadaşı, hatta sıra arkadaşlığı yaptım. Kim lan, kim lan o en ünlü DJ mi? Sen benim sıra arkadaşımdın. Hangi DJ bu?
2: DJ.
0: Evet. Hangi DJ bu bilmiyorum acaba? Hangi DJ'di? Benim bizden DJ mi çıktı Mesut? Mesut'um benim. Saat kaç? 23.42. Oğlum bak, Mesut bu saatte ayakta ve bana yazıyorsa şayet, yenge ya seyahattedir ya memlekete göndermiştir. Tamam mı? Yengeyi.
2: Evde tektir.
0: Evde tektir. Ya da yüksek ihtimalle Mesut, aha Mesut senin adamın. Mesut kim biliyor musun?
2: Kim?
0: Kuyumcunun adını söylemiyorum. Her yerde gördüğün kuyumcunun sahibi Mesut.
2: Aa!
0: Benim sıra arkadaşım.
2: O bugünkü abi mi?
0: Efendim?
2: Bugünkü abi mi?
0: Yok. Mesut benim çocukluk sıra arkadaşım Mesut yani.
2: Kuyumcu mu?
0: Yani zincirini sahibi. Kuyumcunun
2: zincirini sahibi de.
0: Öyle yanlış anlama yani. İşletmecisi falan değil. Söyleyeyim yani.
2: İyi, gramlarda biraz yardımcı olur.
0: Neylerde?
2: Gramlarda.
0: Mesut'tan bence gram alamazsın.
2: Kiloyla mı?
0: Yoktur ki. Mesut'a...
2: Külçe.
0: Yani bence Mesut'tan gram alamazsın. Yani...
2: Mesut abi çözeriz.
0: Tarık Mengüç'le yan yana serum yedim. Tövbe yarabbim. Eskiden onların ne oldu? Nesli mi tükendi ya? Sabah bir kalkıyordum, Instagram'da 10 tane story var mesela yüklenmiş. 5 tanesi hastane, kolunda serum böyle böyle duruyor. Aa, sabaha kadar buralardaydım, el alem geziyorum zannediyor filan diye. Tövbe yarabbim. Yoğun bakım hastasının yanından canlı yayın açan vardı. Dede hadi el salla bak. Dedeciğim el salla. Dede yani ölmüş, son nefesini veriyor. Dede el salla dede. Bunlar ne oldu?
2: Onlar bir ara trendti, sonra değişti o işler.
1: Hmm. Serum trendi mi ne?
0: Kelime oyunu, evet, yarışmasının sonucusuyla aynı uçakta Kıbrıs'a yolculuk yapmıştık. Sonra dur bakayım. Ben de kuyumcuyum ya. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Bizim Mesut'umuz var. O ama dediğim gibi o ikinci kuyumcu. Benim en çocukluk arkadaşım benim. Ondan sonra kuyumcu. Benim çocukluk arkadaşım. Ama bu saatte ayaktaysa vardır. Bir şey vardır bak, söyleyeyim ya. Mesut neredesin? Konum at, geleyim. O şimdi boş bir yerde de değildir o. Onu da söyleyeyim. Lan bu kadar atıyoruz tutuyoruz. Yenge yanındaysa var ya şu an.
2: Patladık.
0: Yengecim selamlar. Eğer Mesut'un yanındaysan, bunlar daha önceden Mesut'un bana sana yazdığım zaman yap diye gönderdiği şakalar. Hani benim hiç haberim yok. Şu an önümde Mesut yazmış, onları okuyorum. Şimdi devamını okuyorum. Sizi çok seviyormuş efendim. Selamlar. Dur bakalım. Şuradan. İlaçlamacıyım. Alişe'nin evini ilaçlamıştım. $200 bahşiş vermişti.
2: Vay be, iyiymiş.
0: Öyleymiş. Can Bonomo'nun düğününün olduğu mekanın plajında yüzüyordum.
2: Nasıl bir denk geliş?
0: Van Persie Akhisar'da acil sırası bekledi.
2: Aa, doğru.
0: Öyle mi?
2: Evet. Hatta tedavi fişini de paylaşmışlardı. Hmm.
0: Huysuz Virgin'e kargo verdim. başka. Altınoluk Amfi Tiyatro'ya gelen birçok sanatçıya yandaki restoranda konser sonrası hizmet sağladım. Güzel. Başka. Bir tipin adını gördüm de, özür dilerim, koşarak uzaklaştım onu gördüğümde. Bir tipin adını gördüm de bir. Hemen kaçtım, hemen. Ceza bizim sokakta oturuyordu.
2: Nerede acaba? Hı? Ben bir ara ünlülerin evlerini zaten merak ediyordum. Fotoğraflardan nerede oturduğunu bulmaya çalışıyordum.
0: Evet, bu var ya, şey gibiydi, Amerikan sapı gibiydi bu. Evet,
2: buldum birkaç tanesi.
1: Evet. Ne yaptın?
0: Buldum. Bana şey diyor mesela, abi Galatasaray'da oynayan adam var ya, evet sizin orada oturuyormuş falan diye. Serdar Gökalp'in 2014 Osman Gazi Üniversitesi gösterisine katıldı. Sağ olun, teşekkür ederim efendim. Var olun, sağ olun. Katıldığınız için yapabildik. Çok teşekkürler. Var olun, sağ olun. Karsu'ya aynı petrolde mola verip benzin aldık. Benzin aldık. Sonra başka. Bir sürü var da. Bir sürü var da yani, ünlü diye ben tanıdıklarımı okuyorum. Çünkü tanımadıklarım var. Tanımadıklarım var mesela. Emirhan diye biri var mı? Emirhan kim?
1: Soyadı ne abi?
2: Emirhan rapçi mi?
0: Emirhan yazmışlar. Hmm. Emirhan bizim alt komşu yazmış. Bu yani normal bir komşu herhalde bu onun için.
2: Çakal Emirhan diye bizim bir rapçi vardı onun adı.
1: Evet.
0: Bizim Emirhan mahallede galiba. Çok meşhur. Emirhan bizim mahallede çok meşhurdur abi. Çok o gürültüden sesten çok meşhurdur yani. Bilmediğimden soruyorum ha bu arada, yanlış anlamayın. Çünkü bana mesela ünlüleri say desem ben hala Televole'de çıkanları söylerim sana hiç.
2: Emirhan'dan ne olmuş bu arada?
0: Alt komşuymuş.
2: Ha, alt komşu. Hmm. O zaman zengin mi dinleyicimiz? Hı? Zengin mi dinleyicimiz?
0: Bilmiyorum, öyleymiş. Ama rapçiler ilk çıktıklarında böyle biz senin benim gibi mahalle aralarında, ondan sonra şeyler alıyorlar.
2: Evet, ondan sonra konserler falan derken. Hı.
0: Adem Kılıççı bir ürünün fiyatını sormuştu bize demiş efendim. Öyleymiş. Ünlülere şey götüren var genelde.
2: Yemek.
0: Emirhan Çakal diye bilmiyorum. Vallahi bilmediğimden sordum. Yani. Tarkan ile aynı yürüyen merdivenden indik AVM'de.
2: Ya illa ki mesela bir yerde zamanda kullanmıştır ünlü mesela gittiğimiz bir yeri.
0: Erdal Bakkal'da Moda'da Kruvasancı'da denk geldik. Kruvasan. Gülşen'le aynı uçakta Antalya'dan İstanbul'a seyahat ettik. Ön çaprazımızda oturuyordu. Dönüp dönüp bebeğime bakmıştı. Sonra. Çağatay Ulusoy'un Medcezir Kadıköy'deki setinde denk geldim. Abi Antikacılar Sokağı'nda. Tuvalette karşılaşanlar var mesela.
2: Bizim evet, ben
0: Mümtaz abi yazmış. Altan Kiraz'la komşuyum diye.
2: Ben buraya pisuvarımı verdim mesela.
0: Buraya pisuvarını mı verdin?
2: Evet.
0: Anlıyorum. Altan Kiraz ya. CD kalitesinde yayın yapıyor adam.
2: Evet.
0: CD kalitesinde. Arada boşluk yok. Hani. Sezen Aksu geçen seferde yaptığı bu başarısını bakalım bu seferde de bir şey yapabilecek mi? Sonra dur bakalım. Bir sürü var da. Geçtim artık. ...2005 yılında... ...Tem'de... ...ünlü bir radyocuyla kapıştım... ...tokatladı beni... Ya. ...kim acaba?
2: Kim acaba?
0: Ne bileyim 2005 yılında... ...bilmiyorum... ...yani... ...2005 yılında... ...doğrudur... ...karşılaşmıştır... ...o radyocuyla...
2: ...o radyocu da güzel bir araç...
0: Yıl 2005 ise öyledir.
2: Öyle midir?
0: Yıl 2005 ise öyledir. 2005 ise öyledir. Deniz Seki ile lisede aynı servisteydik.
2: Servis?
0: Serdar Gökalp ile çorbacıda denk geldim.
2: Mümkün.
0: Olur, mümkün. İçmiş bile olabilirsin çorbayı yani.
2: Evet.
0: Değil mi? Evet.
2: Biz seninle de tuvalette tanıştık.
0: Evet, bu da tuvalette geldi.

0: Hüseyin.
1: Efendim abi.
0: Bundan hayır yok. Yıllardır bir film filan tavsiye etmiyor. Geçen ay mesela şeyi Avengers'ı seyretmiş. Geçen ay. Gelmiş abi film Avengers diye bir film var filan diye. Yani hani anlatıyordu filan. Onun için bize bir film tavsiye etsene.
2: Bilim kurgu mu yoksa normal bir...

0: sevdiğiniz...
1: Film normal konulu yani.
0: Yani Green Book diyebilirim.
1: O ne ya?
2: Ben söyleyeyim, Yeşil Yol.
0: Hayır, o değil. Yeşil Yol başka bir film.
1: O ne oğlum ya?
0: Abi Yeşil şey bir film ne? Yani... Kültürel olarak güzel bir film.
1: Kültürel olarak evet, güzel.
0: Ödüllü bir film.
2: Ya bunlar boş iş.
0: Ama böyle çok Fataküte beklemeyelim yani.
1: Yani ödüllü film de ben şimdi yani televizyon cama uzak benim. Onun için ödüllü film seyredemiyorum ben. Seyrede camdan bakmak icap ediyor ya sonra. Onun için seyredemiyorum.
2: Bana bir tane aksiyon filmi söyler misin?
1: Oğlum
2: gerçekten
1: bak.
2: Ben kültür olarak film kültürüm biraz zayıf.
1: Bak Alien 1, Alien 2, evet. Alien 3 bunları seyret. Mantığını anla, tamam mı?
2: Alien.
1: Alien serisi. Ondan sonra Alien Predator filmlerini seyret.
2: 4 yok mu?
1: Sonra dön Prometheus'u seyret. Alien, Prometheus. Ama Alien Prometheus değil. Prometheus. Alien filmi de Alien'ı kullanmamışlar isim olarak. Prometheus'u seyret. En son dün gece seyrettim. Alien Covenant mı? Covenant mi ne? Öyle bir şey. Alien Covenant. Alien. Bak bunları seyret. Hele zaten... Ya da şöyle yap. 1, 2, 3'ü kaldır at. Prometheus, ondan sonra da Covenant'ı seyret. Prometheus'u seyret, sonra da Covenant'ı seyret yani. Seyret, bunları seyret.
0: Hepsini bu gecede seyredemez.
2: Yok, bir gecede olmaz.
1: Ben dün Covenant'ı seyrettim. Bayağıdır da seyretmemiştim onu. Hani şey ya. Yani.
2: Konu nerede geçiyor?
1: Konu uzayda.
2: Alien.
1: Evet, Alien.
2: Alien.
1: Evet.
2: 1, 2, 3.
1: Yaratuk. Alien. 1, 2, 3 eski. Onları zamanında seyretmiş olman lazımdı. Şu anda seni tatmin eder mi bilmiyorum. Sen dediğim gibi Prometheus, Covenant, ondan sonra Alien, Predator, onlara filan bak yani.
2: Bakayım.
1: Hı-hı. Onlara bak. Bak bugün git bir Prometheus at mesela. Onu seyret bak, Prometheus'u seyret. Seyret onu.
2: Bu gece biraz zor ama.
1: Niye?
2: Uykum geliyor.
1: Neden oğlum?
2: Gündüz izleyeyim ben.
1: Gündüz oğlum, evet. Gündüz Alien seyredilir mi ya?
2: Ne var, sabah açarım kahvaltı yaparken.
1: Predator'u seyrettin mi?
2: Predator. Denk gelmişimdir illaki.
1: Predator nedir sence?
2: Predator yaratık olabilir.
1: Yaratık.
2: Evet.
1: Seyrettin mi şeyi?
0: Yok abi, izlemedim.
1: Predator seyretmedim mi?
0: Seyretmedim.
1: Romulus var. Covenant'tan sonra. Vallahi mı? Seyretmedim onu, bakmadım.
2: Evet.
1: Romulus kim dedi iyidir diye?
2: Hüseyin mi dedi bilmiyorum.
0: Yok ben demedim.
1: Kim dedi?
2: Adını duydum da o yüzden.
1: Allah Allah.
2: Kulağa hoş geliyor Romulus.
1: Romulus değil oğlum, Romulus ya. Romulus. Romulus ne? Deterjan gibi.
2: Romulus. Hmm. Kafasından kol çıkan adam vardı. Kimdi o?
1: Oğlum yaratık öyle değil. Ağzından ağız çıkıyor böyle. Sıkılacak diye çıkıyor.
2: Abi o değil. Sen başkasından bahsediyorsun.
1: Kafasından kol çıkan adam mı?
2: Adamın sırtından kol çıkıyor.
1: Sırtından.
2: Predator değil.
0: Sırtından kol mu?
1: Sırtından kol çıkan adam.
2: Hatta bara gidiyor orada bir şeyler oluyor.
1: O ne oğlum
2: oluyor.
1: Trafikte kavgadan sonra olmuştur yani.
2: Yardımcı oluyor. Yardımcı kol.
1: Emin misin? Sırtından mı çıkıyor?
2: İki tane kol çıkıyor evet.
1: Sırtından iki tane kol çıkıyor. Yardımcı kol.
2: Sonra bir tane kuru kafa gibi böyle bir yapısı var kafanın.
1: Oğlum ben
0: Dok
1: bak,
0: mu?
1: Bak veda edecektim, edemiyorum şimdi. Bunu nihayete ulaştırmam lazım. Sırtından kol çıkıyor
2: evet,
1: adam.
2: Evet izledim onu.
1: Film. Filmi anlat be. Değerli dinleyenlerim, Allah rızası için dinleyin de hangi filmmiş bana bir söyleyelim. Bana bir söyleyin lütfen.
2: Şimdi bir tane adam.
1: Bir tane adam.
2: Evet.
1: Bir gün bir gün bir adam. Eve yani... de gelmiş, kimseye yok. Açmış. Şöyle.
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. İşki kötülüklerin anasıdır. Bu bara tamam. Gidiyor.
1: Tamam.
2: Barda televizyon izlerken galiba kendisinin arandığını mı görüyor? Bir şey oluyor. Polisler geliyor. Bunu almaya çalışıyor. Sonra adamın sırtından kol çıkıyor.
1: Venom.
2: Heh o.
1: Oğlum ben hayatımda Venom'u böyle yani yapımcısı şu an duysa mah senin var ya donuna kadar alırlar.
2: Niye?
1: Koca ödüllü filmlere... Abi iki tane kol çıkıyor. Yardımcı kol çıkıyor iki tane. Yardımcı.
2: Öyle ama yardım ediyor adam.
1: Sanki adam tellak hamamda. Oradan kol çıkıp yatırıyor filan. Oğlum Venom'dan mı bahsediyorsun
2: Çok
1: sen?
2: Çok güzel anlattım.
1: Venom'u.
2: Evet. Tabii. Yapımcı beni duysa var ya oynatır beni.
1: Tabii.
2: Evet.
1: Oynatır da.
0: Kol olarak.
1: Kızgın saç üstünde çıplak ayakla oynatır bunu.
2: Yani diğer kolla beni yapar.
1: Venom oğlum.
2: Venom, beğenirim. Venom iyidir.
1: Aklıma neler geldi kol deyince Okta Oktavius'ları falan düşündüm ben ya.
2: Okta Usta mı?
0: Okta.
1: Okta Usta. Venom seyrettin mi Venom'u?
2: Venom'u izledim.
1: Beğendin mi?
2: Yani biraz yapmacık geldi bana.
1: Yapmacık mı?
0: Evet. Abi iyi ki gerçekçi gelmemiş.
2: Gerçek ya. Dışı geldi bana yani.
1: Anladım.
0: Aa.
2: Gerçekte öyle bir kol çıkabilir mi bir insanın
0: sırtından? Sırtından değil en azından.
1: Simbiyotik yani o.
2: Ondan evet.
1: Neymiş?
2: Sambiyotik.
1: Sambiyotik o diş macunu markası gibi. Sambiyotik.
2: Neyse Simbiyotik. Filmin adını bulduk bence.
1: Tamam işte onun Venom.
2: Venom.
1: O mikrop aslında. Bir bünyede yaşamaz. Kendi başına yaşayamıyor.
2: Çamaşır suyu döksek gider mi mikrop diyorsun ama.
1: Oğlum senin öyle bir özelliğin olsa mikrop öyle şey yapar mısın? Öldürür müsün o mikrobu?
2: Öldürmem. Salarım.
1: Ne konuşuyorsun o zaman?
2: İnsanların üzerine salarım.
1: Niye? Ben hiç kimseye söylemem. Venom ben olsam hiç kimseye söylemem.
2: Ama görünüyorsun.
1: Hiç kimse. Kralı nasıl? Oğlum nerede gözüküyor? Kapkara bir şey. Neyi gözüküyor?
0: Abi günü gelir sırtından kol çıkar.
2: Yani.
1: Yok be. Nerede çıkacak kol?
0: Sinirlenince çıkıyormuş abi.
1: Çıkıyor. Kimseyle kol görüşmem ki. Mesela Adem'le ilişkiyi kestiğim anda sinir stres sıfır bende.
2: Ben o kola iş yaptırdım.
0: Ne yaptırır?
1: Ne yaptırırsın mesela? Ben böyle uzanıyorum.
2: Ya ne bileyim dolap taşıttırırım, evi temizletirim.
1: He öyle ben çok içim çok ve kola iş yaptırdım deyince ben çok fesatmışım ya. Evet.
0: Arıcılık yaptırır abi Adem.
1: Arıcılık.
2: İş görür.
1: Arıcılık. Bak Venom'u beğenmedin mi Venom'u?
2: Venom birazcık beğendim.
1: Nasıl çok birazcık? Yani. Neresini beğendin mesela Venom'u?
2: Ya öyle yapmacık geldi. Çıkartıyor arkasından kolları. Öyle sağa sola vuruyor.
1: Oğlum film öyle değil ki yani.
2: Öyle öyle.
1: Düşünsene Venom'u seyrettim. Seyrettim abi kol çıkıyor herkese vuruyor falan. Böyle.
0: Abi milyon dolarlar harcanmış yapmacık bulun.
2: Evet. Ama gerçek yani yapmacık şimdi.
1: Tamam beğendiğin bir film söyle bize. Tavsiye et biz de seyredelim hadi. Tavsiye
2: beğendiğin
1: et bize.
2: Bir film.
1: Evet bir tane tavsiye et bize.
2: Dur düşüneyim biraz.
1: Düşün bakayım. Bir tane tavsiye et.
2: Karayip Korsanları 1-2-3.
1: 4-5 niye değil?
2: Sarmadı.
1: Seyretmedin çünkü değil mi?
2: İzledim bu arada evet. Kara incir falan bak bilirim bunları.
1: Kara incir. Kara, incir. Kara üzüm habbesi. Pardon. Oğlum.
2: Kara inci.
1: Kara incir.
2: Evet o ahtapot kafalı adamlar falan.
1: Kara incir de değil mi? Evet. Evet. Ya geç. Karayip'i geç. Başka söyle.
2: Başka söyleyeyim ben sana.
1: Ne, ne söyleyeyim 1-2-3. Abime? Fight Club 1-2-3 yok oğlum.
2: 1-2-3. 1 o zaman.
1: Normal sen... Fight Club.
2: Tamam dövüş.
1: Kavga kulübü. Kavga kulübü.
2: Rambo 1-2.
1: Geç geç.
0: Rocky.
2: Doktor Strange.
1: Bak güzel.
2: Evet. Güzel evet. Felsefesi var bir kere.
1: Tabii. Ne Doktor Strange anlat bana.
2: Felsefe yapıyor adam uzak doğuya gidiyor ders alıyor.
1: Felsefeden yapıyor ama değil mi?
2: Ya bir şey var o yuvarlağın içinden geçmeye çalışıyor.
1: Hangi yuvarlan?
2: Bir açılıyor bir kapı.
1: Ne diyorsun oğlum sen?
0: Ne kapısı
2: Doktor
0: ya?
2: Doktor Strange böyle elinle fış fış yapıyor. Bir yuvarlak bir şey açılıyor onun içinden geçiyor.
0: Casper değil mi o ya?
2: Yok Casper değil.
1: Kamartaca geçişten bahsediyor bu kamartaca. İşte
2: kamartaca evet.
1: Evet geç başka film tavsiye et bize.
2: Iron Man 1-2.
1: Geç.
0: 1-2.
1: Oğlum niye böyle minibüs attı gibi? Hani, hani Topkapı 1-2, Iron Man 1-2, X-Men 1-2 var.
2: O geç. Zaman... Örümcek Adam 1.
1: 2 yoktu be.
0: Pamuk Prenses'e doğru gidiyoruz şu an.
1: Örümcek Adam 1. Böyle şey fark ağ atıyor ya. Böyle ağ çıkıyor. Başka?
2: Joker.
0: Joker iyidir bak.
1: Yok ya ben. Nerede Batman'deki Joker? Nerede? Ben filmdeki evet. Joker'a acıdım ya. Tövbe estağfurullah yani. Vallahi ağlamak
2: oldu yani. Ekmek bir resim geldi.
1: Evet. Başka?
2: Kurtlar Vadisi Irak.
1: Başka?
2: Yeşil Yol.
1: Başka?
2: Bildiğim filmleri sayıyorum şu an. Evet.
0: Oflu Hoca.
2: Jaws.
1: Başka?
2: Recep İvedik.
1: Başka?
2: Sonra Celal ile Ceren. Komedi, Türk komedisi.
1: Hı.
2: Geçen gün izledim.
1: Yeni daha.
2: Yok onu yeni izlemedim.
1: Yeni anladın o zaman.
2: Yeni anlamadım şu an aklıma geldi. Başka ne izledim ya? Aksiyon.
1: Korku filmi seyrediyor musun?
2: Korku filmi seyretmiyorum.
1: Niçin?
2: Korkuyorum.
1: Komedi filmi seyretmiyorum. Neden? Evet. Gülüyorum.
2: Bu arada saat 12 oldu.
1: Yani ne yapayım?
2: Korkalım.
1: Bak mi ben? Yine gocu giymiş. Yine
2: Hüseyin yani. Burada.
1: Yo yo veda ediyoruz tamam. Hanımlar beyler mevzu biter biz gider. Ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Twitter, Instagram, YouTube, orası, burası, şurası, aklınıza neresi gelirse. Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com her yerde. İşte bunu Adem Kılıçalan olarak bulabilirsiniz bunu.
2: Hüseyin'i peki?
0: Beni bir bulamadık.
1: Hüseyin'i de alt çizgi sonra bir şeyler diyor ama anlamıyorum ben. Alt ne oğlum?
0: Alt çizgi Hüseyin Koyuncu.
1: Alt çizgi Hüseyin Koyuncu.
2: Ama Hüseyin.
0: Hüseyin.
1: Hüseyin yani değil mi?
0: Şey, Hüseyin.
2: Instagram
1: evet.
2: Dili.
1: Tamam evet Instagram dili. Hüseyin Koyuncu. Ama başında alt tırak.
2: Bir şey diyeceğim. Hüseyin'in i'si var mı?
0: Var.
1: Var ya oğlum.
2: Hüseyin'in ü'sünün noktaları niye yok?
1: Oğlum ama Hüseyin.
0: İngilizce karakter yani.
1: İ ufak hani i büyüdüğü evet. Zaman ı oluyor zaten. O İngilizce karakterde de büyük i yok.
2: Orada bir yanlış var bence.
1: Nasıl bir yanlış var?
2: Instagram orada bir yanlışlık yapmış.
1: Ne gibi?
2: Hüseyin'in noktalarını koysun.
0: Benim niye noktalarımı koyuyor ya?
2: Hala hü olsun hü.
0: Tek benim noktam yok yani.
2: Hüseyin değil. Hüseyin.
1: Evet değerli dinleyenler size iyi geceler. Ben bunları döveceğim. Önce saat 16'da sonra gece 22'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

Sanki serde bir şey soldu, ahdımdan hafif.